0: seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir. Bugünler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim. Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.
1: Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha?
2: Neden bahsediyorsun sen?
1: Ablan Atike, 3 gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir.
3: 43. Bölüm.
4: Mekke girişinde bir adam avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Devesinin burnunu kesmiş, semerini tersine çevirmiş, kendi gömleğinin önünü ve arkasını yırtmıştı. Bu manzara felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyordu. Halk korku içinde toplandı.
5: Ne oluyor?
6: Kim bu feryat eder?
5: Ticaret kervanına mı bir şey oluyor?
6: Yoksa neler oluyor?
7: Kureyşliler yetişin! Ticaret kervanınıza saldıracaklar!
5: Korktuğumuz şey başımıza mı geldi?
6: Bu nasıl olur?
5: Kim yapmış?
7: Muhammed ve arkadaşları sizin kervanınızı ele geçirmek üzereler. Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum ama elinizden geleni yapın.
5: Derhal toparlanalım.
6: Bu kervanı kaybedemeyiz.
5: Hepimize ait mallar var onun içinde.
6: Muhammed'in eline geçerse bir daha onun önünü alamayız.
5: Bunu sen nereden öğrendin ey Zamzam? Emin misin?
8: Evet, size haber vermem ve yardım istemem için beni Ebu Süfyan gönderdi. Başımıza neler geldi bir bilseniz.
9: Nasıl olur? Muhammed buna nasıl cesaret eder? O kadar güçlendi mi? Kureyş'in en büyük kervanlarından biri bu. Hepimizin sermayesi bunun içinde. Buna saldırmak demek, Mekke'ye düpedüz savaş ilan etmek demek.
10: İster inan ister inanma. İki adamını sizi takip etmesi için bu tarafa gönderdi. Cüheyne kabilesinin reisi de onlara destek veriyor. Buradan haber gittiği anda tepenize binerler. Kendisinin de adamlarıyla bu civarda olduğunu sanıyorum.
9: Lanet olsun. Ben şu kadar adamla bu kervanı nasıl koruyabilirim? Zamzam, buraya gel.
8: Buyurun.
9: Derhal Kureyş'e git, bir orduyla bize destek olmaları gerektiğini söyle. Gece gündüz dinlenmeden yol al. Ne kadar çabuk gidersen o kadar iyi olur.
8: Emredersiniz.
9: Develeri yükleyin. Hemen harekete geçiyoruz. Yönümüzü değiştiriyoruz. Sahili izleyen yolu takip edeceğiz. Acele edin.
4: Mekkeliler büyük bir savaşın eşiğinde olduklarını anlamış, orduyu toplamaya başlamışlardı.
11: Her kabileden adam toplayalım. Gelemeyenler yerine birisini göndersin.
1: Senin gibi mi?
11: Asker olarak benden daha çok işe yarayacak birini gönderiyorum. Tüm maddi imkanımı da önünüze serdim. Derdin ne senin?
1: Ölümden korkmuyorsun yani.
11: Benim neden korkup neden korkmadığımı sen daha iyi bilirsin.
1: Sen de. Ümeyye de korkaksınız. Ümeyye koca gövdesini yerinden kaldıramıyor. Mekke'nin büyüğünün haline bak.
12: Benim Ümeyye için bir hediyem var. Şu buhurdanlıktaki kokuyu ona süreceğiz. Çünkü o artık kadınlardan sayılır.
13: Senin de getirdiğin şeyin de Allah cezasını versin. Ben sağlık sorunlarım sebebiyle savaşa katılmayı istememiştim. Yerime adam gönderecektim. Kendime korkak dedirtmem. Ben de geliyorum.
14: Bu savaşa katılacak olanlardan isteyene deve, isteyene yiyecek, isteyene giyecek. Lat ve Uzay'a and olsun ki eğer Muhammed bu kervanı ele geçirirse belimizi doğrultamayız. O güçle üzerimize yürü.
15: Başımıza bundan büyük bir şey gelmemişti.
14: Kureyş tüm gücüyle bu belayı defetmeli ki bir daha cesaret edemesinler.
16: Yürüyün hadi! Hadi!
4: Kureyş müşrikleri hazırlıkları 2-3 gün içinde bitirdiler. Zenginler mallarını harcamaktan çekinmediler. Fakir olanların silahlarını ve binitlerini temin ettiler. Sonunda 1000 kişilik güçlü bir ordu oluştu. Bu esnada Peygamberimiz Suriye Mekke sahil şeridinde bulunan Bedir'e yöneldi.

0: Bedir'de Ebu Süfyan'ın önünü kesmeyi planlıyordu. Burası iyi bir mola yeriydi. Ancak Kureyş'in kervanları korumak üzere bir orduyla yola çıktığı haberi geldi. Bu hep düşündükleri bir ihtimaldi ama artık gerçeğe dönüşmüştü. Peygamberimiz arkadaşlarının ilerlemek ya da geri dönmek konusunda fikirlerini almak zorunda hissetti kendini. Muhacirlerden söz alan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer sonuna kadar peygamberin yanında olduklarını söyledi. Ashab-ı kiramdan Miktat ayağa kalkıp şöyle dedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, Allah senden neyi yapmanı istiyorsa onu yap. Biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin, birlikte savaşın, biz burada sizi bekleyeceğiz demeyiz. Biz sana ancak sen ve Rabbin gidin ve savaşın, sağında, solunda, önünde ve arkanda biz de seninle birlikte savaşırız deriz.
0: Bu sözler peygamberimizi rahatlatsa da emin olamıyordu. Ensar kendisini Akabe'de biat ederken onlarla birlikte olduğu sürece güvenliğinden sorumlu olacaklarını, eşlerini ve çocuklarını korudukları gibi koruyacaklarını söylemişlerdi. Ama verdikleri söz şu anda bulundukları durum içinde geçerli miydi? Resulullah herkese hitaben fakat Ensar'ı kastederek, "Ey insanlar, düşüncelerinizi söyleyin," dedi. Ensar'dan Sa'd bin Muaz ayağa kalkıp şöyle dedi.
2: "Ey Allah'ın Resulü, öyle görünüyor ki bizi kastediyorsun. Sana inandık, bize söylediklerine iman ettik, bize getirdiğin şeyin hak olduğuna şahitlik ettik. İşitip itaat ederek söz verdik. Bu sebeple ne istersen onu yap. Seninle beraberiz. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denize dalın desen düşünmeden o denize dalarız. Aramızda bir kişi bile kalmaz. Biz düşmanla karşılaşmaktan korkmuyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Savaşta tecrübeliyiz. Teke tek mücadelede sebatkar davranırız. Umulur ki Allah senin gözlerine sükunet getirecek olan cesaretimizi gösterme fırsatı verir. Allah'ın rahmetiyle bize rehberlik et. Ne dersen emrine amadeyiz."
0: Peygamberimiz bu sözleri duyunca çok sevindi. Artık arkadaşlarının hepsinin yanında olduğundan emindi. "İleri," dedi. "Sevinin. Çünkü Yüce Allah bana bu iki şeyden birini vaat etti. Şimdiden düşmanın yüzü koyun yere serildiğini görür gibiyim." Müslümanların yaşanacak büyük bir savaşa hazırlıklı olmakla beraber, hala kervana baskın yaparak, ganimetlerle güçlenmiş bir şekilde Medine'ye varacaklarına dair ümitleri vardı. Peygamberimiz yaşlı bir adamdan edindiği bilgilerden, Kureyş ordusunun yakınlarda olduğu sonucunu çıkardı. Ve kuzenleri Ali, Zübeyir ve Sa'd'ı bazı sahabilerle birlikte Bedir kuyusunun civarına gönderdi. Onlar buradan bir kervanın geçip geçmediğine dair bilgi toplayacaklardı. Kuyuda Kureyş için develerine su yükleyen iki adamla karşılaştılar ve bunları yakalayarak peygamberimize getirdiler. Bunların Ebu Süfyan'ın casusu olduğunu düşünüyorlardı.
3: "Söyleyin, sizi kim gönderdi?"
4: "Biz ordunun sucularıyız. Su alıp gidecektik. Başka bir amacımız yoktu."
3: "Yalan söylüyorsunuz."
4: "Yemin ederim, yalan söylemiyorum."
5: "Ya doğruyu söylersiniz? Ya da biz size doğruyu söyletiriz."
3: "Ben şimdi size doğruyu söyletirim."
4: "Hey, dur. Tamam. Ebu Süfyan'ın adamlarıyız. Yeter ki canımızı yakmayın."
0: Bu esnada olan biteni duyan peygamberimiz adamların yanına geldi. Ve "Onları doğru söyleyince dövdünüz, yalan söyleyince ise bıraktınız. Adamlar gerçekten Kureyş ordusundan geliyorlar," dedi ve onları bizzat sorguya çekti. Kureyş'in nerede olduğu hakkında sorular sordu.
4: "Ordu vadinin öbür yakasında, şu tepenin ardında."
0: Peygamberimiz kaç kişi olduklarını sordu.
4: "Pek çok insan var."
0: Peygamberimiz "Bir günde kaç hayvan kesiyorsunuz?" diye sordu.
4: "Bazı gün 10, bazı gün 9 hayvan kesiyoruz."
0: Peygamberimiz "Öyleyse 900 ya da 1000 kişiler," dedi ve orduda kimlerin olduğunu sordu.
4: "Utbe, Şeybe, Nadr, Nefel, Ebu Cehil, Ümeyye, Süheyl, bunlar benim gördüklerimden bazıları."
0: Peygamberimiz bu cevap üzerine ashabına, "Mekke ciğerparelerini sizin önünüze atmış," dedi. Medinelilerin kervanına baskın yapacağını öğrenen Ebu Süfyan yolunu değiştirmiş ve artık güvende olduğuna emin olduğunda Kureyş'e haber göndermişti. Bu sırada ordu Bedir kuyularına yaklaşmıştı.
6: Uzaktan bir atlı yaklaşıyor.
7: Size Ebu Süfyan'dan haber getirdim. O şöyle diyor: Medine'den yola çıkan Muhammed'in kervana baskın yapacağını öğrendiğimde size yardım çağrısında bulundum. Etraftaki incelemelerim neticesinde yerlerini tespit ederek yolumu değiştirdim. Bir müddet sonra tamamen güvende olduğumuza kanaat getirdim. Siz develerinizi ve mallarınızı korumak için yola çıktınız ve Tanrı onları korudu. Bu sebeple savaşmanıza gerek kalmadı. Geri dönün.
8: O zaman dönelim. Savaşmaya gerek kalmadı.
9: Olur mu öyle şey? Savaşacağız. Kimse geride kalmayacak.
6: Dün gece korkunç bir rüya gördüm. Adamın biri gelip tek tek öleceklerin isimlerini saydı. Bunların başında da sen geliyorsun Ebu Cehil. Sonra devesine bir bıçak sapladı. Bu darbeden çıkan kan tüm orduyu sardı. Onun isabet etmediği kimse kalmadı.
9: İşte Muttalip oğullarından bir peygamber daha. Kızınıza yetişilmiyor. Vallahi Bedir'e varıncaya kadar durmayacağız. Orada 3 gün kalıp develer kesip ziyafetler çekeceğiz. İçkiler sebil olacak. Kadınlar bizi şarkılarıyla eğlendirecek. Arapların hepsi gücümüzü görecek. Ve nasıl güçlü bir topluluk olduğumuzu anlayacak. Bir daha kimse karşımıza çıkmaya cesaret edemeyecek. Haydi Bedir'e ileri!
0: Böylece Kureyş ordusu Bedir kuyularına doğru harekete geçti.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu üç defa yapardı.

0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
1: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى

0: على كل أحيانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.

0: Ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi, isteyeceği şeyi söyler.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
0: جرير بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle

0: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
1: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: طلحة بن عبيد الله radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.

0: Ebu Katade'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'le Ebu'l-As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığı zaman bırakırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم.
3: Abdullah bin Semure'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah: onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab: ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir."
1: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
1: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin, çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

0: وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
1: معاذ رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi: sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onları her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse, Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse, onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا؟ قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.

0: Neden radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki Abdullah bin Ömer'e dört kişi olursa İkisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.
1: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار
0: أبو عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.''

0: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير.
1: Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره.
1: أبو هريرة naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: Allahümme ağfirli zembi küllehu, dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üvey oğlu olan Hint bin Ebu Hale'et Temimi'ye, "Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hint, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle devam etti: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Kendisine karşı çıkıldığında yüz çevirir giderdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi görünürdü.

0: وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip: ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, ezanı işitiyor musun diye sordu. O evet deyince Resulullah, öyleyse davete icabet et buyurdu.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.
0: عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar.
0: وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع 2 ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her 2 rekatta selam verir ve 1 rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca 2 rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسِ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهِ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهِ
4: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse alacaklarını toplayan görevlilere ona esenlik tanıyın. Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti, ona mağfiret etti. Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur: Allah'a güzel bir borç verirseniz, O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu alacaklı ilişkisinde iki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek borçlunun sorumluluğundadır. Alacaklının borçluyu sıkıştırmaması, ecrinin artmasını sağlayan bir davranıştır. Peygamberimiz, zor durumda olan borçluya karşı anlayışlı olan kimse için şu müjdeyi vermiştir: ödeme güçlüğü olan borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Sahabelerden biri bir gün Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, abdest nasıl alınır?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz bir kap su ister ve abdest almaya başlar. Ellerini 3 kere, yüzünü 3 kere, kollarını 3 kere yıkar. Başına mesheder, şahadet parmaklarını kulaklarına götürüp uçlarıyla içini, baş parmaklarıyla da dışını mesheder ve ayaklarını da 3'er defa yıkar. Sonra, "İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kötülük etmiş ve zulmetmiş olur." buyurur.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.''

0: لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.

0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم.
1: زيد بن أرقم رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah ile bir sefere Beni Mustalik savaşına çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırttı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

0: Peygamberimiz anlatıyor. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş. Başını kaldırıp baktığında gökte sadece bir bulut görmüş. Evet, ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış, yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak, "Arkadaş, adın nedir?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi telaffuz ederek, "Adımı niçin sorarsın?" demiş. O da, "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya," diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için sorarım. Sen hangi davranışın vesilesiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" deyince, bahçe sahibi, "Madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim, üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir," diye karşılık vermiş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا.
1: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensar'dan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara: ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar: Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem: şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية.
1: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

0: أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir!" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ali İbni Ebi Talip قال

0: fitne.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dikkat çekecek kadar uzun ne de göze batacak kadar kısaydı. İnsanlar arasında orta boylu gözükürdü. Saçları ne kıvırcık ne de sarkık idi. Tıknaz değildi. Yüzü de yuvarlak idi. Rengi kırmızıya çalan bir beyazlıktaydı. El ve ayakları dolgundu. Yürüdüğünde yokuştan iner gibi hızlıca yürürdü. Bir tarafa döndüğünde vücuduyla dönerdi. İki kürek kemiği arasında nebilik mührü vardı. Nebilerin sonuncusuydu. İnsanların en cömertiydi. İnsanların kalbi en rahat olanıydı. Lehçesi en doğru, tabiatı en yumuşak ve insanlarla muaşereti en ikramlı olanıydı. Onu ansızın gören ondan korkar, onunla beraber olan onu severdi. Onu anlatmaya çalışan anlatmaktan aciz kalır, ne ondan önce ne de ondan sonra onun bir benzerini görmedim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم
4: أنس بن مالك رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
3: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وَإِذَا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا لِيَ الْمُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
4: Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim. Ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk O'nundur, hamd O'nadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer hadisi rivayet eden Mücahid'e hitaben sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.

Bayram, sevinç ve coşku günleri. Medine'de bir kurban bayramı günüydü. Hazreti Ayşe'nin yanında iki küçük kız def çalıp şarkı söylüyor, Medine'nin İslam'la şereflenmesinden önce kabileler arasında yaşanan Boğaz Savaşı'na dair şiirlerden oluşan nameleri dillendiriyorlardı. Allah Resulü ise aynı odada örtüsüne bürünerek yatağına uzanmış, sırtı dönük vaziyette istirahate çekilmişti. Derken içeriye Hazreti Ebu Bekir girdi ve muhtemelen istirahat halindeki Hazreti Peygamber'i rahatsız ettikleri düşüncesiyle "Peygamberin yanında şeytan işi çalgılar ha" diyerek kızı Ayşe'ye çıkıştı. Hazreti Ebu Bekir'in bu tepkisi üzerine Peygamber Efendimiz yüzünü açtı ve "Ebu Bekir, onlara karşı çıkma, çünkü bunlar bayram günleridir" buyurdu. Eğlence her kültürde olduğu gibi Arap kültüründe de önemli bir yere sahipti. Allah Resulü, dostu Hazreti Ebu Bekir'e eğlenmenin insan hayatındaki yerini hatırlatırken, "Her toplumun bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımız" diyerek bayramların özel günler olduğunu ifade etmişti. Zira bayramlar hüzün ve sıkıntının paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı günlerdir. Bu günlerde insanların birlikte eğlenmeleri, onlarda topluma aidiyet bilinci geliştirir ve kimliklerin korunmasına katkı sağlar. Hazreti Peygamber hayattayken, bilhassa Medine döneminde Müslümanlar bayramları neşe ve mutluluk içinde geçirirlerdi. Küçük kızların şarkılar söylediği bayram gününün bir başka vaktinde Allah Resulü, Habeşlilerin mescitte sergiledikleri mızrak kalkan oyunlarını eşi Hazreti Ayşe ile birlikte seyretmiş, gösterilere müdahale etmek isteyen Hazreti Ömer'e engel olmuş ve gösteri yapanların rahatsız edilmesine izin vermemişti. Bayramlarda eğlence düzenleme adeti daha sonra da sürdürülmüş, hatta sahabeden İyaz bin Amr el-Eş'ari, Fırat'ın sol kıyısında sıralı şehirlerden biri olan Enbar'da neşesiz geçen bir bayram gününe şahit olunca, alışık olmadığı bu durum karşısında, "Neden Resulullah'ın huzurunda çocukların çalgılar eşliğinde oynadığı gibi sizin de oyunlar oynadığınızı göremiyorum" diye uyarma ihtiyacı hissetmişti. Çünkü bayramlarda eğlenmek Hazreti Peygamber'in bir sünnetiydi. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde şehir halkının yılın iki gününü tören ve eğlenceyle kutladıklarını görmüştü. Bunlar Nevruz ve Mihrican günleriydi. O dönemde bayram coşkusunu hisseden çocukların biri olan Enes'in dilinden bu iki bayramın değiştirilmesi şöyle anlatılır. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde halkın eğlenceyle geçirdiği iki gün vardı. Hazreti Peygamber bu iki günün özelliği nedir diye sordu. Cahiliye döneminde o günlerde eğlenirdik dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah sizin için o günleri ondan daha hayırlı olan kurban ve fıtır Ramazan bayramlarıyla değiştirdi. Hicretin birinci yılında belirlenmelerine rağmen her iki bayram da ilk defa hicretin ikinci yılında kutlanmıştı. Zira sevgili Efendimiz Medine'ye 8 Rebiyülevvel tarihinde varmışlardı. Bundan sonraki yılda Medinelilerin yaşamlarını ve bayramlarını gözlemleme fırsatı bulmuştu. Bayramların belirlenmesinden sonra o senenin Ramazan ve Zilhicce ayları geçmiş olduğundan

Müslümanların kutlayacağı ilk bayram ikinci senenin Ramazan bayramı olmuştu. Hicretin ikinci yılı Şaban ayında orucun da farz kılınması üzerine Şevval ayının ilk günü Ramazan bayramı olarak kutlanmıştı. Hac ibadeti Hicri 9. yılda farz kılınmakla birlikte Kurban bayramı da yine ikinci yılda Zilhicce ayının 10'unda kutlanmaya başlanmıştı. Artık Müslümanların kendilerine özgü iki bayramı vardı ve bu bayramlar onları diğer inanç mensuplarından ayıran bazı ibadetlerle birlikte anılıyordu. Bu iki özel gün, iki özel zaman dilimine bitişikti. Birincisi Ramazan ayına, diğeri de hac günlerine. Ramazan boyunca oruç tutup namaz kılan, zenginse zekat ve fıtır sadakası verip fakirlerin sıkıntılarına çare olan, kısacası bir ayı ibadetle geçiren ve yaptığı güzel işlerle Allah'ın rahmetini ümit eden Müslümanlar sevinmeyi hak etmişlerdi. Sonra ikinci bir mutluluğu da hac mevsiminde yani Kurban Bayramı'nda yaşamaları lütfedilmişti. Hazreti İbrahim'in gördüğü bir rüya üzerine oğlunu kurban etmek istemesi, oğlunun babasına itaati ve onların bu sadakatine karşılık verilen kurbanın hatırası böylece Müslümanlar tarafından her yıl yad ediliyordu. Bütün Müslümanların katılımıyla musallada kılınan bayram namazları bir anlamda bayramın başlangıcıydı. Peygamberimiz bayram namazında normal namaz tekbirlerine ilave tekbirler alır, namazda Ala ve Gâşiye surelerini okur, ardından bayram hutbesi irad ederdi. Bayram namazından önce başka namaz kılmayan Hazreti Peygamber, bayram namazını kılıp evine döndükten sonra iki rekat namaz kılardı. Kurban bayramında ilk işi olarak namaz kılar, sonra kurbanını keser ve böyle yapanlar sünnetimize uygun davranmış olur buyururdu. Namazdan sonra ilk bayramlaşma musallada olurdu. Türkçe'de namazgah da denilen bu alandan ayrılmadan yapılan bayramlaşma, az önce aynı kıbleye yönelen kalplerin bu defa birbirlerine yöneldiği anlamını taşıyor olmalıdır. Esasen Müslümanların bir araya gelip ortak bir hedefe aynı duygularla yönelmesi başlı başına bir bayramdır. Cuma gününün de bayram olarak tanımlanmasında kuşkusuz Müslümanları bir araya getirme vasfı etkili olmuştur. Aynı şekilde Arafat'ta vakfe yapan farklı ırk, mezhep ve meşrepten binlerce Müslümanın toplu görüntüsü de Arafat gününe bayram niteliği kazandırmıştır. Medine'de Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günlerinde kadın ve çocukların da katılımıyla bayram namazları musallada eda edilirdi. Musalla, bayram namazının topluca kılındığı açık ve geniş alandı. Allah Resulü'nün musallaya giderken ve gelirken farklı yollar kullandığına dair haberlere bakılırsa, musalla mescitten uzak bir yerde olmalıdır. Hazreti Ali, İbni Ömer, Ebu Hureyre ve Abdullah bin Ömer gibi ashabın önde gelenleri de onun bu sünnetini uygulamışlar, aynı zamanda bizlere de nakletmişlerdir. Bundan dolayıdır ki bayram namazına yürüyerek gitmek, dönüşte de farklı bir yoldan gelmek ve yolda tekbir getirmek hoş karşılanmış, müstehap kabul edilmiştir. Farklı yollardan gidip gelmede, farklı Müslüman kardeşleriyle karşılaşıp onların da bayramını tebrik etmeyi sağlama düşünülmüş olmalıdır. Günümüzde bazı Müslüman ülkelerde bayram namazlarının musallada kılınması geleneği hala devam etmektedir. Bu güzel gelenekle toplumun her kesiminin namaza iştirakinin sağlanması ve tam bir bayram coşkusu yaşanması amaçlanmıştır. Ancak Ebu Hureyre'nin rivayetine göre bayram namazlarını hemen her zaman musallada kılan sevgili Efendimiz, bir bayram yoğun yağmur sebebiyle musallaya çıkamamış, namazı mescitte kıldırmıştı. Bu uygulama bayram namazlarının namazgahta kılınmasının bir tercih sebebi olmakla beraber camilerde de kılınabileceğini göstermiştir. Peygamberimiz bayram sabahı namaza katılma konusunda son derece titiz davranır, hatta bayramlık elbisesi olmayan hanımların bile bir arkadaşından ödünç elbise alarak musallaya gelmelerini isterdi. Ensar hanımlarından Ümmü Atiye'nin anlattığına göre Resulullah, genç yaşlı, evli bekar bütün hanımların bayram günü musallaya çıkmasını, hatta adetli olanların da gelerek namaz kılmaksızın bir kenarda durmalarını ve duaya iştirak etmelerini istemişti. Böylece herkesin mutlu olduğu günde bazı kadınların özel halleri nedeniyle bayram sevincine ortak olmaktan mahrum kalmalarına

gönlü el vermemiş, bu sevincin herkese ulaşmasını arzu etmişti. Bayram günü kadın erkek bütün Müslümanlar açık alanda toplanır, burada tekbir nidaları yükselir ve inananlar ortak dualara amin derlerdi. Bayramlar aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma içerisinde müminlerin birbirlerine kenetlendikleri günlerdi. Nitekim bir bayram namazından sonra Hazreti Peygamber Bilal ile birlikte hanımların yanına giderek onlara "Ey hanımlar topluluğu, sadaka verin, zira sadaka sizin için daha hayırlıdır" buyurmuş, yoksullar için onlardan yardım talep etmişti. Resulullah'ın bu çağrısına kadınlar yüzüklerini, küpelerini ve çeşitli ziynet eşyalarını bağışlamak suretiyle cevap vermişlerdi. Allah Resulü'nün cuma günlerindeki gibi bayram günlerinde de gusül abdesti alarak banyo yapması adetiydi. Bayram sabahları güneş doğduktan sonra evinden çıkar ve musallaya doğru giderdi. Eğer Ramazan bayramıysa birkaç hurmayla ağzını tatlandırmadan evinden çıkmazdı. Kurban bayramında ise bayram namazından dönmedikçe bir şey yemezdi. Onun bu sünneti daha sonra bu bayramlarda şeker ve tatlı yapma ve misafire ikram etme geleneğinde etkili olmuştur. Bayramlar birlikte yeme içme ve ikramda bulunma günleridir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz bayram günlerinde oruç tutulmasını yasaklamıştır. Her zaman önemi sıkça vurgulanan, tutulması emredilen orucun, bayram günlerinde bırakılmasının istenmesi, herkesin aynı duygu ve coşkuyu birlikte paylaşması amacına yöneliktir. Medineli alimlerden Ebu Ubeyd bir hatırasını şöyle anlatır. "Ömer bin Hattab'la birlikte bir bayram geçirdim. Ömer geldi, namazı kıldırdı. Sonra cemaate dönerek bir konuşma yaptı ve şöyle dedi. Resulullah şu iki günde oruç tutmanızı yasakladı. Biri Ramazan orucunuzu bitirip de bayram ettiğiniz gün, diğeri de kurbanlarınızı kesip etini yediğiniz gündür. Allah Resulü, Ramazan oruca başladığınız gün, Ramazan bayramı orucu bitirdiğiniz gün, kurban bayramı da kurban kestiğiniz gündür" buyurmuştur. Bu bakımdan Müslümanların Ramazan'a aynı gün başlayıp onu aynı gün bitirmeleri, bayramları aynı vakitte kutlamaları bu özel günlerin taşıdığı anlamın bir gereğidir. Kurban bayramı teşrik günleri olarak da anılır. Çünkü güneşin doğmasına teşrik denilir ve bu da bayram namazının vaktidir. Aynı zamanda teşrik, kurban kesmek ve kurban etlerini güneşe sererek kurutmak demektir. Kurban kesmenin vakti de güneşin doğmasından sonradır. Teşrikin bir anlamı da ışıktır. Tıpkı güneşin etrafı aydınlatması gibi bayram neşesi de müminlerin gönüllerini birbirlerine açar. Bu da Kurban Bayramı'nın teşrik günleri olarak anılmasını anlamlı kılmaktadır. Müslümanlar Arefe günü sabah namazından başlayarak bu bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından teşrik tekbirleri getirmekle bütün bunların Allah'ın bir lütfu olduğunu ilan ederler ve bu nimetleri bahşeden Rablerine şükürlerini ifade etmiş olurlar. Bayram coşkusunun bireysel ve toplumsal güvenliği tehdit etmemesi önemlidir. Bu günlerde kardeşliğin ruhuna uymayan, hatta güvensizliği çağrıştıracak hiçbir davranışa meydan verilmez. Mesela bayramda silah taşımak bile yasaklanmıştır. Böyle bir davranış, herhangi bir kazaya ya da fevri bir hareket sonucu yaşanacak üzüntüye sebebiyet verme ihtimalinden dolayı bayramın ruhuna aykırı görülmüştür. Günümüzde ortaya çıkan acıların bazısını bir kaza kurşununun başlattığı göz önüne getirildiğinde Allah Resulü'nün bu uygulamasının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Ramazan'da tutulan oruçla hem bedenini hem de ruhunu arındıran, aç insanların halini anlayan ve onlara yardım edenler, destek oldukları insanlarla beraber el ele bayramın sevincini paylaşırlar ve birbirlerinden farksız oldukları anlayışını yaşatırlar. Bayramın hürmetine küsler barıştırılır, dargınların gönlü alınır, büyükler ziyaret edilir, akrabalık ve dostluk bağları tazelenir. Aynı şekilde fakir fukaraya ve muhtaca verilmek üzere içtenlik ve samimiyet nişanesi olan kurbanla kazanılan Allah'a yakınlık, kurban etlerinden diğer insanlara ikram etme sayesinde kullar arasında da yakınlaşmaya dönüşür. Bu samimi niyetle Müslümanlar Allah'a daha da yakınlaşmış olur. Bu yönleriyle bayramlar, kardeşliğin gereğini yerine getirme anlarıdır. Böylece Peygamberimiz tarafından birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet ve şefkat gösterme hususunda

hususunda bir insan bedenine benzetilen Müslüman toplumda herkes diğerinin ihtiyacını hissetme ve giderme fırsatı bulur. Bayramda eda edilen bayram namazlarına katılımın diğer namazlara oranla daha fazla olması da Müslüman toplumun fertlerinin bir araya gelmelerinin hoş bir yansıması olarak kabul edilmelidir. Modern hayat şartlarının birbirinden uzaklaştırdığı insanlar bu vesileyle yılda iki defa bir araya gelmekte, kucaklaşmakta ve kaynaşmaktadır. Hasret giderilmekte, dargınlar barışmakta, yok yere birbirlerine sırt dönenler yeniden sarılmaktadırlar. Şu halde hemen her ibadetimizde olduğu gibi bayram namazlarında da kişisel ve toplumsal kazanımlarımızın olduğunu bilmek bizlere bu değerlerimize çok daha sıkı sarılma arzusu verecektir. Her toplumun kitlesel olarak kutladığı günleri, bayramları ve dini merasimleri vardır. Günümüzde yüz binlerin katıldığı günlerce süren kutlamalar yapılmaktadır. Bunlar zaman zaman fertlerin kendilerini unuttuğu, kitleye kapılarak kendisine ve çevresine zarar verdiği bir tüketim çılgınlığına dönüşebilmektedir. Bu tür karnaval ve eğlence türü programların bazılarının fertlerin bencillik duygularının kamçılandığı ve ahlak ilkelerinin çiğnendiği faaliyetler haline dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz. Halbuki İslam adet ve merasimlerinde insana kendini unutturan bir eğlence sarhoşluğuna izin verilmemiştir. Dinimiz insani değerleri yücelten, erdemleri yok saymayan bir eğlence anlayışını öncelemiş, eğlenmenin de bir edebi olduğunu hatırlatmıştır. Müslüman kültürde bayramlar, insani değerleri aşındırmak şöyle dursun, iç dünyalarından başlayarak fertleri eğiten ve birbirleri için özveride bulunmalarını kolaylaştıran zaman dilimleri olarak görülmüştür. Bu bakımdan Müslümanlar, bayramları ne toplumdan kaçma vesilesi ne de sıradan bir eğlence anı gibi algılamalı. İki önemli ibadete bitişik olarak tayin edilen bu kıymetli günleri, ibadetlerin kendilerine kazandırdığı huzur ve bilinç içerisinde yaşamalıdır. Çünkü bayramlar ancak hem bu bilinçle hem de birlikte kutlandığında bayramdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Bayram Vaazı'nı Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhaqni bis salihin. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtedye levlâ en hedâna Allah. Tevekkeltü ve ileyhi unîb. Azze câruhu ve celle senâuhu ve celle şânuhu. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Aziz ve muhterem Müslümanlar, bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleriyle donatan bu bereketli bayram sabahında, sabahın bu bereketli ikliminde, Kabe'nin şubesi bu güzel mabetlerde bizleri bir araya getiren Rabbimiz Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Kendisine ümmet olma şerefiyle iftihar ettiğimiz iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatü selamlar olsun. Aziz kardeşlerim, tekbirlerle evlerimizden çıktığımız, Allahu Ekber nidalarıyla mabetlere doğru yol aldığımız bu zaman diliminde Rabbimiz Teala niyazlarımızı, yönelişlerimizi, ibadetlerimizi makbul eylesin. Bizleri mabetlerinde kul olarak kabul ettiği, bu mümtaz konuma taşıdığı biz aciz kullarına iki cihanda en büyük ikramları, en büyük lütufları, en güzel ikramlarıyla bizleri buluştursun. Bizleri iki cihanda aziz kılsın. Tek niyazımız, tek duamız Rabbimize sadık, Rabbimize layık kullar olmaktır. Rabbimiz Teala bizlere lütfeylesin. Bayramınız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Alem-i İslam'a, bütün mazlum coğrafyaya, bayram umuduyla gözünü sabaha açan bütün kardeşlerimize Rabbimiz Teala tez zamanda gerçek manada bayram yapabilmeyi lütfeylesin. Bizleri de erişmiş olduğumuz bu günlerin feyzinin, bereketinin farkında olarak hakkıyla istifade edebilmeyi lütfeylesin. Estaizu billah. İnna e'taynâkel kevther. Fesalli li rabbike venhar. İnne şâni'eke huvel ebter. Rabbimiz Teala Kur'an-ı Azimüşşanıyla bizlere farklı müjdeler vermektedir. Bizlere hakikati anlatmaktadır. Bizleri güzelliklerle buluşturmaktadır. Bu güzel bayram sabahında da bizleri Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hayatını tenvir eden sadık, salih, mümtaz kullarından eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bir bayram sabahında mabetlerdeyiz. Ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Çünkü bayram, çünkü kurban yaklaşmaktır, barışmaktır, kucaklaşmaktır. Çünkü kurban Rabbimize yaklaşmanın bir fırsatıdır. Çünkü bayram sevinç günleridir. Rabbimize yaklaşarak, Rabbimize gerçek manada kul olmanın şerefiyle en büyük bahtiyarlığı, en büyük bayramı yapabilme imkanını bizlere lütfeylemiş. Ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Aziz kardeşlerim, her bir bayram aynı zamanda bir fırsattır. Çünkü duaların kabul edildiği mümtaz günlerden, değerli kıymetli anlardan bir tanesidir. Bizlerin bu bereketli anda bütün samimiyetiyle Rabbine yöneldiğinde Rabbinin onu geri çevirmeyi

diyeceğini ayetleriyle bizlere ifade eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetiyle, hadisleriyle bizlere bunu haber verir. Kıymetli kardeşlerim, bayram sevinç günleridir. Bütün insanlık ailesinin, bütün mazlum coğrafyanın bu sevince tez zamanda kavuşmasını Rabbimizden niyaz ediyor. Bu anlamda üzerimize düşen vazifenin de hakkıyla şuurunda olmayı diliyoruz. Kurban bayram sabahı, kurban bayramı, kurban Rabbimize yönelmek, Rabbimize yaklaşmaktır. Aynı zamanda küskünlükleri, dargınlıkları kaldırarak kalplerimizin birbirine ısınması, birbirimize yaklaşması, aradaki engellerin kaldırılması demektir. Akraba ilişkileriyle, komşuluk ilişkileriyle, dayanışma, yardımlaşmayla bayramlar her boyutuyla sevinç günleridir. Kalpteki, zihindeki, hayatın her anındaki bütün engelleri, kırgınlıkları, dargınlıkları kaldırıp sevinci gerçek manada yaşama günleridir. Kalbimizde ağırlık oluşturan, bizim Rabbimizle olan bağımıza engel teşkil eden her türlü kötülükten kalbimizi arındırmaktır. Sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmayınca diyor. Kutsi hadiste Rabbimiz Teala buyuruyor, ben hiçbir yere sığmam, ancak kulumun kalbine sığarım. O kalp ki Rabbini konuk edecek, Rabbini ağırlayacak bir temizlikte, bir safiyette, bir değerde olmalıdır. Rabbimiz Teala'nın konuk olacağı bir kalbi inşa etmek kişinin kendi elindedir. Onun için kalpteki her türlü kini, nefreti, öfkeyi arındırıp gerçek manada samimi, sadık, salih kullar olma noktasında gayret içerisinde olmalıyız. Böylelikle Rabbimize yaklaşırız. Birbirinizi sevmedikçe kamil manada iman etmiş olamazsınız ikazıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlerin müminler olarak birbirlerimize karşı sevgi ve muhabbetten başka bir şeyi bulundurmamamız, kalbimizde bir şeyi taşımamamız gerektiğini bize tembih ediyor. Kurban samimiyettir. Bütün hesapları bir kenarda bırakarak, hiçbir etkinin tesirinin altında kalmadan sadece Allah diyerek Rabbe yönelmektir. Bütün varlığını Rabbe adamaktır. Aynı zamanda bir semboldür. Çünkü insan elinde bulundurduğu varlıklarını, sahip olduğu imkanlarını Rabbine yönelerek, ya Rab, elimde bulundurduğum her şeyin emanetçisi olduğumun farkındayım. Sen neyi emredersen onu gerçekleştirmek üzere hazırım demenin adıdır. Zaten Kur'an'ın tarihi süreci, kurbanın tarihi sürecini Kur'an'dan okuduğumuzda, İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'la yaşamış olduğu imtihan sürecine baktığımızda, bütün varlığıyla Rabbine yönelmenin adının olduğunu, kurbanın bu demek olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Kurban samimiyettir. Aslında din samimiyettir. Efendimizin buyurduğu üzere "Ed-dinu nasihatun." Din samimiyettir. Bütün hesapları bir kenarda bırakarak, hiçbir hesabı dahil etmeden sadece Rabbe yönelmektir. Sadece kul olduğunun idrakinde Rabbine yönelmektir. Efendimizin buyurduğu üzere "İnnemel a'malu binniyyat." Yaptığınız her şey niyetiniz oranında değer kazanır. Yaptığınız işlerin kıymeti niyetinizin kıymeti kadardır. Kalbinizde taşıdığınız o samimiyet kadar anlam kazanacaktır yapmış olduğunuz her bir iyilik. Ve innemâ likulli imrin mâ nevâ. Ve ancak kişiye niyet ettiği şey vardır. Kişinin samimiyetle Rabbine yönelmesi, Rabbimiz Teala'nın belirlemiş olduğu ölçülere ve Rabbimizin belirlemiş olduğu değerler istikametinde kul olma hassasiyeti göstermektir. Ve bütün ibadetlerde aslında Rabbimizin rızasını esas almaktır. Bütün işlerinde Rabbinin rızasını hayatının merkezine koymaktır. Rabbimiz Teala'nın bizim ne ibadetimize ne yapacağımız iyiliklere ihtiyacı vardır. Ancak
biz ancak bu iyiliklerle hayatımızı tenvir edebiliriz. Biz ancak bu iyiliklerle hayatımızı anlamlı kılar, değer kazandırabiliriz. Her bir ibadette. Gerçek manada o samimiyet bulunmadığında, o fiziksel işlevlerin anlamını yitirdiğini bize hatırlatır ve bir anlamda ikaz eder. Namaz ki dinin direğidir. Bir Müslüman için olmazsa olmazdır. İslam'ın en temel unsurlarından, düsturlarındandır. Ama namaz gerçek manasından uzaklaştırıldığında فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Vay o namaz kılanların haline. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Onlar kıldıkları namazın farkında değildirler. Habersizdirler, ikazına muhatap olabilmektedir. Çünkü Rabbimiz Teala'nın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. Ama bizim o ibadetlere gerçek manada ihtiyacımız vardır. Biz muhtacız yapacağımız her bir ibadete. Her bir ibadetle hayatımız değer ve anlam kazanacaktır. Hayatımız ibadetlerin kazandırdığı değerlerle düzene girecek ve yaşadığımız dünya gerçek manada yaşanılır hale gelecektir. Kurbanlar kesilecek bugün. Bütün samimiyetiyle insanoğlunun varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun temsiliydi ifadesi olan kurban ibadeti yerine getirilirken Rabbimiz hala aynı zamanda ikaz eder. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Kesmiş olduğunuz kurbanların ne kanları ne etleri Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır, samimiyetinizdir. Samimiyetle yerine getirmemiz görevlerdir ibadetler. İbadetler hayatı düzene sokan, kişiyi eğiten, yetiştiren temel unsurlardır. Şu zaman dilimi aynı zamanda hac mevsimidir. Dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar üzerlerindeki bütün dünyalıkları geride bırakarak Rabbimiz Allah'tır diyerek kendilerinin gerçek manada kul olduklarının idrakiyle akın akın Kabe'ye yöneldikleri, Arafat'ta bir araya gelerek mahşerin provasını yaptıkları, oradan Müzdelife'ye, oradan Mina'ya, sonra akın akın Kabe'nin etrafında dönmeye yöneldikleri, her bir adımında bir mesaj taşıyan, ümmeti yetiştiren bir mana ifade eden hac mevsimini de yaşamaktayız. Alem İslam bu hac mevsiminde kalbini Kabe'de birleştirirken kendilerini temsil eden milyonlarca hacı ile beraber kalben Kabe'de yaşamaktadır. Kalbi Kabe'de atmaktadır. Müminler şu anda aynı ruhu, aynı duyguyu birlikte hissetmektedirler. Müminler bir vücudun azaları gibidirler. Nerede bir acı hissediliyorsa o acı bütün vücudu sarsmaktadır. Öyle olmalıdır. Onun için gerçek manada bu şuura erebilmeyi Rabbimiz Teala bizlere lütfeylesin. Öyle ki bir taraftan milyonlarca hacı Kabe'deyken, milyonlarca Müslüman akın akın mabetlere yönelmekteyken 3 yılı bulan bir zaman diliminde Gazze'de kardeşlerimiz öldürülmeye devam etmektedir. Dünyanın dört bir tarafında acılar, ızdıraplar yaşanmaya devam etmektedir. Bunlar sadece o bölgede yaşayanların değil, hepimizin imtihanıdır. Rabbimiz hala ümmete birlik, dirlik nasip eylesin. Gerçek manada ibadetlerin şuuruna erebilmeyi lütfeylesin. Yaklaşık dünyanın dörtte birini oluşturan Müslüman alemi, İslam alemi, gerçek manada İslam'ın şuuruna erdiğinde o gün dünya gerçek manada huzura erecektir. O gün dünya üzerindeki bu kasvetli havadan kurtulacaktır. O gün insanlık insan olduğunu, insan olmanın şerefini hissedecek, o değeri yaşayacaktır. İşte bugün dünyada bütün insanlığın huzur ve selameti, bütün mazlumların kurtuluşu ve insanlığın insanca yaşayabileceği imkanı ancak Müslümanca yaşamakla sağlayabileceğimiz ve bizim üzerimizde
bir vazife olduğunun idrakinde olmamız gerekmektedir. Ancak Rabbimize ulaşacak olan bizim samimiyetimizdir, bizim takvamızdır. Fakat bizlerin de bu değere ulaşabilmesi için üzerine sorumluluk olarak yüklenen ibadetleri hakkıyla yerine getirmesi gerekmektedir. Namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, tabiri caizse bu binayı ayakta tutan temel direklerdir, köşe taşlarıdır. Bu binayı muhafaza eden, ona anlam katan, kişiyi yetiştiren olmazsa olmaz değerlerimizdir. Ve kurban süreci de bu eğitim süreçlerinin, bu İslami değerlerin tabiri caizse bir araya geldiği, yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. Tarihten örneklerin yoğunlaştığı, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve o günden kıyamete kadar süregelen tarihi sürecin tabiri caizse bir özetidir. Maide suresi 27. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Veslu aleyhim nebe ebney Adem'e bilhak. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun hikayesini gerçek manada onlara haber ver. Onlara anlat, onlara oku. İz karrabâ kurbanen. Hani onlar Rablerine bir kurban sunmuşlardı. İlk insanla beraber ilk imtihan da başladı ve aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem'in iki evladı kurbanla sınandılar. Sahip oldukları şeylerden Rablerine kurban sunmaları istendiğinde Habil hiç tereddüt etmeden kendisine verilen her şeyin bir emanet olduğu şuuruyla, bilinciyle sahip olduklarının en iyisini sundu kurban olarak. Kurban sadece hayvan boğazlamaktan ibaret değil. Anadolu'da da sıkça kullanılan kurbanın olurum, kendimi senin uğruna feda ederim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki ashab-ı kiramın anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyebilmesinin yaşanmış halidir. Her şeyle Rabbine yönelmektir. Habil inancına hiçbir hesap katmadan kendisine Rabbinin emretmiş olduğu o görevi hakkıyla yerine getirebilmek için sahip olduklarının en iyisini kurban olarak sundu. Kabil türlü hesapların tesiri altında kaldı. Nefsine mağlup oldu. Hesaplar altında ezildi. Elindekileri feda etmekte tereddüt etti. Gücü yetmedi nefsine. Ve öylesine sadece görevi yapma duygusuyla elindekilerin değersizlerinden bir kısmını kurban olarak sundu. Habil'in kurbanı kabul edilip Kabil'inki kabul edilmeyince hırsa, öfkeye, hasete dönüştü. Aziz kardeşlerim, en başta ifade etmeye çalıştığım üzere bu günler aynı zamanda kalpleri arındırma günleridir. Hani ibadet için abdest alıyoruz. Namaz kılabilmemiz için, kıldığımız namazın geçerli olabilmesi için abdest almamız gerekiyor. Abdest manevi bir temizliktir. Fiziken tertemiz olsanız dahi eğer abdestli değilseniz abdest almanız gerekiyor. O namazın geçerli olabilmesi için. Abdest manevi bir temizliktir. Kalbi, zihni, ruhu, hayatı Allah'ın razı olmadığı şeylerden arındırmak demektir. Bu kirlerin, bu ağırlıkların altında kişinin Rabbi ile gerçek manada buluşamayacağını bilmesi o kirlerden abdestle arınması gibidir. İşte bütün ibadetler aynı zamanda kişiyi arındırır. Kişiyi bütün o kötülüklerden temizler. Kalbinde kin, haset, nefret, öfke yoğrulmuş. Müslüman kardeşine gerçek manada sevgi besleyemeyecek bir hale gelmiş bir kimsenin yapması gereken şey ruhuna abdest aldırmaktır. Biz kurbanı konuşurken, bu bayram sabahında bayram sevincini yaşarken aslında zihnimizdeki ve gönlümüzdeki bütün ağırlıkları atıp tertemiz bir kuş misali
hafif bir şekilde koşarak Rabbimize yönelecek bir ortamı inşa etmektir. İşte Kabil kalbindeki o ağırlıklara yenilerek Rabbine sunması gereken ibadetleri, kurbanları hakkıyla değil, sadece yapmış olma duygusuyla yerine getirdi ve kabul edilmedi. Bu duygusu, bu düşüncesi onu günaha sevk etti. Sonra öfke hakim oldu, haset hakim oldu, kin hakim oldu ve kardeş katil oldu. Kıymetli kardeşlerim, her birimizin dünyasında, zihninde ve gönlünde ağırlık oluşturan bir takım duygular vardır. Kardeşler arasında bu hem gerçek manada kardeşlik hem Müslüman kardeşliği, bu kardeşliğin arasında olumsuzluk teşkil edecek ne varsa kaldırmamız gereken bir zaman dilimidir bu bayram sabahı. Müminler ancak kardeştirler. Siyasi görüşü, mezhebi, meşrebi, yaşam tarzı ne olursa olsun hiçbir istisnayı kayıt koymadan Rabbimiz Teala müminleri kardeş ilan etmiştir. Bu kardeşlik sadece sözde değil, aynı değerler altında buluşmanın adresidir. Bize düşen önce bu kardeşlik duygusuyla müminlerle kucaklaşabilmek, sonra bütün insanlığın İslam'ın hakikatiyle buluşmasına zemin oluşturmaktır. İz karrabâ kurbanen, hani o ikisi Habil ile Kabil Rablerine kurban sunmuşlardı. Fetukubbile min ehadihime, onların birisinden kurbanları kabul edildi. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, diğerinden kabul edilmedi. İmtihan birisini yüceltti, birisine kaybettirdi. Aslında Allah-u Teala kullarına karşı çok merhametlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yaratılmışların en şereflisiyle alakalı Rabbimiz Teala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ buyuruyor. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanların kurtulması, kurtuluşa ermesi, huzur bulması için seni rehber kıldık, öncü kıldık, üsve-i hasene kıldık buyuruyor Rabbimiz Teala. Onun için kıymetli kardeşlerim, gerek sosyal medyada, gerek dost meclislerinde, gerek farklı mecralarda birbirlerimize karşı öfkeyi, kini, nefreti körükleyecek her türlü söylemden ve eylemden gerçek manada uzak durmalıyız. Neden özellikle gerçek manada vurgusunu ısrarla tekrar ediyorum? Çünkü müminler bu duyguları hissetmekle beraber bunun önüne engel teşkil edecek kayıtları çoğaltmaya başladılar. Müminlerle kardeş olmaları gerektiğini bildikleri halde bir takım farklılıkları, ayrılıkları için yeterli gerekçe gördüler. Hatta çoğu kez buna din kılıfı uydurdular. Farklı görüşte olmalarını, farklı tarikat, cemaat, farklı grup mensubu olmalarını, ayrışmaları için yeter sebep haline getirdiler. Oysa ki İslam bütün bunların üzerinde birliği, dirliği inşa etmek için vardır. Ki gerçekten biz bu birliği inşa etmiş olsaydık bugün Gazze'de kardeşlerimiz hala ağlıyor olmayacaklardı. Onlar da en büyük sevinci bizler gibi bu duyguyu, bu heyecanı yaşayacaklardı. Rabbimizden tekrar tekrar niyazımız, tez zamanda başta Gazze'deki kardeşlerimiz olarak ümmet coğrafyasının, bütün insanlık ailesinin mazlumlarının tez zamanda kurtuluşa kavuşması. Üzerlerindeki her türlü zulümden, haksızlıktan, işgalden kurtulup gerçek manada insanca yaşayacağı bir hayata ulaşması. Rabbimiz hala bizlere de bu süreçte üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirebilmeyi lütfeylesin. Hac suresi 34. ayet-i kerime. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذَّكَّرُ اسْمَ اللّٰهِ. Her bir topluma, her bir millete, üzerlerine Allah'ı ansınlar diye bir takım görevler yükledik. Onlara bir takım ibadetler, bir takım sorumluluklar belirledik. عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ. Kendilerine rızık olarak vermiş olduğumuz hayvanlar üzerinde, kendilerine vermiş olduğumuz her türlü nimeti Rablerine yönelmeleri için bir vesile kılacak bir ibadet tarzı belirledik. Kurban, işte o bizlere rızık olarak verilen o hayvanların Allah yolunda feda edilmesi, bize rızık olarak verilen her türlü imkanların Allah

yolunda feda edilmesi, bizlerin sahip olduğu her şeyin birer emanet bilinciyle, başta nefsimiz olmak üzere Allah yolunda bütün varlığımızı feda etmemiz gerektiğini eğitiyor, öğretiyor Rabbimiz Teala bizlere. Kurban İbrahim'dir, kurban İsmail'dir, kurban Hacer'dir. Kimsenin yaşamadığı bir yere küçücük yavrusuyla beraber Hacer validemizi bıraktığı zaman İbrahim Aleyhisselam, Hacer validemiz İbrahim Aleyhisselam'a döndü. Ey İbrahim, bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti yoksa sen mi böyle istedin? İbrahim Aleyhisselam Allah emretti deyince Hacer validemiz bütün korkularından, bütün kaygılarından, bütün tereddütlerinden kurtuldu. Eğer Allah bizi buraya bırakmanı emrettiyse Allah bizi mahcup etmeyecektir şuurundaydı Hacer validemiz. Bizim erişmemiz gereken duygu, eğer Allah bize bu görevi emrettiyse Allah bizi mahcup etmeyecektir şuurunda yaşamaktır. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçekten inanıyorsanız, eğer gerçekten inanmışsanız, üstün gelecek olanlar sizlersiniz. Onun için gevşemeyin, üzülmeyin, mahcup olmayın. Sadece yapmanız gereken görevin şuurunda olun diyor Rabbimiz Teala bizlere. Eğer bu dünyadaki elimizdeki imkanlardan vazgeçmekte zorlanıyorsak, tereddüt ediyorsak, korkuyorsak, azalacağından, tükeneceğinden, sahip olduğumuz itibardan mahrum kalacağımızı, maddi imkanlardan mahrum kalacağımız korkusuyla adım atmaktan çekiniyorsak, o zaman nefsimize baş başa kalırız ki Allah muhafaza, Allah muhafaza, o zaman en büyük tehlikeyle karşı karşıya kalmışız demektir. Şair ne güzel ifade ediyor. Malın mülkün şöhretin, dünyada her şeyin var. Ya dünyadan Rabbine götürecek neyin var? Bana yeter diyorsan şu üç günlük itibar. Bir dördüncü gün var ki çok çetindir bilesin. Bunlar masal diyorsan daha Kur'an ne desin? Kur'an bize bütün hakikatleri öyle açık ifade ediyor ki hiçbir tereddüde, hiçbir kaygıya mahal bırakmayacak şekilde insanoğlunun hangi olay karşısında nasıl davranması gerektiğini, hangi meseleyle alakalı takınması gereken tavrın ne olması gerektiğini Rabbimiz Teala bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Şair de bunu çok güzel resmediyor. Ey insan, yaşıyorken hem de Kur'an çağında çırpınıp duruyorsun cehalet batağında, kalbin katı, gözün kör, başın kibir dağında. Kur'an sana gel diyor, bak bendedir adresin. Ey eşrefi mahlukat, daha Kur'an ne desin? Özgürce seçmen için iki yoldan birini apaçık bildiriyor bütün ayetlerini. Ya peygamber ya şeytan, seç diyor rehberini. Öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin. İlle şeytan diyorsan daha Kur'an ne desin? Gör ki dünya sırtında nice insan taşıyor. Kimi yaşarken ölmüş, kimi ölmüş yaşıyor. Kimi arş-ı alaya dolu dizgin koşuyor. İşte cennet, işte sen. Gayret et ki giresin. Ey eşrefi mahlukat, daha Kur'an ne desin? İşte Kur'an, bu kurban bayramı atmosferinde almamız gereken mesajı bütün açıklığıyla ifade ediyor. İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu imtihan sürecini anlatırken ayet-i kerimeler, İnne kezalike neczil muhsinin. Ve sonunda diyor ki biz ihsan sahiplerini işte böyle ödüllendiririz. Onlar Rablerine teslim oldular. Bütün hesapları, konjöktürel kaygıları, yaşamış oldukları o baskı ortamlarını bir kenara koyarak Rabbimiz Allah'tır dediler. Ellerindeki en değerli varlıkları kurban etmeye yöneldiler. Rabbi ona İsmail Aleyhisselam'ın yerine bir kurban indirdi. Ve biz bize gerçek manada yönelenleri böyle ödüllendiririz. İhsan sahiplerine böyle ikramda bulunuruz buyuruyor Rabbimiz Teala.

inna hadha lehuvel bela'ul mubin. Oysa ki o apaçık bir imtihandı. O ancak bir imtihandı. Ama o imtihan karşısında duruşunu bozmayanları işte biz böyle ödüllendiririz. Hacer validemiz küçücük yavrusuyla bir kadın, o Mekke'nin çöllerinde Rabbine öyle teslim olmuştu ki Rabbimiz Teala onun ayağına zemzemi getirdi. Onun için diyor ya, Nuh Aleyhisselam'ın halini anlatırken, mücadelesini anlatırken, sen inanarak karada gemini yap, Allah denizi ayağına getirecektir. İbrahim Aleyhisselam bunun örneğidir. İsmail Aleyhisselam bunun örneğidir. Hacer validemiz bunun örneğidir. İbrahim Aleyhisselam Allah'a gönülden yönelip itaat eden hidayet önderi, örnek bir muvahhiddi. O Rabbine tam manasıyla teslim olmuş sadık bir mümindi. İşte bütün örneklikler, bu mübarek günlerde bize anlatılan bütün hususiyetler Rabbimiz Teala'nın bizim örnek almamız için resmettiği, tasvir ettiği örneklerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için en mümtaz şahsiyet ve tarihte peygamberler bizim için birer köşe taşları, birer rehberler, birer yol öncüleridir. Rabbimiz Teala bizleri onlara hakiki manada tabi olan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere peygamberan nizamı kendisine rehber edinen sadık, salih kullarından eylesin. Aziz kardeşlerim, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Hemen kısaca bayram namazını tarif ederek namazımızı tamamlayacağız. Duada dua talepleri var. En sonunda hocamız tarafından yapılacak. İnşallah Rabbimiz Teala yapacağımız her türlü ibadetimizi makbul eylesin. Son olarak şunu da ifade edeyim. Aziz kardeşlerim, ülkemiz sadece kendi coğrafyasından değil, bütün gönül coğrafyasından, bütün yeryüzü coğrafyasından sorumluluk hisseden bir topluluktur. Onun için vekaletle kurban kampanyası ülkemizin akın akın dünyanın her tarafına yöneldiği ve yardım elini ulaştırdığı bir fırsattır. Bugün de akşama kadar vekaletle kurban kampanyası devam etmekte. Müftülüklerimize ya da Türkiye Diyanet Vakfı internet sitesi üzerinden yardımlarınızı yapabilirsiniz. Neden bunu ısrarla söylüyoruz? Çünkü 3 defa oralara gitmiş bir kardeşiniz olarak, başta Gazze olmak üzere Kamerun, Cibuti gibi ülkelere gidip Diyanet Vakfı adına bu görevlerine getirmiş bir kardeşiniz olarak, oralardaki insanların gözümüze baktığını, daha fazla imkanların oraya ulaştırılması gerektiğini hissediyoruz. Onun için de ısrarla bu konulara dikkat çekiyoruz. Yeterli değil, asıl olması gereken oradaki kardeşlerimizin yardım beklemeyecek bir noktaya gelmesidir. İdeal olan budur. İdeal gerçekleşinceye kadar da onlara en azından ihtiyaç duydukları asgari imkanları sunma gayretinde olacağız. Türkiye Diyanet Vakfımız da bu görevini bugün de dahil olmak üzere devam ettiriyor. Bunun yanında kıymetli kardeşlerim, kurban keserken çevre temizliğine, hayvan keserken o kurban kesmenin hassasiyetlerine ne olur dikkat edelim. İşi uzmanına yaptıralım ve bizim ibadetlerimiz başkalarının nefretine sebep olmasın. Çünkü Müslüman en güzel örnektir. Kurban bayram namazı, bütün bayram namazları bizler için aynı zamanda mutluluk günleridir. Bütün küskünlükleri kaldıracağımız, burada Rabbimize söz verip sonra o verdiğimiz sözün gereğini hayata uygulayacağımız bir fırsat olsun. Namazı hemen şöyle tarif ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için kurban bayram namazını kılmaya, uydum hazır olun imama diye niyet ediyoruz. Sonra imamla beraber tekbir alıyoruz. Allahu Ekber. İçimizden Subhaneke'yi okuyoruz. Sonra imam sesli, biz içimizden Allahu Ekber diyerek ellerimizi kaldırıp tekbir alıyor, salıveriyoruz. Bir, Allahu Ekber. İki, Allahu Ekber deyip üçüncü de bağlıyoruz. İmam Fatiha ve Zamsur okuyor. Ruku ve secde, ikinci rekata kalkıyoruz. İmam Fatiha ve Zamsure'yi sesli olarak okuyor. Fatiha ve Zamsure'den sonra Allahu Ekber, tekbir alıyoruz, elleri kaldırıp salıveriyoruz. Bir, Allahu Ekber. İki, Allahu Ekber. Üç, üçüncü tekbirde de elleri salıveriyoruz. Dördüncü tekbirde Allahu Ekber diyerek ruku, secde, tahiyyat, salli barik, Rabbena ile cemaatle namazımızı tamamlıyoruz.

0: tamamlıyoruz. Ondan sonra tekbirlerle imam hutbeye çıkıyor. Hutbeden sonra imam tekrar mihraba gelip duayla beraber namazımızı tamamlıyoruz. Rabbimiz hala gerçek manada bayram yapabilmeyi bütün insanlık ailesine, bütün İslam alemine lütfeylesin. Bizlerin de ibadetlerini makbul eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve selametun alel hazirin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bayram vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatım. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

0: İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşlara eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram ola, bayramımız mübarek ola.
1: Burası Diyanet

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım, derdi.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bayram hutbesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar! Kalplerimizin sevinçle dolduğu, tekbir seslerinin semaya yükseldiği, rahmet ve mağfiret ikliminin yeryüzünü kuşattığı bir kurban bayramına daha ulaşmanın huzuru içerisindeyiz. Bizleri bu kutlu vakte ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena, kurbanla teslimiyeti, bayramla muhabbeti bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ediyoruz. Aziz müminler, bugün bayram. Dünyanın dört bir yanından gelerek Arafat'ta vakfeye duran müminlerin aynı duygu ve heyecanla Kabe'de tavaf ettikleri tevhid ve vahdet günüdür. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hadisi şeriflerini ihya etme günüdür. Besmeleler, tekbirler ve dualarla kurbanlarımızı kesme, kardeşlerimizle paylaşma, Rabbimizle yakınlaşma ve takva bilincini kuşanma günüdür. Kıymetli Müslümanlar, bugün bayram. Bizi biz yapan, bizi millet kılan, milli ve manevi değerlerimizi yaşama ve nesillerimize aktarma vaktidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, "Ey insanlar! Selamı aranızda yayın, yemek yedirin, akrabalık hukukunu gözetin" tavsiyesine uyarak sıla-i rahimle uzakları yakın kılma vaktidir. Anne babamızın dualarını alma, akraba, komşu ve dostlarımızın hatırlarını gözetme, geçmişlerimizi hayırla yad etme vaktidir. Vereceğimiz hediyelerle çocuklarımızı bayramın neşesine ortak kılma, zihinlerinde güzel izler bırakma vaktidir. Hanelerimizden başlayarak sokaklarımıza, şehirlerimize, ülkemize ve bütün dünyaya iyiliği, huzur ve güveni taşıma vaktidir. Değerli müminler, bugün bayram. Günahlarımıza tövbe etme, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmet ve mağfiretine sığınma zamanıdır. Hastalarımızı, yaşlılarımızı ve kimsesizleri ziyaret etme, gönüllerini alma zamanıdır. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, ayeti kerimesini hayatımıza aktarma zamanıdır. Aramızdaki dargınlıkları bitirme, küskünlüklere son verme, kardeşlik bağlarını sağlamlaştırma zamanıdır. Başta Filistin olmak üzere savaş mağduru kardeşlerimizin acılarını yüreklerimizde hissetme, maddi ve manevi imkanlarımızla onların yanlarında olma zamanıdır. Aziz Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ruhumuza ferahlık, işlerimize bereket, ailelerimize dirlik, ümmeti Muhammed'e birlik getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyeleriyle bitiriyoruz. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için sizden bir şey isteyene verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana iyilikte bulunun.
1: Bayram Hutbesi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
3: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي.
4: معقل بن يسار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kurban Bayramı.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için,

0: itaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere, muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin, ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر

bildiği halde meleklere, "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler, "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara "Nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler de "Yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar" derler. Allah Teala "Benden ne istiyorlar?" "Cennetini istiyorlar." "Cennetimi gördüler mi?" "Hayır ya Rabbi, görmediler." "Cenneti görselerdi ne yaparlardı?" "Senden güvenceni isterlerdi." "Benden neden dolayı güvence isterlerdi?" "Ateşinden ya Rabbi." "Ateşimi gördüler mi?" "Hayır, görmediler." "Ateşimi görselerdi ne yaparlardı?" "Senden bağışlanma dilerlerdi." Bunun üzerine Yüce Allah, "Ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim" buyurur. Bunun üzerine melekler, "Ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu" derler. Bunun üzerine Yüce Allah, "Onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz" buyurur.

0: ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Bir şehirde alınıp satılan şeylerde toplumun hakkı vardır. Halk şiddetli ihtiyaç içindeyken bir malı satmayıp depolamak, insanların hakkına engel olmak demektir. Bir hakkı hak sahibinden esirgemekse zulüm olduğundan haramdır. Normal piyasa ortamında bir kimse kendi ürettiği malı piyasaya sürmeyip bekletebilir. Ancak darlık ve kıtlık zamanlarında bu sıkıntılı durumdan yararlanmaya kalkışmaması gerekir. Ticaret yapanlar kıtlık ve darlık zamanları dışında piyasada darlık oluşturup fiyatları yükseltmek amacı olmaksızın dilediği kadar mal depolayabilir. Bu durum yasaklanmış değildir. Kara borsacıya kendisinin ve aile fertlerinin ihtiyacından fazla olan gıda maddelerini satması emredilir. Kara borsacılık suçu tüketiciye zulmetmek anlamına geldiğinden, halkın ihtiyaç duyduğu malları kara borsacının idari makamın önerdiği emsal fiyatla veya piyasa fiyatıyla satması gerekir. Kara borsacı satmaya yanaşmazsa zor kullanılır. Bu idari yetki, kara borsacının insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri aşırı bir fiyatla satarak zulüm işlemesinden ileri gelmektedir. Bu durumda takdiri bir değer yani emsal fiyat tespit edilebilir. Bu ise gerektiğinde narhın yani devletin fiyatlara müdahalesinin cevazı anlamına gelmektedir. Kara borsacılıkla ilgili olarak Resul-i Ekrem Efendimizin bu net tutumunun ardından toplumun ihtiyacını göz önüne alarak sahip olduğu ihtiyaç maddelerini raiç bedelle piyasa fiyatıyla satan insanlara Peygamberimizin bakışını aktaralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse gıda maddelerini toplayıp raiç fiyatla satsa, sanki onu tasadduk etmiş ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmış gibi olur. İslam, Müslüman bir ferdin kazancını elde etmede sadece haramlardan uzak durmasını değil, aynı zamanda şüpheli şeylerden kaçınmasını öğütler. Herhangi bir fert kendisini şüpheye düşüren yollardan ve kazançlardan kaçınma gayreti göstermedikçe, bir zaman sonra haram şüphesi karışan kazançlar kişiye normal gelecektir. Bu nedenle daha önce de ifade edildiği gibi, Peygamber Efendimiz şüpheli şeylerden uzak durmak hususunda insanları uyarmıştır. Hadis, şüpheli şeylerden kaçınanların dinlerini noksanlıktan ve namuslarını ahlaki çöküntüden koruyacağını haber verdiği gibi, kazanç ve yaşayışında şüpheli şeylerden kaçınmayan kimsenin kendini bir kısım ithamlara maruz bırakacağını ikaz etmektedir. Bütün bu uyarılara rağmen şüpheli kazanç yollarından kaçınmak bir tarafa, haramlardan sakınmakta bile gevşeklik göstereceğini Peygamberimiz şöyle haber vermektedir. Öyle bir zaman gelecek ki insanoğlu aldığı şeyin helal mi haram mı olduğuna hiç aldırmayacak. Hadis-i şerif mümini kazanç hususunda dikkatli olmaya, haram bulaşıp bulaşmadığını araştırmaya sevk etmektedir. Çünkü dikkatsizlik sebebiyle haram karışmış rızkı tüketmek o kişiyi ahirette iflas edenler topluluğuna katacaktır. Nitekim Allah Resulü gerçek anlamda iflas eden kişiyi, dünyada parasını pulunu kaybeden kişi değil, dünya hayatında her çeşit salih ameller, yararlı işler yapmış olmasına rağmen, ahirette şu veya bu sebeple bu salih amellerden kendisine istifade edeceği hiçbir şey kalmadığı için cehenneme giden kimse diye nitelendirmiştir. Şu halde haramla beslenmek de böyle bir neticeye götürecek sebeplerden biri olmaktadır. Kul hakkına saygı göstermek. Kul hakkı, insanın can ve mal gibi dokunulmazlıklarına yönelik tecavüz ve haksızlıklar hakkında kullanılan bir kavramdır. Bu tür haksızlıklar, haram ya da mekruh davranışlardan sayılır. Kul hakkına tecavüzden doğan günahların ve cezaların affı kolay kolay söz konusu olmayıp, ancak hak sahibi kulun bağışlamasıyla ortadan kalkabilir. Müslüman, kul hakkına son derece titizlik göstermeli, bilerek veya bilmeyerek başkalarının hakkını almışsa, onu ödemek ve helalleşmek suretiyle kendisini kurtarmaya çalışmalıdır. Nitekim Allah Resulü bu konuda, kimin üzerinde ırz veya başka bir şey sebebiyle kardeşinin hakkı varsa, dinar ve dirhemin bulunmadığı kıyamet günü gelmeden önce helalleşsin. Aksi takdirde o gün salih bir ameli varsa, o zulmü nispetinde kendinden alınır.

Eğer iyilikleri yoksa arkadaşının günahından alınıp kendisine yüklenir. Hadis-i şerif, kul hakkının kişinin cennet ya da cehenneme gidişinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamakta olduğunu göstermekte ve müminleri mümin kardeşine karşı haksızlık yapmamaya, şayet yapmışsa helalleşmeye teşvik etmektedir. Bir diğer hadis-i şerifte, Allah katında bir kulun yasaklanan büyük günahlardan sonra beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, ödenecek karşılık bırakmadan borçlu halde ölmesidir buyrularak, bir kul hakkıyla gidecek olan kişinin adeta büyük günah işlemiş gibi sayılacağını bildirir. Başka bir hadisinde ise Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gelen kimse hakkında şöyle buyrulur. Müflis şu adama derler ki, dünyada yaptığı bütün ibadet ve taatin sevabıyla kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelir. Bu adam dünyada birçok hayırlar, ibadetler yapmış olmakla birlikte başkalarına zulmetmiş, kimini dövmüş, kiminin gönlünü kırmış, şuna buna eliyle ve diliyle eziyet etmiş. İşte bu hak sahiplerinin hepsi o adamın çevresinde toplanacaklar, haklarını isteyecekler. Bana dünyadayken şöyle yaptı, hakkımı al ya Rab diye davacı olacaklar. Allah bunun hayır ve iyiliklerinden elde ettiği sevapları bunlara taksim edecek. Fakat borcu yine kapanmayacak. Nihayet onların günahlarını bunun üzerine yükleyecek, cehenneme gönderecek. İşte asıl müflis böyle bir adamdır. Komşunun, yetimin ve yoksulun hakkını gözetmek. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde komşunun, yetimin ve yoksulun hakkına yer yer vurgular yapılmaktadır. Bu vurgular toplumda oluşacak kin, nefret ve haset duygularının kırılması yoluyla toplumdaki bağların sağlamlaştırılmasına yöneliktir. İslam dini bu bağlamda varlık sahibi bir müminin sahip olduğu servette komşu, yetim ve yoksul için pay ayırmasını öğütlemektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ilgili ayetlerde ve hadis-i şeriflerde şöyle buyurulmaktadır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve emriniz altında bulunanlara güzellikle davranın. Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez. Nisa suresi 36. ayet. Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki, hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, şüphe yok ki Allah onu bilir. Bakara suresi 215. ayet. Dünya ve ahiret hakkında lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin. Sonra yetimler hakkında soruyorlar. De ki, onları iyi yetiştirmek, yüzüstü bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Bakara suresi 220. ayet. Onların mallarında dilenip isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip de yoksul olan kimseler için de bir hak vardır. Zariyat suresi 19. ayet. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda göç edenlere mallarından vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Nur suresi 22. ayet. Öyleyse yakınlara hakkını ver, yoksula da, yolcuya da. Allah'ın rızasını isteyenler için bu daha hayırlıdır ve felaha erenler onlardır. Rum suresi 38. ayet. Kur'an-ı Kerim, yetimlerin mallarının korunması hususunu birçok ayette ele almış, korunması, artırılması ve belli bir disipline göre harcanması için direktifler vermiş, bunlara uymayanlar için ağır tehditlerde bulunmuştur. Nitekim ayet-i kerimeler, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenleri şiddetle uyarır. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, o en güzel olandan başka surette yaklaşmayın. Gerçekten yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler, karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar.

Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. En'am suresi 152 ve Nisa suresi 10. ayetler. Bu konuda diğer ayetlerin de yardımıyla en güzel yaklaşma ifadesinden şu üç temel esas çıkarılabilir. 1. Koruma, 2. Artırma, 3. Zamanında teslim. Sevgili Peygamberimiz ise konuyla ilgili hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar ısrarla tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim. Allah Teala'ya göre arkadaşın hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teala'ya göre komşuların hayırlısı, komşusuna faydalı olandır. Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa komşusuna ihsanda, iyilikte bulunsun. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa hayır söylesin veya sussun. Bu hadis-i şerifte komşu hakları imanla ilişkilendirilmektedir. Allah'a inanan hadiste sayılan hususlara önem vermelidir. Çünkü hiçbir davranış Allah'ın bilgisinden kaçmamakta, hepsi zapt edilmektedir. Ahiret hesap yeridir ve her yapılan iş orada karşımıza çıkacaktır. Ağızdan çıkan her söz, komşuya yapılan her ikram karşılık bulacaktır. Din bunların üzerinde ısrarla durduğuna göre şu hususlardaki iyi davranışlar ve hayırlı sözler fevkalade değerlidir. Çirkin davranışlar ve kötü sözlerse hesabı çok çetin olan fiillerdir. Hazreti Peygamber, yetimlere ilgi gösterme ve onların ihtiyaçlarını giderme konusunda şehadet parmağı ile orta parmağını işaret ederek aralarını birleştirmiş ve ben ve yetimin işlerini üstlenen kimse cennette şöyle beraber bulunacağız diye buyurmuştur. Yetim malı yemek ne kadar kötü ve büyük günahsa onları korumak da o derece sevaptır ve hayırlı bir iştir. Onun için her insanın çevresinde bulunan yetim ve öksüzleri görüp gözetmesi ve malına sahip çıkıp onu işletebilecek seviyeye gelinceye kadar yetimi koruması dini ve insani bir görevdir. Allah'ım, iki zayıf kimsenin yetimle kadının hakkını yemekten herkesi şiddetle sakındırıyorum. Fakirlerinizi kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandırıldığınızdan şüpheniz olmasın. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Hadis-i şeriflerde görüldüğü üzere mümin, servetinde komşunun, yetimin ve yoksulun da hakkı bulunduğu bilinciyle yaşamını sürdürmekle ve toplumdaki dayanışmaya katkıda bulunmakla mükelleftir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden

korkmaz mı? Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-ihsanu en te'budallâhe ke'enneke terâh, fe'in lem tekun terâh, fe'innehu yarâk.
0: İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da, o seni görmektedir. İhsan, güzellik, güzelleştirmek ve her şeyi güzel yapmak, güzel hale getirmek demektir. İnsanın her türlü iş, davranış ve tutumunu Allah Teala'nın kendisini gördüğünü bilerek onun beğenisini ve rızasını kazanacak şekilde yapmaya çalışmasıdır. İhsan, kendimize, Rabbimize ve birbirimize karşı samimiyetin adıdır. İmanımızın ve ibadetlerimizin özüdür. Cenab-ı Hakk'a kullukta en üstün mertebedir. Güzel ahlakın zirvesidir. İhsan, kendimize, Rabbimize ve çevremizdekilere karşı takındığımız bir tavırdır. Kendimize karşı ihsan görevimiz, bedenimizi, en önemli servetimiz olan sağlığımızı korumaktır. İhsan, biz insana şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimizin varlığını, hayatın her anında hissetmektir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir. Ayeti gereğince daima ilahi gözetim altında, Rabbimizin huzurunda, O'nun ikramına ve yardımına muhtaç olduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Birbirimize karşı ihsan, müminler topluluğu olarak gönlümüzü ve yüreğimizi birbirimize açmaktır. Kardeşlerimize karşı dargınlık ve kırgınlık beslememektir. Kin ve nefreti yüreğimizde barındırmamaktır. Anne ve babamıza, eşimiz ve evladımıza, kardeşimiz ve arkadaşımıza, komşularımız ve yakınlarımıza merhamet ve muhabbet beslemektir. Bu fani dünyayı birbirimizin cenneti kılma çabasıdır. Dünyadan ahirete uzanan zorlu yolun sonunda hep birlikte kurtuluşa erebilme gayretidir. Mümin, bu dünyada yapıp ettiklerim, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm, alemlerin Rabbi içindir diyerek ihsan bilinciyle yaşar. Daima Allah'ın gözetiminde olduğunu bilerek hayatını sürdürür. Her türlü iyi özelliği kendisinde toplamak için çaba sarf eder. Yaptığı işleri en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösterir. Allah'a layık bir kul ve topluma faydalı bir insan olabilme yolunda samimiyetten ayrılmaz. Müminin tek dileği, Peygamberimizin şu duasında olduğu gibi, hem maddi hem de manevi varlığıyla güzel ahlakı temsil etmektir. Allah'ım, benim bedenimi en güzel şekilde yarattığın gibi, ahlakımı da en güzel olana dönüştür. Amin.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım" dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur. Topal bir sahabi olan Amr bin Cemuh bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ne dersin eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam, cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim?" diye sorunca Hazreti Peygamber, "Evet" dedi. Bunun üzerine Amr, kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı'nda birlikte savaşarak şehit oldular. Savaş meydanında cenazesiyle karşılaşan Hazreti Peygamber, "Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim" buyurdu. Ve onun emriyle bu üç mücahit aynı kabre konuldular.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz."

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya

gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz Allah zalime biraz mühlet verir. Bir kere de onu yakaladı mı kaçmasına imkan vermez buyurdu. Sonra zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir ayetini okudu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın."

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silah

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin," buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Karanlığı çöktüğü vakit geceye ve kuşluk vaktine andolsun ki bugün yırtılarak çıkacak karanlıklar aydınlığa. Bir başka nurlu doğacak bugün güneş. Fecre ve on geceye yemin eden Allah'ın adıyla. Kainat üstüne yemin edilen Zilhicce'nin 10. gününe ve kutlu bir fecre gibi bu sabah. Güneş kızıldan sarıya döndükçe tertemiz ve arınmış bir güne uyanacak Ademoğlu ve kainat. Bugün kurbanın ilk günü. Şehadet eden minareleriyle göğe uzanan Allah'ın evleri dolup taşar bugün. Ölümün içindeki dirilişe hazırlanmak için tekbirlerle huzura durur ve Allah'ın yüce adıyla namaz kılar insanlar. Öyle bir cemaattir ki bugün gök kubbe altında toplananlar omuz omuza dayanmışlardır ve saf saf el bağlayarak durmuşlardır yüce huzura. Boyunları edepten göğüslerine kadar eğilmiştir onların ve gönüllerindeki tevekkülü Rabbe sunmaktır dilekleri. İşte bu kutlu cemaatin imamı, adı salihlerden yazılan ve Allah'ın sadık dostu olan Halilullah'tır. Halilullah. Ve öyle bir topluluk daha vardır ki, kefeni andıran bembeyaz yünleriyle, teslimiyete bürünmüş simsiyah gözleriyle, kıvrılmış boynuzları ve tırnaklarıyla saf saf dizilmişlerdir hepsi. Onlar ki sabredenlerden bulunmayı ve üzerlerine Allah'ın adının anılmasını beklerler, kutlu ve şerefli bir teslimiyet içinde. Onların önünde adı teslimiyetle anılan, sabredenlerin en hayırlılarından olan ve Efendiler Efendisi'nin mübarek nurunu şerefli alnında taşıyan İsmail vardır. İsmail'in alnındaki nuru kurtaran kınalı koçun soyundan geliyordur bu kurbanlıkların hepsi. Bizim İsmail'in soyundan geliyor oluşumuz gibi.

Ey yeryüzü ve ey insanlar, arınma vaktidir şimdi. Bugün yeryüzünde fesat çıkaracak ve haksız yere kan dökecek insanlar mı yaratacaksın diye sual eden melekler ar edecek sözlerinden. Çünkü bugün kanlar Allah'a yaklaşmak için, takvada yükselmek için ve bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimizin rızası için akacak. Bugün onun rızası için kurban kesilen her yer, ilk kurbanın kesildiği yer olan Mina'dır. Bıçağı elinde tutan her yiğit İbrahim'in tevekkülünden, bıçağın altına yatan her koç İsmail'in sabrından bir parça taşır. Sözünün erleri ve sadık kullar teslimiyet içindedir. Bugün bir yanda kanları yere düşmeden Allah katında makbul olan kurbanlar, diğer yanda çetin bir imtihandan geçmiş, senden geleni senin adını anarak sana yaklaşma vesilesi olarak kurban ettik diyerek arınmış Ademoğulları vardır. Ve onlar da senin yolunun kurbanlarıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Süraka bin Cüşum der ki, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu. Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır.

Sadaka olarak nitelendirdiği tebessüm, Peygamberimizin yüzünden hiç eksik olmazdı. Nitekim Cerir bin Abdullah, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girmeme her zaman izin vermiş ve beni nerede görse gülümsemiştir demiştir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme Rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.
1: Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İyyakum vel hasad. Fe innel hasede ye'kulul hasenati kema te'kulun narul hatab.
1: Hasetten kaçının. Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kazırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, İnsanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyurulur. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin. Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir.

0: etmişlerdir. Münafıklar, Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde, ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse, kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resul-i Ekrem şöyle demiştir: size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed ve arkadaşları sizin kervanınızı ele geçirmek üzereler. Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum ama elinizden geleni yapın.
2: Nasıl olur? Muhammed buna nasıl cesaret eder? O kadar güçlendi mi? Kureyş'in en büyük kervanlarından biri bu. Hepimizin sermayesi bunun içinde. Buna saldırmak demek, Mekke'ye düpedüz savaş ilan etmek demek.
3: Tüm maddi imkanımı da önünüze serdim. Ha, derdin ne senin?
4: Ölümden korkmuyorsun yani.
3: Benim neden korkup neden korkmadığımı sen daha iyi bilirsin.
4: Sen de. Ümeyye de korkaksınız. Ümeyye koca gövdesini yerinden kaldıramıyor. Mekke'nin büyüğünün haline bak.
5: Biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi, sen ve Rabbin gidin, birlikte savaşın, biz burada sizi bekleyeceğiz demeyiz. Biz sana ancak sen ve Rabbin gidin ve savaşın, sağında, solunda, önünde ve arkanda, biz de seninle birlikte savaşırız deriz.
6: Seni hak dinle gönderen Allah'a and olsun ki, sen bize şu denize dalın desen, düşünmeden o denize dalarız. Aramızda bir kişi bile kalmaz. Biz düşmanla karşılaşmaktan korkmuyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Savaşta tecrübeliyiz. Teke tek mücadelede sebatkar davranırız.
4: Savaşacağız. Kimse geride kalmayacak.
7: Dün gece korkunç bir rüya gördüm. Adamın biri gelip tek tek öleceklerin isimlerini saydı. Bunların başında da sen geliyorsun Ebu Cehil.
4: Arapların hepsi gücümüzü görecek. Ve nasıl güçlü bir topluluk olduğumuzu anlayacak. Bir daha kimse karşımıza çıkmaya cesaret edemeyecek. Haydi Bedre ileri!
8: Böylece Kureyş ordusu Bedir kuyularına doğru harekete geçti.
0: 44. Bölüm.
8: Kureyş müşrikleri kervanın emniyette olduğunu öğrenmelerine rağmen Müslümanlara boy göstermekte kararlıydılar. Müslümanlarsa o esnada onların bulunduğu yerin kuzeybatısında tepelerin ardında hazırlık yapıyordu. Peygamberimiz düşmandan önce Bedir kuyularına erişmek için ordusuna emir verdi. Bu sırada yağmur yağmaya başladı. Resulullah bunu bir rahmet ve yardım işareti olarak değerlendirip sevindi. Yağmur insanlara can verdi. Yürümekte oldukları toprağı sertleştirip işlerini kolaylaştırdı. Aynı zamanda tepenin ardındaki müşriklerin oraya tırmanmalarını zorlaştırdı. Bedir kuyuları stratejik öneme sahipti. Peygamberimiz ordunun ilk kuyunun başında konaklamasını emretti. Bunun üzerine Ensardan Hubab peygamberimize şöyle sordu.
9: Ya Resulallah, burada durmamızı sana Allah mı emretti?
8: Peygamberimiz bunun kendi tercihi olduğunu söyledi.
9: Burası durmamız için de geri çekilmemiz için de uygun bir yer değildir. Daha ileri, düşmana yakın olan daha büyük bir kuyuya gidelim. Orada kamp kurup kendimiz için bir kuyu yapalım. Sonra bütün kuyuları kapatalım. Savaşacak olursak tüm sular bize ait olur. Böylece üstünlük sağlarız.
8: Peygamberimiz bu teklifi beğendi ve Hubab'ın fikri tüm ayrıntılarıyla uygulamaya konuldu. Uzaktaki kuyular kapatıldı, bir kuyu inşa edildi ve herkes su kaplarını doldurdu. Müslümanlar Medine'den Kureyş kervanını ele geçirmek üzere yola çıkmışlardı. Şimdi ise bir savaşın eşiğindeydiler. Resulullah'ın yanında olmak kendilerine güç veriyordu, ancak ona bir zarar gelmesinden de endişe ediyorlardı. Ensardan Sa'd bin Muaz peygamberimize gelerek şöyle dedi.
10: Ey Allah'ın Resulü, sizin için bir gölgelik yapalım. Develeriniz de bu gölgeliğin yanında hazır beklesin. Sonra düşmanla karşılaşalım. Eğer Allah bize güç verir de galip gelirsek, ki bunu çok arzu ediyoruz, o zaman bize katılırsınız. Yok, eğer galip gelemezsek, develerinize binerek arkamızda bıraktığımız insanlara katılırsınız. Çünkü ey Allah'ın Resulü, bizimle gelmeyen bazı insanlar var ki onların size olan sevgisi bizimkinden aşağı değildir. Onlar savaşacağını bilseler de asla geride kalmazlardı. Onlar vasıtasıyla Allah seni koruyacaktır.
8: Peygamberimiz Sa'd bin Muaz'a dualar ederek onun bu sözlerinden memnuniyetini ifade etti. Resulullah savaş düzenine girecek ordunun son kontrollerini yapıyordu. Askerler içinde yaşı küçük olanların, engellilerin ve çok yaşlı olanların bulunmasını istemiyordu. Gözüne arka sıralarda saklanmaya çalışan bir çocuk ilişti. Bu Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr bin Ebi Vakkas'tı. Henüz 16 yaşındaydı. Abisinin yanında görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
11: Umeyr, ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim?
12: Gizlenmeye çalışıyorum.
11: Neden?
12: Resulullah'ın beni yaşımın küçük olması nedeniyle geri çevirmesinden korkuyorum.
11: Resulullah dön derse dönmelisin. Kalmak için ısrar etme.
12: Ama ben savaşmak istiyor ve Allah'ın bana şehitlik nasip etmesini umuyorum.
11: Cesaretini takdir ediyorum. Ama daha önce hiç savaş görmedin. Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar görebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın.
12: Abi, beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım. Peygamberimizin şehitler için söylediklerini duymadın mı? Onların ölmediğini, Allah katında diri olduklarını söylüyor. Onlar ruhlarını teslim ederken büyük bir sevinç yaşarlarmış.

0: Allah katında gördükleri nimetlerden sonra keşke dünyaya dönsem de canımı yine Allah yolunda feda etsem derlermiş. Şimdi benim bu makamla aramdaki tek engel yaşım mı? Ya bir daha böyle bir fırsatım olmazsa?
1: Söylediklerinden sonra ne diyebilirim ki? Resulullah seni gördü, buraya yaklaşıyor. Son kararı verecek kişi o.
2: Peygamberimiz Umeyr'in küçük olduğunu söyleyip geri dönmesini istedi. Savaşa katılamayacağını öğrenen Umeyr ağlamaya başladı.
0: Ya Resulallah, benim bedenimin küçüklüğüne bakma. İyi kılıç sallarım. Hem küçüklüğümden dolayı yara alsam ne olur? Ölürsem cennete girerim, ölmez sağ kalırsam da gazi olurum. Beni bu şereften mahrum etmeyin ne olur.
2: Resulullah Umeyr'in ısrarlarına dayanamadı ve onun savaşa katılmasına müsaade etti.
1: Bak istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım.
2: Ordunun içinde baba oğul bir arada bulunanlar da vardı. Sa'd bin Hayseme ile babası da bunlardandı. Savaş olacağı anlaşıldığında ikisi arasında şöyle bir konuşma geçti.
3: Savaşta ne olacağı belli olmaz. İkimizden birinin ailemizi korumak için dönmesi lazım. Başlarında erkek kalmadı. Sen gençsin. Onların geçimini sağlarsın. Ben burada kalayım. Sen ailemizin yanına dön.
4: Baba, senin sözünü ikiletmem bilirsin. Eğer bu seferin mükafatı cennetten başka bir şey olsaydı geri dönerdim. Ama bana şehitlik nasip olmasını umuyorum.
3: Eşin bebek bekliyor. Geri dön ve ailenin yanında ol.
4: Sen dön baba. Anneme de karıma da doğacak çocuğuma da sen sahip çıkarsın.
3: Kabul etmiyorum. Ne zamandır büyüklerin sözleri sayılmaz oldu?
4: Beni affet, sana saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama ben de senin dediklerini kabul edemem. O zaman kura çekeceğiz.
3: Anlaşılan ikimiz de başka türlüsüne razı olmayacağız. Başka seçeneğimiz kalmadı.
2: Kura sağda çıktı. Babası Hayseme oğluyla vedalaşıp Medine'ye ailesinin yanına döndü. Henüz Müslüman olmamış Hubeyb bin Yesaf da Bedir'de Kureyş müşrikleriyle çarpışılacağı haberini alınca miğferini ve zırhını giyerek savaş meydanına geldi. Cesur bir adamdı. Peygamberimiz onu tanıdı ve bizimle savaşa mı çıkıyorsunuz diye sordu.
5: Sen bizim kız kardeşimizin oğullarındansın. Üstelik komşumuzsun. Size destek olmaya geldik.
2: Peygamberimiz sen Allah'a ve Resulüne iman ettin mi diye sordu.
5: Hayır ama kavmim benim savaşta ne kadar başarılı olduğumu bilir. Kime sorsanız düşmanın bağrında yaralar açan bir kahraman olduğumu söyler size. Müslüman değilim ama sizin yanınızda çarpışmak istiyorum. Elde edeceğiniz ganimetlerden pay alırım. Olmaz mı?
2: Peygamberimiz bu teklifi kabul etmedi ve Hubeybe bunu gerçekten istiyorsa önce Müslüman olması gerektiğini hatırlattı. Çünkü bu savaş bir inanç mücadelesiydi. Ve Resulullah'a gönülden bağlı olmayanların onun yanında yeri yoktu. Savaşa katılmak isteyen hanımlar da vardı. Ümmü Varaka bunlardan biriydi. Peygamberimize gelerek ona şöyle dedi.
6: Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder.
2: Peygamberimiz Ümmü Varaka'ya sen evinde otur. Umulur ki Allah sana yine şehitlik nasip eder diyerek onu evine gönderdi. Peygamberimiz orduyu harekete geçirdi. Müslümanlar binitlerinin azlığı sebebiyle hayvanlara nöbetleşe biniyorlardı. Resulullah içinde bulundukları durumu Rabbine şöyle arz ediyordu. Allah'ım bu askerler kendilerini taşıyacak bir binekten yoksunlar. Onları sen taşı. Allah'ım onlar çıplaklar. Onları sen giydir. Allah'ım onlar açlar. Onları sen doyur. Yağan yağmur Müslümanların gönüllerini ferahlatmıştı. Bu rahmet damlalarıyla beraber adeta melekler de yeryüzüne inmişti. Allah Resulü Bedir kuyularının yanında bazı noktaları göstererek şurası Allah'ın izniyle yarın falanın düşeceği yerdir diye bazı müşriklerin öleceğini haber veriyordu. Ramazan'ın 17. günü bir cuma sabahı ordu savaş düzenini almıştı. Peygamberimiz beyaz sancağı Musab bin Umeyr'e, siyah sancakların birini Hazreti Ali'ye, diğerini de Sa'd bin Muaz'a verdi. İslam ordusunun sayısı

0: 74'ü muhacir, geri kalanı ensardan olmak üzere 305'ti. Orduda 70 deve ve 2 at bulunuyordu. Çeşitli vazife ve mazeretleri sebebiyle muhacirlerden 3, ensardan 5 kişi izinli sayılmıştı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Resulullah'ın kızı Rukiye ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Eşi Hazreti Osman da ona bakmak için savaşa katılamamıştı. Derken Kureyş ordusu da tepeyi aşıp Müslümanların karşısında yerini aldı. Orduların arasındaki güç farkı hemen göze çarpıyordu. Kureyş ordusu yaklaşık 1000 kişiydi. 700 deve, 100 de at vardı. Peygamberimiz zırhını giyinmişti. Her iki orduya da baktı. Müslümanlar müşriklerin 1/3 kadardı. Mekke güç gösterisinde bulunmak için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Askerlerin çoğu zırhlıydı. Hepsi iyi kılıçlara sahiptiler. Müslümanlarsa hem sayıca azdılar, hem kendilerini koruyabilecek zırh ve kalkanları yeterli değildi. Resulullah çadırının içerisine girdi. Kalbinin derinliklerinden yükselen bir yakarışla Yüce Mevla'ya şöyle yalvardı: Allah'ım, senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni istiyorum. Allah'ım, eğer müminlerin helakini diliyorsan, o zaman bugünden sonra sana ibadet edecek kimse kalmayacak. O kadar içten yalvarıyordu ki cübbesi omuzlarından düştü. Resulullah'ın halini gören dostu Ebu Bekir cübbesini Efendimizin omuzlarına tekrar koydu ve elini tutarak şöyle dedi:
1: Ey Allah'ın Resulü, Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter. O sana olan vaadini yerine getirecektir.
0: Peygamberimiz, yakında o topluluk bozulacak, arkalarını dönüp kaçacaklar ayetini tekrarlayarak çadırdan dışarı çıktı. Bu esnada Allah peygamberinin yakarışına hemen ilahi yardımıyla karşılık verdi. Şu ayetler nazil oldu: Hani Rabbinizden imdat istiyordunuz? O da, ben size birbiri ardınca gelecek 1000 melekle yardım göndereceğim diye cevap vermişti. Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı ve savaşın başlaması an meselesiydi.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Ebu'l-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de

sonra onu yapmaktan vazgeçerse, Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa, Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah, nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

0: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma, aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.

0: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.
1: Ebu Malik el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberimizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan. Batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden. Dalalet üzere birleşmenizden.

Muhammed bin Ziyad'ın Ebu Hureyre'den radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinize hizmetçisi yemeğini getirdiğinde onu yanına oturtmazsa en azından kendisine bir iki lokma veya bir iki parça yiyecek versin. Çünkü yemeği o hazırlamış ve o sunmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" dedi. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Kurban, Rabbimize yakın olma umudu. Bera diyor ki, Hazreti Peygamber'i Kurban Bayramı sabahı hutbe verirken dinledim. Şöyle buyurdu. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin.

ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin için sunulmuştur. Zeyd bin Erkam anlatıyor. Resulullah'ın ashabı, ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir dediler. Resulullah, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevap verdi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere

0: rehber niteliğindeki Bir Hadis Bir Çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadiste İman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Bi'sel abdu abdun yehtilu d-dunya bid-din. Bi'sel abdu abdun hevan yudilluh.
0: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. Geçmişten günümüze bir takım insanlar kendi menfaatlerini gerçekleştirmek, para, makam, şan, şöhret elde etmek için birçok şeyi kötüye kullanmaktan çekinmemişlerdir. Bazen kolay yoldan para kazanmak adına insanlar köleleştirilmiş, bazen de ucuz iş gücü elde etmek için işçiler ve hizmetçiler ağır şartlarda çalıştırılmışlardır. İstismar edilenler sadece kişiler değildir. Kötü emellere veya şahsi çıkarlara alet edilen bir takım değerler de olmuştur. Sevgi ve saygı, hürriyet ve adalet gibi kavramlar bu değerler arasındadır. İstismar edilen değerlerden biri de dindir. Dinin ikna gücünü, kendi menfaatlerini gerçekleştirmek için kullanan yapılar ve kişiler tarih boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu uğurda Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği ilahi kitapları değiştirmekten çekinmemişler, dinin yapısını bozmaktan, peygamberlerinin sözlerine yalan katmaktan geri durmamışlardır. Günümüzde insanların dini inançlarını kötüye kullanmanın en tehlikeli hali, İslam dininin özü olan Kur'an ve sünneti istismar etmektir. Yüce Rabbimiz böyle bir işe girişenleri şöyle kınamıştır. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir karşılık için satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde ise şu uyarıyı yapmıştır. Her kim benim adıma bilerek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Din istismarcılarının en belirgin özelliği, kişilerin, toplumların ve yeryüzünün düzenini bozmak için çalıştıkları halde kendilerini barışçı ve ıslah edici olarak tanıtmalarıdır. Kur'an-ı Kerim onların bu özelliklerini şöyle haber verir. Onlara, yeryüzünde düzeni bozmayınız denildiğinde, hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Biline ki, gerçekten bozguncular onların ta kendileridir. Ama farkında olmuyorlar. Din istismarı, olmuş bitmiş bir hadise değildir. Dün olduğu gibi, bugün de değerlerimizi ve inançlarımızı istismar edenler olabilir. Müslüman, böyle yapılara karşı uyanık olmalı, doğru din geleneğine bağlı kalmalıdır. Kur'an'ın rehberliğinden ve Peygamberimizin örnekliğinden ayrılmamalıdır. Kırk Hadiste İman.

0: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine "O bir Yahudidir" denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "O da bir can değil mi?" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir" buyurunca "Ey Allah'ın Resulü, diretenler kim?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir."

İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme."

Enes'in radıyallahu anh, İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti

Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir ikramda bulunulan kişi imkan olduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
2: Muaz bin Cebel oturduğu mahallede Müslümanlara namaz kıldırırdı. Bir gece yine mahalle mescidine gelerek cemaate imam oldu. Bakara veya Nisa surelerinden birini okumaya başladı. Namazın uzayacağını gören biri selam vererek namazdan ayrıldı ve tek başına namaz kıldıktan sonra çekip gitti. Daha sonra ona "Sen münafık mı oldun?" denilince adam hiddetle "Hayır, vallahi ben münafık değilim. Sabah olsun da durumu Allah Resulüne bildireceğim" dedi. Ertesi gün Hazreti Peygamber'e gelerek "Ya Resulallah, biz develerle su taşıyan insanlarız. Gündüzleri çalışırız. Muaz bize imamlık yapmak üzere geldi. Bakara veya Nisa surelerinden birini okudu. Ben de namazdan ayrılıp tek başıma namaz kıldığımdan dolayı beni münafıklıkla itham ettiler" şeklinde şikayette bulundu. Bunun üzerine Hazreti Nebi Muaz'a döndü ve "Sen insanların sabrını mı deniyorsun? Ve şemsi ve duhaha, sebbih isme rabbikel a'la ve benzeri sureleri oku" diyerek onu cemaati dikkate alması konusunda uyardı. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sorulunca şöyle demiştir. Onunla karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ettiğinde davete icabet et. Senden nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona duayla karşılık ver. Hastalandığında onu ziyaret et ve öldüğünde cenazesine katıl.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.

Yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi

hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz, sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşlara eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram ola. Bayramımız mübarek.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 616 nolu hadis. Ve'an Harisete bin Vehb'in, Harise bin Vehb'den gelen bir rivayet. Radiyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Yekulu, diyordu ki, Ela uhbirukum bi ehlin nari. Size ateşin halkından haber vereyim mi? Yani ateştekiler, yani cehennemlikler. Kimler onlar? Size onlardan haber vereyim mi? Bunu duyunca sahabe-i kiramın muhtemelen elbette ki ya Resulallah, bize anlat cehennemlikleri. Kimdir onlar? Nasıl kimseler cehennemi boylar? Bildir bize, dedikleri anlaşılıyor. Çünkü devamında Allah'ın Resulü cehennemliklerin ortak özelliklerini anlatmış. Buyurmuş ki, Kullu utullin. Her taşkın davranışlı kişi, insanları itip kakan kişi, böyle etrafta gördüğümüz insanlara kaba davranan kişiler, sahip oldukları fiziki güç ile diğer insanlara rahatsızlık veren kişiler, zaman zaman yeri geldiğinde darp eden kimseler, vuran kimseler, iten, kakan kimseler, bunları nerede görsen tanırsın. Otobüse binerken, inerken, trene binerken, inerken, uçakta yahut markette sıra beklerken yahut herhangi bir yerde insanlar bir sosyal hizmeti kullanırken bunlar orada hemen beliriverirler, öne geçmeye çalışırlar, üstünlük tavırlarından, edalarından dışa vurur. Baktığınızda ben üstünüm, dolayısıyla öncelik benim yaklaşımı davranışlarına hakimdir. İnsanların haklarını ihlal ederken, sırada öne geçerken elleriyle, kollarıyla diğer insanları iterler. Utul, aklıma Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Medyen'e geldiğinde, suyun başında kaba kaba davranışlı çobanların kendi hayvanlarını suladıkları ama o esnada beride duran iki tane kızcağızı bundan men ettikleri tablo geldi. Hazreti Musa görünce kızları öyle, وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. Baktı ki kızlar var güçleriyle hayvanlarını sudan uzak tutmaya çalışıyorlar. Hani öylece de duramıyorlar oldukları yerde, çünkü hayvanlar susuz. Bir an önce su içmek istiyorlar. Fakat kızlar kendi hayvanlarına kendileri mani oluyorlar. Hazreti Musa olaya bir anlam veremedi. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. Dedi, sizin derdiniz nedir? Hayvanlarınızı sulayacaksanız sularsınız. Suyun başında bekleyip hayvanları bundan uzak tutmaya çalışmak da ne demek? Kâleta. Orada iki kızcağız dediler ki, La nesqiyi, sulayamıyoruz ki. Hatta yusdirar ri'a, o bu çobanlar çekip gitmeden biz sulayamıyoruz. Demek ki onlar bunlara mani oluyormuş. Biz varken siz sulayamazsınız diye öne geçiyorlar. Utul, kaba gücüne güvenen zorba kişilik, böylece öne geçen, böylece en yüksek payı almak isteyen, ilk sırayı kapmak isteyen, katı yontulmamış tipler, meydanı boş bulduğunda olanca zorbalığını sergiler. Ama karşısında gücünü ve kuvvetini adalet için kullanan birini bulduğunda, tıpkı Hazreti Musa gibi, o da çok güçlüydü, dedi ki, "Kâle Rabbi bime en'amte aleyye, felen ekûne zahiran lil mucrimîn." Ya Rabbi, bana verdiğin bu güç ile bundan böyle ben artık zalimlere destek çıkmayacağım. Hep mazlumlara destek çıkacağım. Gücümü hakkın lehinde kullanacağım. Mazlumları zalimlerin zulmüne karşı savunacağım. Medyen'de ilk durakta çobanların ağzının payını verdi ve kızcağızların önünü açtı. Buyurun hayvanlarınızı sulayın diye. Elbette ki bu taşkın kimseler, bu azgın kimseler hakkaniyete, adalete riayet etmeyip hayatlarını böylece sürdürürlerse bunlardan bir şey olmaz. Bunların elbette varacağı yer cehennemin dibidir. Çünkü en basit bir konuda dahi hakkaniyete riayet etmeye yanaşmayan kişi, onun bütün hayatını şekle, düzene sokacak olan Cenab-ı Hakk'ın hukukuna hiç riayet etmeyecektir. Dolayısıyla bu durum cehennemliklerin ortak paydası. Allah'ın Resulü dedi ki, her utul cehennemi boylar. Ama vazgeçerse, Rabbini tanımaya ve Hakk'a yönelirse, o azgın ve taşkın davranışlarından vazgeçerse o başka. O zaman böyle bir kimseden iyi bir Müslüman çıkar, iyi bir Müslümandan da kimse sıkıntı görmez. El muslimu men selimel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Müslüman, Müslümanların elinden, dilinden emin oldukları, güvende oldukları kimsedir. Hatta Müslüman olmayanlara karşı da aynı şekilde hakkaniyetli davranır. Bizler Yahudiler gibi hakkaniyeti sadece kendi aramızda, yabancılara sıra gelince hak hukuk tanımaz bir karaktersizliğe sürüklenmeyiz. Yabancıya karşı da aynı karakterli duruşumuzu sürdürürüz. Velev ki gayrimüslim olsun, malı da, ırzı da, namusu da, haysiyeti de koruma altındadır. El uzatamayız. Gayrimüslim diye ona karşı yükselemeyiz. Hakkını, hukukunu en basit konuda dahi olsa tanımaktan geri duramayız. Birbirimize karşı utul olmadığımız gibi, bizim dışımızdakilere karşı da utul olamayız. Utul, yani taşkın davranan, hak hukuk tanımayan, onlar cehennemliklerdir. Dolayısıyla kafirlerdir. Hak hukuk tanıyanlar, etrafındaki insanların hakkını tanımaktan başlar, ta Cenab-ı Hakk'ın hakkını tanımaya kadar uzanan bir dürüstlük sergiler. O yüzden Allah'ın Resulü buyurdu ki, خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْاِسْلَامِ. Cahiliye dönemindeki dürüstleriniz, iyileriniz, karakterli olanlarınız, Allah onlara İslam'ı nasip etti. Şimdi onlar İslam'da dürüstler, karakterli olanlar, iyi ve üstün olanlar, kıymetli olanlar oldular hak katında. Ama dünkü değersizleriniz, cahiliye dönemindeki hak tanımaz, kıymet bilmez, hukuk tanımaz, kendisini bir şey zanneden o utul tipler, taşkın tipler, onlara öylece kala kaldılar ve sonunda cehennemi boyladılar. Cenab-ı Hak onlara uyma buyurdu. Estaizu billah ve la tuti' kulle hallafin mehin. Bunlar yalancı, aşağılık tipler. Hemmazin meşşâin binemîm. Orada burada yalan konuşur, insanlara iftira eder. Milletin haysiyetini, itibarını diline dolar. Derdi hak ve hakikat değildir. Şahısların itibarını ve haysiyetini hedef alır. Kişilikleri hakkında konuşur. Şuna gelir böyle söyler. Berikine gider öyle söyler. Menne'inil hayri mu'tedin athim. Had, hudut tanımaz, i'tida eder. Yani tecavüz eder hudutları. Küçükten büyüğe fark etmez. İyilik sever değildir. Tam tersi iyiliklere mani olur. karşı durur utul. İşte böyle taşkın olan kimseler. Ba'de zelike zenim. Bir de bu yanıyla kendisini apayrı ve ayrıcalıklı görür. Üzerine kendisini diğer insanlardan ayıracak nişaneler takar. Koluna taktıklarıyla, boynuna astıklarıyla zenim, herkesten ayırt edilir. Niye bu kadar ayırt edilmek istiyor? Giyimiyle, kuşanmıyla neden bu kadar farklı görünmek istiyor? En kehne de melin o beniyin. Çok malı varmış ya, çok çocukları varmış, adamları varmış. Bunlara güveniyor. İşte gördüğünüz gibi ayeti kerimede de Cenab-ı Hak bu utullu andı. Ve hakikaten Resulullah'ın haber verdiği gibi akıbetinin cehennem olacağını haber verdi. İzâ tutle aleyhi âyâtuna, böylelerine ayetlerimiz okunduğunda kâle asâtîrul evvelîn, deyiverir ki bunlar öncekilerin masalları. Geç bunları. Senesimuhu alel hurtûm, biz onu burnu üzere sürteceğiz. Böylece akıbetini Cenab-ı Hak Resulullah'ın burada haber verdiği şekilde cehenneme vardıracağını haber vermiş oldu. Resulullah'ın haber vermesiyle cehennemlikleri dünyadan tanır gibi olmaya başladık. Bunlar sadece gayrimüslimlerin arasında olanlar değil, aynı zamanda bizim aramızda da bulunanlar. Kimliği itibariyle Müslüman görünümünde olanlar ama içten içe nifak ve fısk üzere olan kimselerdir. Ancak bu yönleriyle kendilerini ele verirler, taşkın davranır, hak hukuk tanımazlar. Utul oldukları kadar cevvaldırlar. Yani büyüklük taslayan kas katı tipler. Kalplerinde merhamet olmaz bunların. Varsa da yoksa da her şey güç ve kuvvettir. Gücün varsa, kuvvetin varsa ezer geçersin. Ve bu senin hakkındır. İşlerini bilirler. Güç ve kuvvet sadece fiziki olan değildir. Hegemonyalarını her yerden hissedersin. Adamları vardır. Birbirlerini tutarlar. Menfaat paylaşımında toplumda hep en öndedirler. Aslan payını hep onlar alırlar. Dönemin değişmesi onlar için bir şey değiştirmez. Çünkü onların bir omurgası yoktur. Değer seti değişir, çabucak uyum sağlarlar. Tek dertleri, üstünlükleri, hegemonyaları ve bunu sürdürebilmek için olan tutkularıdır. Birbirlerini tuttukları, güçlü oldukları için her zaman üste çıkabilmeyi başarabilirler. Dünya aslında müstekbirlerin yurdudur. Değil mi ki Allah Azze ve Celle kötü olana kötü olabilmenin fırsatını vermiştir, imkanını tanımıştır. Burada kötü olmak isteyenler bunu başarabilirler. Allah onları iyiliğe zorlamaz. Hatta kötülüğün doruklarını zorlamaya çalıştıklarında dahi olabildiğince kötü olabilirler. Dünya ortamı buna müsaittir. Sınav temelli olduğu için iradenin kötü yönde gerçekleşme arzusunun önünü kesmez. Hatta daha fazla fırsat verir. İyice kötüleşebilsinler diye. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler sanmasınlar ki dedi Cenab-ı Hak. اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِاَنْفُسِهِمْ Bizim onlara fazladan verdiğimiz ekstra imkanları kendileri için bir hayır ve iyilik sanmasınlar. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا Biz onlara bu imkanları fazla veriyoruz ki لِيَزْدَادُوا اِثْمَا Daha fazla günah kazansınlar, daha fazla kötüleşsinler. Değil mi ki kötüleşmek muradı bunların? Buyursunlar, olabildiğince kötüleşsinler. Burası öyle bir ortam. Dolayısıyla iyinin altta kalıp, hatta önden ayrılıp cennete gidebildiği, kötünün ise burada kalıp her türlü kötülüğü sürdürebildiği bir yer olabilir. Hazreti Adem'in iki çocuğundan biri iyi, diğeri kötüydü. Kötü olan üstünlük sağladı, hatta kardeşini katletti, bunu yapabilmeye fırsat buldu. Peki iyiler mağdur mu? Hayır, Allah Azze ve Celle iyileri görmediğimiz parametreler ile muhafaza eder. Ya acısını hissettirmez, ölüm dahi olsa aramızdan çeker alır, ahiretine taşır. Tıpkı Habil'i alıp öteye götürdüğü gibi, ölüm üzerinden sınavdan çıkarıp cennetlere kavuşturduğu gibi Dolayısıyla burada kötünün ve kötülerin dışa vurması, ortamın onlara kaldığı, neticeyi onların elde ettiği, sonucu onların kavuştuğu gibi bir izlenim uyandırmasın. Cenab-ı Hak vakti gelince onların da nefesini kesip, ecelini bitirip buradan çekip alıyor. Müminler, iyiler onların eliyle azap dahi görseler, sıkıntı dahi çekseler, Allah Azze ve Celle onları korur. Ya acılarını hissettirmez, dayanma gücü verir, akabinde de buradan alıp onları da cennetlerine taşır. Dünkü Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Ümeyyeler, Hazreti Sümeyye'ye yaptıkları olanca işkenceler ile bir sonuç elde edememişlerdir. Hazreti Sümeyye'yi Allah korumuş, dayanma gücü vermiş ve akabinde kestirmeden cennetini almıştır. Berikilerin bir süre daha sahnede kalması bizi yanıltmasın. Cenab-ı Hakk'ın halim bekleyişi, sessiz bekleyişi, fırtına öncesi bir sessizliktir. O fırtına bir koptu mu, ki Bedir'de kopan o fırtına onları ebediyen bitimsiz bir azabın içerisine çekmiştir. Dolayısıyla çoğunluğu itibariyle dünyada böyle kimseler ile karşı karşıya olduğumuzu asla unutmayalım. Dünya utul, cevval ve müstekbirlerle doludur. İyiler az sayıdadır. Biz öncelikle Rabbimizin bizi iyilerden kılması için dua edelim. En önemli kaygımız bunlardan biri olmamak olmalı. Çünkü bunlar ebedi cehennemi boylayacak olan kimselerdir. Kullu utullin, cevvâzın müstekbir dediği Resulullah'ın cehennemliklerin ortak özelliğidir. Müstekbir, kas katı, taşkın tipler. Bunları sokakta gördüğünde, trafikte gördüğünde iyi ki cehennem var dedirtir insana. Bunları haberlerde gördüğünde, bunları küçük büyük insanlara acımaksızın eziyet ederken gördüğünde, mazlum insanlara bomba yağdırırken gördüğünde, okuluna giden çocuklara silah doğrultup kıyafetlerini soyundururken gördüğünde, yaşlı insanları bir oradan oraya bir oradan oraya çaresizce süründürürken gördüğünde, iyi ki cehennem var dersin. İşte cehennem böyle zalimlerin, böyle müstekbirlerin ebedi yurdudur. Allah onlara hidayet etmez. Allah onların hidayetini karartıp akıbetlerini bedbaht eder. Diğer taraftan kalbinde merhamet bulunan, mütevazi olan, hakka karşı saygısı olan, zulme karşı duyarlılığı olan kimseler, hangi milletten ve hangi coğrafyadan olurlarsa olsunlar, Allah Azze ve Celle'nin bunlara hidayet etmesi umulur. Çünkü Allah iyileri zayi etmez. Eğer gerçekten içtenlikle hak namına bu tavrı sergiliyorlarsa, riya değilse, gösteriş değilse, dünyevi başka bir çıkar değilse, Allah Azze ve Celle mazlumun yanında saf tutan, hakkı tutup kaldıran, zalime karşı kendisini siper eden iyi kimseleri asla zayi etmeyecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِن۪ينَ Allah iyilerin ecrini asla zayi etmez. Ve buyurdu ki هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانِ İyi ve güzel davranışların yahut iyiliğin ve güzelliğin karşılığı ancak iyilikten ve güzellikten başka ne olabilir? Okuduğumuz bu sarsıcı, dehşet verici, korkutucu ve bizi kibrin her türlü biçimine, türüne, çeşidine karşı uyarıcı, ucunun cehenneme vardığını haber verdiği cehennemliklerin müşterek özelliği, utul cevaz ve müstekbir rivayetini hem İmam Buhari sahihine almış hem de İmam Müslim sahihine almış. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde birinci dereceden bir rivayeti okumuş olduk efendim. Yani muttefakun aleyh bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.
0: Kırk hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme inni a'udhu bike minel kuffri vel fakr.
2: Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. İslam'a göre küfür, Hazreti Muhammed'in din adına insanlara bildirdiği hususlarda ona inanmamaktır. Peygamberi yalanlayarak küfre düşen kişiye ise kafir denir. Peygamberler ve tahrif edilmiş olsalar bile ilahi kitaplar arasında ayrıma gitmek, birini kabul edip diğerini reddetmek, meleklere, ahiret gününe ve kadere inanmamak küfürdür. Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in tamamını yahut ayetlerinden birini veya birkaçını reddetmek de küfre düşüren bir durumdur. Allah katında din İslam'dır. Kişinin İslam dinini kabul veya reddetmesi ise kendisine bırakılmıştır. Zira Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği üzere, dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Cenab-ı Hak, insanoğluna gönderdiği peygamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yollarını göstermiştir. Bundan sonra İslam'ı tercih edip mümin olanlar, kendi yararına hareket etmiş olurlar. Ancak İslam dinini kabul etmeyip yanlış yolu tercih edenler, küfre düşmüşlerdir ve kendi aleyhlerine karar almışlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu hakikati bizlere şöyle haber vermektedir. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden bir kul olur, isterse nankör. Mümin bazen yanlış davranışlar sergileyebilir. Allah'ın haram kıldığı söz ve fiillere düşebilir. Ancak mümin küfre götürecek hiçbir şeyin içinde yer almaz. Zira küfür İmanın zıddıdır. İmanla asla bir arada olmaz. Küfrün yuva yaptığı bir kalpte iman bulunmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hiyanetle emanet bir arada bulunmaz. Mümin, kendisi açıkça ifade etmediği müddetçe iman etmiş bir kişiyi kafirlikle suçlayamaz. Peygamber Efendimiz bu hususta şu uyarıyı yapmaktadır. Bir Müslüman, bir Müslümana kafir dediğinde, şayet o gerçekte kafirse söz yerini bulmuş olur. Fakat eğer o kafir değilse, bunu söyleyenin kendisi kafir olur. Küfür karanlıktır, iman aydınlıktır. Küfür cehennem ateşi, iman cennet gölgesidir. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, Peygamber Efendimizin şu duasıdır. Allah'ım, küfürden ve fakirlikten sana sığınırım.
0: 40 hadiste iman.

Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz. Ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi.

Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye el-Mahzumi son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğiz." Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Allah Resulü, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi.

dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarında şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.

0: Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun kalbinden bütün arzu vadilerine uzanan yollar vardır. Allah kalbini bütün bu yollara açmış olan kişiyi bunların hangisinde helak ettiğini önemsemez. Fakat kim Allah'a güvenirse Allah onu arzularının keşmekeşliğinden kurtarır. Peygamberimiz bir gün ashabına Allah'tan gereği gibi hakkıyla haya edin buyurunca onlar ey Allah'ın Resulü elhamdülillah biz Allah'tan haya ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle açıklamıştı sözlerini. Bu sizin anladığınız gibi değildir. Allah'tan hakkıyla haya etmek baş ve başta bulunan organlarla karın ve karnın içine aldığı organları her türlü günah ve haramdan korumak, ölümü ve toprak altında çürümeyi daima hatırlamaktır. Ahireti arzu eden dünyanın süsünü terk eder. Kim bu şekilde davranırsa Allah'tan gereği gibi haya etmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlış gitti. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Hatalar yönelik. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
2: Kamu spotu.
9: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
10: Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler ya Resulallah misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Aize, "Sen otur. Zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

0: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İmam ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O rükû ettiğinde siz de rükû edin. O Semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edeni işitir dediğinde siz Allahümme Rabbena lekel hamd, yani Rabbimiz olan Allah'ım hamd sanadır deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin."
3: Zemzem kuyusundan geldiğini söyleyen bir şahısla İbn Abbas arasında şöyle bir konuşma geçer: "Zemzem'den layıkıyla içtin mi? Bu nasıl olur? Zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an, üç nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra Yüce Allah'a hamd et. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle münafıklar arasındaki ayırt edici fark onların zemzemden kana kana içememeleridir," buyurdu.

Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım gelir. Allah Resulü ona adını sordu. O Cessame el-Müzeni diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz çirkin anlamına gelen bu adı güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir." buyurdu. Sonra da ihtiyar kadına halini, hatrını sordu, pek çok iltifatlarda bulundu. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı belliydi. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?" diye sordu. O da Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de kurban bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere, muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Selamun aleyküm efendim. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlar. İnsanoğlu kıyamet günü Rabbi katında 5 şeyden hesaba çekilmedikçe ayakları hiçbir yere hareket edemeyecektir. Ömrünü ne yolda tükettiğinden, gençliğini ne uğurda yıprattığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgileri nasıl amel ettiğinden. Bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun 2 vadi dolusu malı olsa 3. bir vadi daha arzu eder. Ademoğlunun karnını ancak toprak doldurur. Allah tövbe eden kimsenin tövbesini kabul eder. Bir diğer hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir fitnesi, imtihan vesilesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır. Diğer bir güzel hadis-i şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Allah'ım 4 şeyden, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi.
2: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın önemine işaret etmiştir. Zira dua, insanın kalben ve zihnen problemlerini çözmeye, iyilik üretmeye ve kötülükten korunmaya hazırlandığı bir süreçtir. Dua, bir çocuğun saf ve tertemiz duygularla ilgi istemesi gibi, kulun Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi anlamına gelir. Mümin iki dünyalıdır. O, yaşantısını, beklentisini ve isteklerini bu anlayışa göre düzenler. Müminler, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarlar. Bununla birlikte hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. Müminin en çok korktuğu şeylerden biri cehennem azabıdır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı, Yüce Yaradan'ın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde, dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver," derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar, hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar, ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur. Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
0: Kırk hadiste iyilik.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alın. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema athneyte ala nefsik.
3: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

Ebu Said'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabıma sövmeyin. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer biriniz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.''

Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer.

buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

İbn Abbas ve Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Adem oğlunun bir vadi altını olsa ikincisini ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

karanlığı çöktüğü vakit geceye ve kuşluk vaktine andolsun ki bugün yırtılarak çıkacak karanlıklar aydınlığa. Bir başka nurlu doğacak bugün güneş, fecre ve on geceye yemin eden Allah'ın adıyla. Kainat üstüne yemin edilen Zilhicce'nin 10. gününe ve kutlu bir fecre gibi bu sabah. Güneş kızıldan sarıya döndükçe tertemiz ve arınmış bir güne uyanacak Ademoğlu ve kainat. Bugün kurbanın ilk günü. Şehadet eden minareleriyle göğe uzanan Allah'ın evleri dolup taşar bugün. Ölümün içindeki dirilişe hazırlanmak için tekbirlerle huzura durur ve Allah'ın yüce adıyla namaz kılar insanlar. Öyle bir cemaattir ki bugün gök kubbe altında toplananlar, omuz omuza dayanmışlardır ve saf saf el bağlayarak durmuşlardır yüce huzura. Boyunları edepten göğüslerine kadar eğilmiştir onların ve gönüllerindeki tevekkülü Rabbe sunmaktır dilekleri. İşte bu kutlu cemaatin imamı, adı salihlerden yazılan ve Allah'ın sadık dostu olan Halilullah'tır. Halilullah. Ve öyle bir topluluk daha vardır ki kefeni andıran bembeyaz yünleriyle, teslimiyete bürümüş simsiyah gözleriyle, kıvrılmış boynuzları ve tırnaklarıyla saf saf dizilmişlerdir hepsi. Onlar ki sabredenlerden bulunmayı ve üzerlerine Allah'ın adının anılmasını beklerler, kutlu ve şerefli bir teslimiyet içinde. Onların önünde adı teslimiyetle anılan, sabredenlerin en hayırlılarından olan ve Efendiler Efendisi'nin mübarek nurunu şerefli alnında taşıyan İsmail vardır. İsmail'in alnındaki nuru kurtaran kınalı koçun soyundan geliyordur bu kurbanlıkların hepsi. Bizim İsmail'in soyundan geliyor oluşumuz gibi.

Ey yeryüzü ve ey insanlar, arınma vaktidir şimdi. Bugün yeryüzünde fesat çıkaracak ve haksız yere kan dökecek insanlar mı yaratacaksın diye sual eden melekler ar edecek sözlerinden. Çünkü bugün kanlar Allah'a yaklaşmak için, takvada yükselmek için ve bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimizin rızası için akacak. Bugün onun rızası için kurban kesilen her yer, ilk kurbanın kesildiği yer olan Mina'dır. Bıçağı elinde tutan her yiğit İbrahim'in tevekkülünden, bıçağın altına yatan her koç İsmail'in sabrından bir parça taşır. Sözünün erleri ve sadık kullar teslimiyet içindedir. Bugün bir yanda kanları yere düşmeden Allah katında makbul olan kurbanlar, diğer yanda çetin bir imtihandan geçmiş, senden geleni senin adını anarak sana yaklaşma vesilesi olarak kurban ettik diyerek arınmış Ademoğulları vardır. Ve onlar da senin yolunun kurbanlarıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin onurunu korumak amacıyla yaptıkları kendisi için bir sadakadır.

Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.

Salim bin Abdullah'ın babasından naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı: ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.

Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri de şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.

Tala'l Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri.

Sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Talal Bedru Aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.

Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anha sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resul

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Sahabeler. Asr-ı Saadet'in gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yeryüzü bana hem mescit hem de temizleyici kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse orada namazını kılsın."

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: En ehle Kubâ iqtetelu hatta teramu bil hicâre. Fa ukhbira Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizalika faqal: İzhabu bina nuslihu beynehum.
0: Allah Resulü, Kuba halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca, hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala, müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa, kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere ara buluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm, en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur: bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin. Rabbimiz, sulh hayırlıdır buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili

0: eğlenceli yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. Ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir.
1: 40 Hadiste Sosyal Hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün peygamberimizi ziyarete gelen Hazreti Ömer, Resulullah'ın bir hasıra uzanarak dinlendiğini görür. Hasırın izlerinin Allah Resulü'nün vücuduna çıktığını görünce duygulanıp ağlayan Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, Kisra ve Kayser'in hali ortada. Servet ve saltanat içindeler ve sen Allah'ın Resulüsün," der. Peygamberimiz ise şu cevabı verir: "Dünyanın, onların, ahiretin ise bizlerin olmasını istemez misin?"

İbn Abbas'ın işittiğine göre Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde şunları söylemiştir. Ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

0: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu. Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.
1: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret... İnsanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona... Sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz. Bayramlarımız bir, dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir, yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.

Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tavır, hal ve davranış bakımından Fatıma'dan Allah onun yüzünü ağartsın daha fazla benzeyen birini görmedim. Fatıma onun huzuruna girdiği zaman Resulullah ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Resulullah Fatıma'nın yanına girdiği zaman da o aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.

Bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Halbuki bunu sen gördüğünde yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum," demiş. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına dair bana kim teminat verebilir? Halbuki bir kavim, Ad kavmi, rüzgarla helak edilmişti. Onlar aslında azabı görmüşler, fakat ümitlenerek bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," demişlerdi.

Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Enes bin Malik'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin.

Kurban, Allah'a yakın olma vesilesi. Berra diyor ki, Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken dinledim. Şöyle buyurdu. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Tarih, hicretin ikinci senesi, Zilhicce ayının 10'unu göstermekteydi. Allah Resulü Yesrib'in Medine-i Münevvere'ye dönüşmesinden sonra ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramı kutlayacaktı. İlk defa Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve dirlik içinde bayram yapacaklardı. Ensar muhacir kardeşliğinin ardından yardımlaşma ve dayanışmanın güzel bir örneği daha sergilenecekti. İslam'ın bayramlarından birini daha kutlamanın heyecan ve coşkusu büyük küçük herkesi sarmıştı. Kurban Bayramı sabahı Hazreti Peygamber ashabına kıldıracağı bayram namazına hazırlanmaktaydı. Güneşin yükselişiyle birlikte bayram namazı için önceden tespit ettiği açık alandaki namazgaha doğru ilerlemeye başladı. Yol boyu giderken henüz vakti gelmediği halde aceleyle kesilmiş kurbanlar gördü. Bayram heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden yararlanmaları arzusuyla, genciyle yaşlısıyla bütün kadınların da bayram sabahı gelmelerini isteyen Allah Resulü, namazgaha varınca oradakilere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Ardından her zamanki huşuyla kadın erkek, genç yaşlı, çoluk çocuktan oluşan ashabına bayram namazını kıldırdı, sonra kurbanla ilgili önemli mesajlar verdiği hutbesini irad etti. Bayram hutbesinde Yüce Allah'ın kurban günlerini Müslümanlar için bayram ilan ettiğini belirten Hazreti Peygamber, bayram günlerini oruç değil, yeme içme ve Allah'ı zikretme günleri olarak niteledi. Bayramda çeşitli kurbanların kesilmesi ve yoksulların doyurularak sevindirilmesi yönünde ashabını şu ifadeleriyle teşvik etti. Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işleyemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban, henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul

kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin. Sonra sözü namazgaha gelirken gördüğü kesilmiş koyunlara getirdi ve kim kurbanını bayram namazından önce kestiyse onun yerine bir koyun kessin. Kim de henüz kesmediyse kurbanını Allah'ın adıyla kessin buyurdu. Acele edip kurbanını bayram namazından önce kesenlerden biri de Ebu Bürde bin Niyar idi. Misafirlerine ve komşularına karşı ikram ve cömertliğiyle bilinen bu sahabi, ayağa kalkarak kendisinin niçin acele ettiğini dile getirdi. Ey Allah'ın Resulü! Vallahi ben bugünün yeme içme günü olduğunu, yoksul komşularımın ihtiyacı olduğunu düşünerek kurbanımı namazdan önce kestim ve etinden hem kendim yedim hem de aileme ve komşularıma ikram ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu kurban değil, et için kesilen bir koyun olmuş buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bürde tekrar kalktı ve bende bir yaşını doldurmamış iki koyundan daha iyi bir oğlak var. Benim için bu yeterli mi diye sordu. Resul-i Ekrem de evet ama senden başka hiç kimse için bu yeterli olmaz buyurarak sadece ona ruhsat verdi. Namaz ve hutbenin ardından artık sıra kurbanları kesmeye gelmişti. Peygamberimiz müsait oluşu dikkate alarak namazı kıldırdığı yeri aynı zamanda kurban kesim alanı olarak kullandı. Hatta daha sonraları da orayı kesim yeri olarak kullanmaya devam etti. Hayvanların kesimi esnasında onlara eziyet verilmemesi için gerekli uyarılarda bulunmayı da ihmal etmeyen Allah Resulü, Allah'ın her konuda ihsanla yani güzellikle davranmayı farz kıldığını, hayvanların kesiminin de en güzel şekilde yapılması gerektiğini hatırlattı. Bu nedenle bıçağın iyice keskinleştirilmesi, hayvanlara gösterilmemesi, kesim işinin hızlı yapılması ve böylece hayvanın fazla acı çekmeden can vermesinin sağlanması talimatını verdi. Sonra kendisine kurbanlık iki koç getirildi. Onları kıbleye doğru yatırdı. Keserken besmele çekti, tekbir getirdi ve şöyle buyurdu. Beni Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur dedi. Allah Resulü'nün ayetler ihtiva eden bu duası İslam'daki kurbanlarla cahiliye dönemindeki kurbanlar arasındaki en önemli farkı göstermektedir. Zira asırlardır kurbanlar putlara adanmış, şirk içerisinde kesilmişti. Şimdi ise sadece yaratan Allah'ın adıyla onun adına kurban ediliyorlardı. Hazreti Peygamber kurban keserken arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir?" diye sormuş. O da "Babanız İbrahim'in sünnetidir." demiştir. Sahabe "Peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var?" diye sorunca Resul-i Ekrem "Her kıla karşılık bir sevap." buyurmuştur. Sahabe "Ya yünlü koyun keçi olursa?" deyince yününden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını vermiştir. Belki de ilk kurban bayramı olduğundan o gün Medine'ye dışarıdan birçok misafir gelmişti. O sene kıtlık vardı. Gelenlerin çoğu aç ve yoksuldu. Doyurulmaları gerekiyordu. Onların bu durumunu dikkate alan Peygamberimiz, kurban etlerinin misafirlere ikram edilerek 3 gün içerisinde tüketilmesi talimatını verdi ve kurban etlerinin 3 günden sonra sahipleri tarafından yenilmesini yasakladı. Böylece aç ve muhtaç kardeşlerinin bayramı tam anlamıyla yaşamalarını sağladı. Hatta bayram namazından sonra Bilal-i Habeşi ile birlikte hanım cemaatin yanına gidip, bu yoksul misafirler için yardım talep etti ve onlara da bilezik,

gerdanlık, küpe benzeri birçok ziynet eşyası verdiler. Ertesi yıl sahabeden bazıları söz konusu uygulamanın devam edip etmeyeceğini sordu. Peygamberimiz, size kurban etlerini 3 günden sonra tüketmek üzere ayırmanızı yasaklamıştım. Fakat Allah size bolluk verdi ve hayırlara kavuşturdu. Dolayısıyla o etlerden yiyebilir, sadaka olarak verebilir ve istediğiniz kadar da kendiniz için ayırabilirsiniz buyurdu. Aslında ilgili uygulama, kurban kesenlerle kesemeyenlerin et tüketiminde denk olmaları amacına matuftu. Kurban kesen sayısının artması durumunda istediği kadar yenilir, yedirilir ve saklanabilirdi. İhtiyacın fazla olması halinde ise tekrar Hazreti Peygamber'in uygulamasına benzer bir tutum sergilenecekti. Nitekim buradaki asıl gaye zenginlerin bu etlerle fakirleri doyurmasıdır. Zaten Allah Resulü de kurbanı varlıklı kimselerin yapacağı bir ibadet olarak görmüş, yoksulların kurban kesmesine sıcak bakmamıştı. Resul-i Ekrem'in kurban kesen Müslümanlardan söz ederken Ademoğlu ifadesini kullanması, bize insanlık tarihinde ilk kurban ibadetini yerine getiren Hazreti Adem'in 2 oğlunu hatırlatmaktadır. Her ikisi de birer kurban sunmuşlardı da Allah kendisine karşı gelmekten sakınan oğlun kurbanını kabul etmiş ve onun dilinden Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder buyurmuştu. Yine Peygamberimizin kurbanı Hazreti İbrahim'in sünneti olarak nitelemesi de İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmekle sınanmasına bir atıftır. Allah en sevdiği varlığını, biricik oğlunu feda etmekten çekinmeyen Hazreti İbrahim'i büyük bir kurban göndererek mükafatlandırmıştı. Böylece kurban ibadeti sonrakiler için İbrahim'i bir sünnet, gelenek haline gelmiştir. Kur'an'da yer alan bu örneklerden tarih boyunca hemen hemen her toplumda kurban ibadetinin var olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini anarak kurban kesmeyi meşru kıldık ayetiyle dile getirilmiştir. İslam öncesi Arap toplumunda da çeşitli amaçlarla putlar adına kurban kesme adeti yaygındı. Cahiliye Arapları belli zamanlarda Kabe'deki ve diğer bölgelerdeki putlara olan bağlılıklarını göstermek için kestikleri kurbanların kanlarını putların üzerine döker, etlerini yırtıcı hayvanlar yesin diye dikili taşların üzerine bırakırlardı. Ayrıca yarar sağlayacağı düşüncesiyle ölen kimsenin kabri başında da kurban keserlerdi. İslam döneminde bu adet tevhid inancına aykırı ögelerden temizlenerek Hazreti İbrahim'in sünnetine uygun biçimde ihya ve ıslah edilmiş, sosyal işlevler de yüklenerek zenginleştirilmiştir. Putlar için hayvan kurban etmek şirk, bu şekilde kesilen hayvanlar da murdar sayılmıştır.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Humullezine la yerkûn ve la yesterkûn ve la yetetayyarûn ve alâ rabbihim yetevekkelûn.
1: Onlar büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine güvenenlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kimlerin azap görmeden cennete gideceğini merak eden ashabına, insan iradesine devre dışı bırakma isteğine uyup, gizemli işlerle uğraşmayan ve yalnız senden yardım isterim diyerek Allah'a güvenenlerin bu ikrama kavuşacaklarını bildirmiştir. Bu insanların bir diğer özelliği, Allah'ın yarattıklarından herhangi bir varlığa uğursuzluk ithamından sakınmalarıdır. İnsan, yaratılışında var olan merak duygusu sebebiyle gelecekte neler olacağını bilmek istemiştir. Allah Resulü, geleceğe dair bilgi verdiklerini söyleyerek insanların merak duygularını istismar eden, bunu meslek haline getiren falcılar ve kahinlerden uzak durulması gerektiğini ifade etmiştir. Aksi davranıp onların sözlerine inananları, namazlarının 40 gün kabul edilmeyeceği konusunda uyarmıştır. Çalının eşyaları bulduğunu iddia edenlere ve kahinlere inananlarsa, Peygamberimize indirilenleri inkar etmiş olmak gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Rabbimiz, gaybı sadece kendisinin bileceğini Rabbimiz Kur'an'da defalarca ifade etmiştir. Bu kesin bilgiye rağmen tarih boyunca devam eden geleceği bilme isteği günümüzde de sürmekte ve insanlar her gün yeni teknikler geliştiren modern falcıların istismarına maruz kalmaktadırlar. Bu işi meslek edinen insanlar, aile problemlerini çözeceklerini iddia ederek kendilerine başvuranları yanlış yönlendirmekte, esrarengiz çözüm yolları önermektedir. Bazen şirke düşmekle eşdeğer olan sihir, büyü gibi yollara başvurulmaktadır. Bu yöntemler ailede çok daha büyük krizlere sebep olmakta ve aile bireylerinin birbirine güveni sarsılmaktadır. İnsanları tedirgin eden olumsuz duygulardan biri de bazı kişilerin, eşyaların, hatta bazı zamanların uğursuz olduğunu düşünmeleridir. Eşyada uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Baykuşun ötmesinde bir uğursuzluk yoktur buyuran Allah Resulü, insanların enerjilerini gereksiz yere tüketmelerine sebep olan bu düşüncelerden kurtulmalarını ister.
0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

Ebu Züheyr başından geçen bir hadiseyi etrafındakilere şöyle anlatmıştı. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte dışarı çıkmıştık. Devamlı ve ısrarla dua eden bir adamın yanına geldik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durup onu dinlemeye başladı ve "Eğer mühürlerse kazandı" dedi. Cemaatten birisi "Neyle mühürleyecek?" diye sorunca sallallahu aleyhi ve sellem "Amin" ile "Eğer amin ile mühürlerse kazandı" diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soru soran kişi dua eden adama gidip dedi ki "Ey filanca, aminle bitir ve müjdeye nail ol."

Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye görüşmeleri dönüşünde Resulullah'la ilgili olarak Kureyşlilere şöyle demiştir. Ey kavmim! Vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz,

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim içtenlikle Allah'tan şehit olmayı dilerse, yatağı üzerinde bile ölse, Allah onu şehitlerin makamlarına ulaştırır.

Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde, üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise, üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır.

Peygamberimiz ziyaretine gittiği bir bedeviye, hastalığının Allah'ın izniyle hataları için kefaret ve arınma vesilesi olacağını anlattığında, halinden hayli şikayetçi olan yaşlı adam huysuzluk yapmış ve yakalandığı bu ateşli hastalığın onu ölüme götüreceğini söylemiştir. Bundan rahatsızlık duyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Peki, öyle olsun," demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının gelişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.

Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşlara eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram. Her günümüz bayram ola. Bayramımız mübarek.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne edna ehlin nari azaben yenta'ilu bina'leyni min nar yagli dimaguhu min hararatin aleyh.
0: Muhakkak cehennemliklerin en hafif azap göreni ateşten iki ayakkabı giyecek. Ayakkabılarının sıcaklığından beyni kaynayacak. Cehennem, hiç kimsenin girmek şöyle dursun, karşılaşmak bile istemediği bir yer. Yalnızca dinleyenin veya okuyanın değil, anlatanın yahut yazanın dahi tüylerini ürperten, dehşet verici manzaraları barındıran azap yurdu. Cehennemde görevli melekler, bu azap verici yere gelenlere o gün şöyle sesleneceklerdir. İçinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi? Bu soruya muhatap olanlar, evet geldi diyerek pişmanlıklarını ifade edeceklerdir. Ne var ki son pişmanlık kimseye fayda vermeyecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz ise hadislerinde cehennemin nasıl bir yer olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Cehennem, 7 kattan oluşan, etrafı kalın duvarlarla çevrili bir çukurdur. Alevli ve sıcaklığı yüksek bir ateşe sahiptir. Uğultusu yürekleri yerinden hoplatır. Isısı insanları yakıp kavurur. Hararetinden sineler yanıp tutuşur. Böylesine bir durumda cehennemde olan kişi susuzluğunu gidermek üzere bir su ister de kendisine kaynar sular içirilir. Yine kişi acıkır da kendisine zakkum ağacından yedirilir. Peygamberimiz, zakkumun bir damlası dünyaya düşmüş olsaydı dünyadakilerin geçim kaynaklarını mahvederdi. Peki ya yiyeceğe zakkum olan kimse buna nasıl dayanacak diyerek bütün insanları uyarır. Bu kadar yakıcı ve yıkıcı bir azaptan sonra cehennemlik olan kişi dinlenmek ister. Bu sefer ateşten örtülere büründürülür. Böylesine sıkıntılı halden kim kurtulmak istemez? Cehennemlikler böylesine dehşetli bir azaptan kurtulmak için görevli meleklere seslenirler. Ancak bu beklenti de nafiledir. Melekler onlara, Allah'tan gelen gerçekleri inkar edenlerin yalvarması boşunadır derler. Böyle dehşetli bir halde bulunan cehennem ehli, ölüp de yok olacaklarını umarlar. Allah'ın kendilerini öldürmesini talep ederler. Yalnız cevap açıktır. Sizler burada kalıcısınız. Günahları sevaplarından fazla olan müminler, cezalarını çektikten sonra cehennemden çıkarılacaktır. Fakat Allah'ı ve onun dinini inkar edenler bu azaptan kurtulamayacaklardır.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü duaların kabul olunacağı vakti şöyle haber verir. Onda öyle bir an vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Allah Resulü, ben ve karşılaştığı sıkıntılar ve bakımsızlık yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi, işaret parmağı ve orta parmağı gibi yakın olacağız. O kadın ki, kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da, asil ve güzel olduğu halde çocukları yetişinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder buyurmuştur.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresidir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin," diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz'sa olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" Her zamanki saygılı tavrıyla "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir," diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," sözleriyle müjdeli haberi verdi. Duydukları karşısında heyecanlanan Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem ise, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike minel cubni vel buhl ve a'udu bike min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bike min fitnetid dunya ve a'udu bike min fitnetil kabr.
2: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

17 yaşında İslam'ı seçen ve ilk Müslümanlardan olan Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir anısını şöyle anlatmaktadır. Veda haccı senesi hastalığımın artması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete gelince ona "Ya Resulallah, gördüğün gibi hastalığım çok arttı. Ben mal sahibiyim. Bir kızımdan başka da varisim yok. Malımın üçte ikisini sadaka olarak verebilir miyim?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır" buyurdu. "Yarısını sadaka olarak verebilir miyim?" dedim. "Hayır" buyurdu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Üçte biri olur. Hatta üçte bir bile çoktur. Varislerini zengin bırakman, insanlara el açan fakirler olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta hanımının ağzına koyduğun her lokma sana sevap kazandırır" buyurdu. "Ya Resulallah, arkadaşlarım seninle Medine'ye gidecekler. Ben geride mi bırakılacağım?" dedim. Resulullah şöyle buyurdu. "Sen geride bırakılmayacaksın. Daha salih ameller işleyeceksin ve derecen yükselecek. Umulur ki sen hayatta bırakılacaksın ve bazı topluluklar senden yararlanacak. Öteki düşman topluluklar da senden zarar görecektir."

Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın rızasıyla sadece cennet istenir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine

göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre, kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti" demiştir.

Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i.

0: Peygamberin programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسِ فَاِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهِ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهِ
3: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse alacaklarını toplayan görevlilere, ona esenlik tanıyın. Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti. Ona mağfiret etti. Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur. Allah'a güzel bir borç verirseniz, o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu-alacaklı ilişkisinde iki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz, borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek borçlunun sorumluluğundadır. Alacaklının borçluyu sıkıştırmaması, ecrinin artmasını sağlayan bir davranıştır. Peygamberimiz, zor durumda olan borçluya karşı anlayışlı olan kimse için şu müjdeyi vermiştir. Ödeme güçlüğü olan borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir.
0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber, Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir sorusunu az da olsa devamlı olanıdır diye cevaplamıştır. Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ebu Vakkas abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına uğramıştı. "Bu ne israf?" buyurdu. Sa'd, "Abdeste de mi israf olur?" diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, akan bir nehirden bile abdest alıyor olsan israf olur," diye cevap verdi.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur. Rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn Dinar'ın İbn Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında, deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, "Sen filanın oğlu filan değil misin?" dedi. O, "Evet." cevabını verdi. Abdullah bin Ömer merkebini ve sarığını bedeviye verip, "Buna bin. Şu sarığı da başına sar." dedi. Bunun üzerine dostları, "Ey İbn Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin." diye hayret ettiklerinde, "Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir." buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.''

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.

çöktüğü vakit geceye ve kuşluk vaktine andolsun ki bugün yırtılarak çıkacak karanlıklar aydınlığa. Bir başka nurlu doğacak bugün güneş, fecre ve on geceye yemin eden Allah'ın adıyla. Kainat üstüne yemin edilen Zilhicce'nin 10. gününe ve kutlu bir fecre gibi bu sabah. Güneş kızıldan sarıya döndükçe tertemiz ve arınmış bir güne uyanacak Ademoğlu ve kainat. Bugün kurbanın ilk günü. Şehadet eden minareleriyle göğe uzanan Allah'ın evleri dolup taşar bugün. Ölümün içindeki dirilişe hazırlanmak için

tekbirlerle huzura durur ve Allah'ın yüce adıyla namaz kılar insanlar. Öyle bir cemaattir ki bugün gök kubbe altında toplananlar, omuz omuza dayanmışlardır ve saf saf el bağlayarak durmuşlardır yüce huzura. Boyunları edepten göğüslerine kadar eğilmiştir onların ve gönüllerindeki tevekkülü Rabbe sunmaktır dilekleri. İşte bu kutlu cemaatin imamı, adı salihlerden yazılan ve Allah'ın sadık dostu olan Halilullah'tır. Halilullah. Ve öyle bir topluluk daha vardır ki kefeni andıran bembeyaz yünleriyle, teslimiyete bürünmüş simsiyah gözleriyle, kıvrılmış boynuzları ve tırnaklarıyla saf saf dizilmişlerdir hepsi. Onlar ki sabredenlerden bulunmayı ve üzerlerine Allah'ın adının anılmasını beklerler, kutlu ve şerefli bir teslimiyet içinde. Onların önünde adı teslimiyetle anılan, sabredenlerin en hayırlılarından olan ve Efendiler Efendisi'nin mübarek nurunu şerefli alnında taşıyan İsmail vardır. İsmail'in alnındaki nuru kurtaran kınalı koçun soyundan geliyordur bu kurbanlıkların hepsi. Bizim İsmail'in soyundan geliyor oluşumuz gibi.

Ey yeryüzü ve ey insanlar, arınma vaktidir şimdi. Bugün yeryüzünde fesat çıkaracak ve haksız yere kan dökecek insanlar mı yaratacaksın diye sual eden melekler ar edecek sözlerinden. Çünkü bugün kanlar Allah'a yaklaşmak için, takvada yükselmek için ve bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimizin rızası için akacak. Bugün onun rızası için kurban kesilen her yer, ilk kurbanın kesildiği yer olan Mina'dır. Bıçağı elinde tutan her yiğit İbrahim'in tevekkülünden, bıçağın altına yatan her koç İsmail'in sabrından bir parça taşır. Sözünün erleri ve sadık kullar teslimiyet içindedir. Bugün bir yanda kanları yere düşmeden Allah katında makbul olan kurbanlar, diğer yanda çetin bir imtihandan geçmiş, senden geleni senin adını anarak sana yaklaşma vesilesi olarak kurban ettik diyerek arınmış Ademoğulları vardır. Ve onlar da senin yolunun kurbanlarıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir.
2: Hazreti Hafsa anlatıyor. Yünden dokunmuş kalın bir kilimi ikiye katlardık. Peygamberimiz onun üzerinde uyurdu. Bir gece şunu dörde katlasam onun için daha yumuşak olur dedim. Bu maksatla kilimi onun için dört kat yaptık. Ne var ki Hazreti Peygamber sabahleyin kalktığında bu gece benim altıma ne serdiniz diye sordu. Biz bu senin her zamanki yatağın, biz sadece onu dörde katladık ki daha yumuşak olsun dedik. Bunun üzerine siz onu yine eski haline getirin. Zira onun yumuşaklığı gece namazıma mani oldu buyurdu.

Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler, ya Zelcelali vel İkram, ey ikram sahibi yüce Allah'ım duasına devam edin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine, Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona, "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona, "Tabii." dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayalel felahtan sonra da iki defa kadikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın." buyurdular.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşum nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme. Görmüyor musun? O Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.

çevresinin üzerine iyice yerleşince, itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenim mi bitseydi Ebuada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
0: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe, İman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz bir gün sahabeye, hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi diye sordu ve ardından şöyle buyurdu. İyi olanınız kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir. Kötü olanınız ise kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir. Peygamber Efendimiz, iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini, sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz, bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurarak, bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi, kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamber

0: Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği Ensar'ın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, İsraf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir diye sordu. Açlık ya Resulallah diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim, dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alimlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, merhaba, hoş geldiniz, dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, bize tatlı su getirmeye gitti, dedi. Ebul Haysem Efendimiz'i ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur, diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. Bundan yiyin, dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona, sakın sağ mal koyuna dokunma, buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya

kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'e "Bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz." buyurdu.

Allah Resulü dua edeceğinde bazen kıbleye yönelir, bazen koltuk altı görünecek kadar ellerini kaldırır, bazen avuçlarını açarak, bazen de avuçlarını birleştirerek içtenlikle dua ederdi. Dua bittikten sonra ellerini mutlaka yüzüne sürer ve ashabına da bunu tavsiye ederdi.

Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallad, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükuya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla.

Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece

sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve "Düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun" diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek "Ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır" buyururdu. Sonra da "Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir" derdi. En sonra da "Ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir" derdi.

0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir canlıyı atış için hedef yapmayın.

0: Ömer bin Hattab anlatıyor. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. Bu emir bende mal bulunan bir zamana rastladı. Kendi kendime eğer bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem ancak bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ardından Ebu Bekir de malının hepsini getirdi. Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O da onlara Allah ve Resulünü bıraktım dedi. Bunun üzerine ben bundan sonra hiçbir şeyde seninle yarışa girmeyeceğim dedim. Ebu İshak'ın işittiğine göre Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Ayşe'ye Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed ve arkadaşları sizin kervanınızı ele geçirmek üzereler. Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum ama elinizden geleni yapın.
2: Nasıl olur? Muhammed buna nasıl cesaret eder? O kadar güçlendi mi? Kureyş'in en büyük kervanlarından biri bu. Hepimizin sermayesi bunun içinde. Buna saldırmak demek, Mekke'ye düpedüz savaş ilan etmek demek.
3: Tüm maddi imkanımı da önünüze serdim. Derdin ne senin?
4: Ölümden korkmuyorsun yani.
3: Benim neden korkup neden korkmadığımı sen daha iyi bilirsin.
4: Sen de. Ümeyye de korkaksınız. Ümeyye koca gövdesini yerinden kaldıramıyor. Mekke'nin büyüğünün haline bak.
5: Biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi, sen ve Rabbin gidin, birlikte savaşın, biz burada sizi bekleyeceğiz demeyiz. Biz sana ancak sen ve Rabbin gidin ve savaşın, sağında, solunda, önünde ve arkanda, biz de seninle birlikte savaşırız deriz.
6: Seni hak dinle gönderen Allah'a and olsun ki, sen bize şu denize dalın desen, düşünmeden o denize dalarız. Aramızda bir kişi bile kalmaz. Biz düşmanla karşılaşmaktan korkmuyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Savaşta tecrübeliyiz. Teke tek mücadelede sebatkar davranırız.
4: Savaşacağız. Kimse geride kalmayacak.
7: Dün gece korkunç bir rüya gördüm. Adamın biri gelip tek tek öleceklerin isimlerini saydı. Bunların başında da sen geliyorsun Ebu Cehil.
4: Arapların hepsi gücümüzü görecek. Ve nasıl güçlü bir topluluk olduğumuzu anlayacak. Bir daha kimse karşımıza çıkmaya cesaret edemeyecek. Haydi Bedre ileri.
8: Böylece Kureyş ordusu Bedir kuyularına doğru harekete geçti.
0: 44. bölüm.
8: Kureyş müşrikleri kervanın emniyette olduğunu öğrenmelerine rağmen Müslümanlara boy göstermekte kararlıydılar. Müslümanlarsa o esnada onların bulunduğu yerin kuzeybatısında tepelerin ardında hazırlık yapıyordu. Peygamberimiz düşmandan önce Bedir kuyularına erişmek için ordusuna emir verdi. Bu sırada yağmur yağmaya başladı. Resulullah bunu bir rahmet ve yardım işareti olarak değerlendirip sevindi. Yağmur insanlara can verdi. Yürümekte oldukları toprağı sertleştirip işlerini kolaylaştırdı. Aynı zamanda tepenin ardındaki müşriklerin oraya tırmanmalarını zorlaştırdı. Bedir kuyuları stratejik öneme sahipti. Peygamberimiz ordunun ilk kuyunun başında konaklamasını emretti. Bunun üzerine Ensardan Hubab peygamberimize şöyle sordu.
9: Ya Resulallah, burada durmamızı sana Allah mı emretti?
8: Peygamberimiz bunun kendi tercihi olduğunu söyledi.
9: Burası durmamız için de geri çekilmemiz için de uygun bir yer değildir. Daha ileri, düşmana yakın olan daha büyük bir kuyuya gidelim. Orada kamp kurup kendimiz için bir kuyu yapalım. Sonra bütün kuyuları kapatalım. Savaşacak olursak tüm sular bize ait olur. Böylece üstünlük sağlarız.
8: Peygamberimiz bu teklifi beğendi ve Hubab'ın fikri tüm ayrıntılarıyla uygulamaya konuldu. Uzaktaki kuyular kapatıldı, bir kuyu inşa edildi ve herkes su kaplarını doldurdu. Müslümanlar Medine'den Kureyş kervanını ele geçirmek üzere yola çıkmışlardı. Şimdi ise bir savaşın eşiğindeydiler. Resulullah'ın yanında olmak kendilerine güç veriyordu. Ancak ona bir zarar gelmesinden de endişe ediyorlardı. Ensardan Sa'd bin Muaz peygamberimize gelerek şöyle dedi.
10: Ey Allah'ın Resulü, sizin için bir gölgelik yapalım. Develeriniz de bu gölgeliğin yanında hazır beklesin. Sonra düşmanla karşılaşalım. Eğer Allah bize güç verir de galip gelirsek, ki bunu çok arzu ediyoruz, o zaman bize katılırsınız. Yok, eğer galip gelemezsek, develerinize binerek arkamızda bıraktığımız insanlara katılırsınız.

0: öğrencilerin ve çok yaşlı olanların bulunmasını istemiyordu. Gözüne arka sıralarda saklanmaya çalışan bir çocuk ilişti. Bu Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr bin Ebi Vakkas'tı. Henüz 16 yaşındaydı. Abisinin yanında görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
1: Umeyr, ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim?
2: Gizlenmeye çalışıyorum.
1: Neden?
2: Resulullah'ın beni yaşımın küçük olması nedeniyle geri çevirmesinden korkuyorum.
1: Resulullah dön derse dönmelisin. Kalmak için ısrar etme.
2: Ama ben savaşmak istiyor ve Allah'ın bana şehitlik nasip etmesini umuyorum.
1: Cesaretini takdir ediyorum. Ama daha önce hiç savaş görmedin. Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar görebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın.
2: Abi, beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım. Peygamberimizin şehitler için söylediklerini duymadın mı? Onların ölmediğini, Allah katında diri olduklarını söylüyor. Onlar ruhlarını teslim ederken büyük bir sevinç yaşarlarmış. Allah katında gördükleri nimetlerden sonra keşke dünyaya dönsem de canımı yine Allah yolunda feda etsem derlermiş. Şimdi benim bu makamla aramdaki tek engel yaşım mı? Ya bir daha böyle bir fırsatım olmazsa?
1: Söylediklerinden sonra ne diyebilirim ki? Resulullah seni gördü, buraya yaklaşıyor. Son kararı verecek kişi o.
0: Peygamberimiz Umeyr'in küçük olduğunu söyleyip geri dönmesini istedi. Savaşa katılamayacağını öğrenen Umeyr ağlamaya başladı.
2: Ya Resulallah, benim bedenimin küçüklüğüne bakma. İyi kılıç sallarım. Hem küçüklüğümden dolayı yara alsam ne olur? Ölürsem cennete girerim, ölmez sağ kalırsam da gazi olurum. Beni bu şereften mahrum etmeyin ne olur.
0: Resulullah Umeyr'in ısrarlarına dayanamadı ve onun savaşa katılmasına müsaade etti.
1: Bak istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım.
0: Ordunun içinde baba oğul bir arada bulunanlar da vardı. Sa'd bin Hayseme ile babası da bunlardandı. Savaş olacağı anlaşıldığında ikisi arasında şöyle bir konuşma geçti.
3: Savaşta ne olacağı belli olmaz. İkimizden birinin ailemizi korumak için dönmesi lazım. Başlarında erkek kalmadı. Sen gençsin. Onların geçimini sağlarsın. Ben burada kalayım. Sen ailemizin yanına dön.
4: Baba, senin sözünü ikiletmem bilirsin. Eğer bu seferin mükafatı cennetten başka bir şey olsaydı geri dönerdim. Ama bana şehitlik nasip olmasını umuyorum.
3: Eşin bebek bekliyor. Geri dön ve ailenin yanında ol.
4: Sen dön baba. Anneme de karıma da doğacak çocuğuma da sen sahip çıkarsın.
3: Kabul etmiyorum. Ne zamandır büyüklerin sözleri sayılmaz oldu?
4: Beni affet, sana saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama ben de senin dediklerini kabul edemem. O zaman kura çekeceğiz.
3: Anlaşılan ikimiz de başka türlüsüne razı olmayacağız. Başka seçeneğimiz kalmadı.
0: Kura sağda çıktı. Babası Hayseme oğluyla vedalaşıp Medine'ye ailesinin yanına döndü. Henüz Müslüman olmamış Hubeyb bin Yesaf da Bedir'de Kureyş müşrikleriyle çarpışılacağı haberini alınca miğferini ve zırhını giyerek savaş meydanına geldi. Cesur bir adamdı. Peygamberimiz onu tanıdı ve bizimle savaşa mı çıkıyorsunuz diye sordu.
5: Sen bizim kız kardeşimizin oğullarındansın. Üstelik komşumuzsun. Size destek olmaya geldik.
0: Peygamberimiz sen Allah'a ve Resulüne iman ettin mi diye sordu.
5: Hayır, ama kavmim benim savaşta ne kadar başarılı olduğumu bilir. Kime sorsanız düşmanın bağrında yaralar açan bir kahraman olduğumu söyler size. Müslüman değilim ama sizin yanınızda çarpışmak istiyorum. Elde edeceğiniz ganimetlerden pay alırım. Olmaz mı?
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul etmedi ve Hubeybe bunu gerçekten istiyorsa önce Müslüman olması gerektiğini hatırlattı. Çünkü bu savaş bir inanç mücadelesiydi. Ve Resulullah'a gönülden bağlı olmayanların onun yanında yeri yoktu. Savaşa katılmak isteyen hanımlar da vardı. Ümmü Varaka bunlardan biriydi. Peygamberimize gelerek ona şöyle dedi.
6: Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder, hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder.
0: Peygamberimiz Ümmü Varaka'ya, sen evinde otur. Umulur ki Allah sana yine şehitlik nasip eder diyerek onu evine gönderdi.

0: Peygamberimiz orduyu harekete geçirdi. Müslümanlar binitlerinin azlığı sebebiyle hayvanlara nöbetleşe biniyorlardı. Resulullah içinde bulundukları durumu Rabbine şöyle arz ediyordu: Allah'ım, bu askerler kendilerini taşıyacak bir binekten yoksunlar. Onları sen taşı. Allah'ım, onlar çıplaklar. Onları sen giydir. Allah'ım, onlar açlar. Onları sen doyur. Yağan yağmur Müslümanların gönüllerini ferahlatmıştı. Bu rahmet damlalarıyla beraber adeta melekler de yeryüzüne inmişti. Allah Resulü Bedir kuyularının yanında bazı noktaları göstererek, "Şurası Allah'ın izniyle yarın falanın düşeceği yerdir." diye bazı müşriklerin öleceğini haber veriyordu. Ramazan'ın 17. günü bir cuma sabahı ordu savaş düzenini almıştı. Peygamberimiz beyaz sancağı Musab bin Umeyr'e, siyah sancakların birini Hazreti Ali'ye, diğerini de Sa'd bin Muaz'a verdi. İslam ordusunun sayısı 74'ü muhacir, geri kalanı ensardan olmak üzere 305'ti. Orduda 70 deve ve 2 at bulunuyordu. Çeşitli vazife ve mazeretleri sebebiyle muhacirlerden 3, ensardan 5 kişi izinli sayılmıştı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Resulullah'ın kızı Rukiye ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Eşi Hazreti Osman da ona bakmak için savaşa katılamamıştı. Derken Kureyş ordusu da tepeyi aşıp Müslümanların karşısında yerini aldı. Orduların arasındaki güç farkı hemen göze çarpıyordu. Kureyş ordusu yaklaşık 1000 kişiydi. 700 deve, 100 de at vardı. Peygamberimiz zırhını giyinmişti. Her iki orduya da baktı. Müslümanlar müşriklerin üçte biri kadardı. Mekke güç gösterisinde bulunmak için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Askerlerin çoğu zırhlıydı. Hepsi iyi kılıçlara sahiptiler. Müslümanlarsa hem sayıca azdılar, hem kendilerini koruyabilecek zırh ve kalkanları yeterli değildi. Resulullah çadırının içerisine girdi. Kalbinin derinliklerinden yükselen bir yakarışla Yüce Mevla'ya şöyle yalvardı: Allah'ım, senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni istiyorum. Allah'ım, eğer müminlerin helakini diliyorsan, o zaman bugünden sonra sana ibadet edecek kimse kalmayacak. O kadar içten yalvarıyordu ki cübbesi omuzlarından düştü. Resulullah'ın halini gören dostu Ebu Bekir cübbesini Efendimizin omuzlarına tekrar koydu ve elini tutarak şöyle dedi:
1: Ey Allah'ın Resulü, Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter. O sana olan vaadini yerine getirecektir.
0: Peygamberimiz, yakında o topluluk bozulacak, arkalarını dönüp kaçacaklar ayetini tekrarlayarak çadırdan dışarı çıktı. Bu esnada Allah peygamberinin yakarışına hemen ilahi yardımıyla karşılık verdi. Şu ayetler nazil oldu: Hani Rabbinizden imdat istiyordunuz? O da, ben size birbiri ardınca gelecek 1000 melekle yardım göndereceğim diye cevap vermişti. Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı ve savaşın başlaması an meselesiydi.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun.

İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi. Tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanla kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz'e insanların cennete girmesini en çok sağlayan şey nedir diye soruldu. O da takva, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve güzel ahlaktır diye cevap verdi.

Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensardan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdirabbih, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden biri yanıma geldi ve bana ezanı öğretti," diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse onu yap," buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten İki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye, açtığı çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber, onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamd olsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Thank you.

0: Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de Kurban Bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine malını, Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haram, dokunulmazdır.

Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye

çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz."

Enes bin Malik'in anlattığına göre bir gün bir adam gelmiş ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Muhammed, ey Efendimiz, Efendimizin oğlu, bizim en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu" şeklinde hitap etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: "Ey insanlar, aman takvanıza sahip çıkın. Şeytan sakın sizi aldatmasın. Ben Muhammed bin Abdullah'ım. Allah'ın kulu ve elçisiyim. Vallahi ben sizin beni Yüce Allah'ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı istemem.

0: Huzeyfe el-Yemani bize şöyle anlatmaktadır. Bedir Savaşı'na şu nedenle katılamadım. Babam Hüseyin ve ben birlikte savaşa katılmak için yola çıkmıştık. Kureyşli müşrikler bizi yakaladılar ve siz Muhammed'e katılmaya mı gidiyorsunuz diye sorguya çektiler. Hayır, onlara katılmaya gitmiyoruz. Biz sadece Medine'ye gidiyoruz dedik. Ve bizden Medine'ye gitsek bile Hazreti Peygamber'le birlikte savaşa katılmayacağımıza dair Allah'ın adıyla söz ve yemin aldılar. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip durumu ona anlattığımızda, "Siz geri dönün. Biz onlara verdiğimiz sözü tutarız. Onlar karşısında yardımı da Allah'tan isteriz." buyurdu.
1: Hüsnü Hal.
2: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar. Alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek. Kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik." dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır." İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım, şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut" der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Yüksek ateş yani humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kuba ve Medine'ye varış. Yeni vatan Medine. Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bize Allah'a kulluk ettiğimiz sürece. Muhakkak ki bu mescit yapılırken takva ve tevhid temeli üzerine kurulmuş ve böyle devam ede gelmiştir. Habibim, burada senin namaz kılman çok doğru ve hayırlıdır. Burada temizliği seven, Allah'tan korkan bir cemaat vardır. Allah da çok temiz ve faziletli olanları sever. Tevbe Suresi 108. Ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine arkadaşlık eden hicret yolcularıyla 8 günlük bir yolculuktan sonra Yesrib'e yakın bir mesafede bulunan Kuba'ya ulaştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'den gelecek Hazreti Ali'yi ve diğer muhacirleri beklemek üzere yaklaşık 4 gün misafir kaldığı bu köyde bir mescit inşa ettirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kuba'daki görevini tamamladıktan sonra yanındakilerle birlikte 12 Rabi'ül Evvel bir cuma günü Yesrib'e doğru hareket başladı. Yol üzerinde bulunan Ranuna Vadisi'nde Beni Salim bin Avf'ların yurdunda ilk cuma hutbesini okudu ve cuma namazı kıldırdı. O Kuba'dan hareket etmeden önce Medine'de bulunan Necaroğulları kabilesine mensup dayılarına haber göndermiş,

yolcularını bekliyorlardı. Medineliler vakit geç olduğu ve güneş de yakıcı olmaya başladığı için Allah Resulü'nün muhtemelen akşam serinliğinde ya da ertesi sabah erken bir saatte geleceğini düşünerek evlerine çekiliyorlardı. Ancak bir gün ansızın bir Yahudi koşup bekledikleri kervanın gelmekte olduğunu kendilerine haber verdi. Haberi duyan bütün şehir halkı Seniyyetül Veda tepesine doğru koşmaya başladı. Müslümanlar sanki bayram günüymüş gibi en güzel elbiselerini giyinmişlerdi. Öyle ki şehre tam bir sevinç ve neşe havası hakim oldu. Hicret yolcularını karşılayanlar hep birlikte tarihler boyu tekrar edilen dizeleri terennüm etmeye başladılar. Ay doğdu üzerimize Veda tepelerinden. Şükür gerekti bize Allah'a kulluk ettiğimiz sürece. Ey bize Allah tarafından gönderilen elçi! Uyulması gereken ilahi bir emirle geldin bize. Aynı anda Medine'nin erkek ve kız çocukları defler çalarak bu mısraları terennüm ediyor, gençler de içlerinden gelen bir coşkuyla mızraklarını atmaktaki becerilerini sergilemek suretiyle tarifsiz sevince ortak oluyorlardı. Bu arada Evs ve Hazreç kabilelerinin büyükleri bir taraftan yüksek sesle sevinçlerini izhar edip Resulullah'ı selamlarken, diğer taraftan da onu kendi evlerinde misafir etmenin yollarını düşünüyorlardı. Hazreti Peygamber ise ev sahiplerini kırmamak için devesinin çöktüğü en yakın evde konaklayacaklarını bildirdi. Deve nihayet Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine yakın bir yerde durunca, Resulullah'ın ev sahibinin kim olduğu ortaya çıktı. Yesrib'e intikalinden kısa bir süre sonra Resulullah, azatlı köleleri Zeyd ve Ebu Rafi'yi aile mensuplarını getirtmek üzere Mekke'ye gönderdi. Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir'in Mekke'de kalan ailelerinin şehre ulaşmasıyla hicret tamamlanmış oldu. Hicret sonrasında gerçekleşen bütün bu olumlu gelişmelere rağmen Müslüman kadınlardan kimileri müşrik kocalarınca, kimileri de şirk üzere kalan aileleri tarafından Mekke'de alıkonuldukları için hicrete iştirak edememişlerdi. Nitekim Resulullah'ın kızlarından Zeynep, henüz Müslüman olmayan kocası Ebu'l-As'ın yanında kalmak zorunda kalmıştı. Aynı şekilde kocası Medine'ye hicret eden Ümmü Seleme de uzunca bir süre kabilesi tarafından Mekke'de alıkonuldu. Hicretin tamamlanmasıyla birlikte Mekke'de pek çok sıkıntıya maruz kalmış olan Müslümanlar artık kendisine sığınacak bir beldeye kavuştular. Artık Medine tüm dünya tarihini etkileyecek bir hareket merkezi haline gelmişti. Hicret aynı zamanda İslami takvimin başlangıcına da adını vermiştir. Her ne kadar Efendimiz Medine'ye 12 Rabiülevvel günü varmışsa da sahabesi son akabe biatının akdedilmesinden birkaç gün sonra yine onun emir ve izniyle 3 ay önce küçük kafileler halinde hicret etmeye başlamışlardı. Bu nedenle 1 Muharrem Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu yıl miladi takvimde 622 yılına denk düşmektedir. Mekke'den Medine'ye yapılan hicreti Müslümanlar için bir kaçış ve sığınma olarak görmemek gerekir. Esasında buraya göç Müslümanlar adına nihai hedef değil, daha mühim ve uzak hedefler için bir başlangıç teşkil eder. Bu anlamıyla Medine'ye gerçekleştirilen hicret, daha önce yapılan Habeşistan hicretinden hem sebepleri, hem gerçekleşme şekli, hem de sonuçları itibarıyla tamamen farklıdır. Her şeyden önce, Habeşistan göçü, Mekke'de can güvenliği endişesi duyan bazı Müslümanların hayatlarını koruma amacıyla gerçekleştirildiği geçici bir çözümdü. Ayrıca gidenlerin burayı yurt edinme gibi uzun vadeli bir hedefleri de bulunmuyordu. Nitekim onlardan bir kısmı gitmelerinden kısa süre sonra dönmüş, geri kalanlar da şartlar uygun hale geldiğinde yarımadaya geri gelmişlerdi. Habeş muhacirlerinin gittikleri ülkede dinlerini yayma misyonları da bulunmuyordu. Onlar Habeşlileri Müslüman yapmak bir tarafa, kendi aralarından Ubeydullah bin Cahş'ın dinini terk edip Hristiyanlığa geçişine şahit olmuşlardır. Bütün bunlara karşılık Medine'ye göçte Müslümanlar için can güvenliği ve sığınma ihtiyacı ancak tali derecede bir etkiye sahiptir. Buraya hicretteki esas gaye ise Müslümanlar için huzur ve güven ortamını tesis etmek, bundan da önemlisi davete uygun yeni bir merkez sağlamaktır. Daha açıkçası Medine,
yeni bir millet, ümmet ve yeni bir

devletin kuruluş merkezi olarak seçilmiştir. Bu nedenledir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Akabe'deki ilk görüşmeden itibaren yaklaşık 3 yıllık süren dini ve siyasi nitelikli hazırlık dönemini tamamladı. Özellikle de Medinelilerle 2. Akabe biatını akdettikten sonra hicret sürecini başlatıp en sonunda kendisi de Medine'ye ulaşmıştır. Medine'ye hicretle birlikte İslami davet, Mekke'de kazandığı dini boyutun yanına siyasi boyutu da eklemiş oldu. Artık bundan sonra İslam mağdurların, mazlumların, muhalif kabul edilenlerin değil, hakim olanların ve yönetenlerin dini olacak, tebliğ faaliyeti artık devlet destekli olarak gerçekleştirilecektir. Yeni durumda Allah Resulü'nün peygamberliğinden sonra siyasi niteliği de ortaya çıkacak ve o Medine şehir devletinin başkanı olacaktır. İşte bütün bunlar sebebiyle gerek Hazreti Peygamber'in gerekse diğer Müslümanların Medine'ye hicreti Mekke'den bir kaçış, Medine'ye sığınma değildi. Bunu daha koordineli dini ve siyasi projenin başlangıcı, Mekke'ye daha şerefli dönüşün bir adımı olarak görmek daha doğru olur. Hicret bir taraftan Kureyşli Müslümanlar için baskıdan kurtulmayı, bağımsızlığı ve müşriklere karşı güvenli bir hayatı temin etmiş, diğer taraftan da Hazreti Peygamber'e muazzam bir tebliğ imkanı sağlamıştır. Gerçekten Mekke'de 13 yıldır gerçekleştirilemeyen ümmet bütünlüğü burada kurulabilmiştir. Ayrıca Müslümanlar yeni yurtlarında din düşmanlarıyla mücadele için uygun zemin ve şartlar elde etmişler, yeni yurtlarında siyasal, kültürel ve ekonomik anlamda tam bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Diğer taraftan hicret, Medineli Araplar açısından da büyük bir kazanım olmuştur. Her şeyden önce onlar, uzun yıllar süren ve iki kabileyi de yok olmanın eşiğine getiren Evs-Hazreç çatışmasından kurtularak birlik oluşturmuşlardır. Bu sayede onlar Yahudiler karşısındaki konumlarını daha güçlü hale getirmişlerdir. Onların Medine'de teşkil ettikleri birliğe hicret neticesinde Kureyşli muhacirler de eklenince Müslümanlar şehirde rakipleri konumundaki Yahudilere karşı büyük bir üstünlük elde etmişler, kısacası şehrin hakim unsuru haline gelmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de başta Hazreti Peygamber olmak üzere hicret edenlere Allah'ın vereceği nimetler şu şekilde sıralanmaktadır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlik de. Kim Allah'a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Nisa suresi 100. ayet. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara kendi katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve kendilerine içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdelemektedir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz Allah katında büyük bir mükafat vardır. Tevbe suresi 20-22. ayetler. Medine'ye hicret konusunda son olarak ifade etmek gerekir ki, medeniyetlerin kurulmasında hicretin büyük etkisinin olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Dünyada meydana gelen büyük değişimlerin hicretle, yani zorunlu nedenlerle gerçekleşen göç hareketleriyle yakın ilişkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla büyük medeniyetlerin doğuşu, büyük göç hareketleriyle ve göçmenler eliyle gerçekleşmiştir. Böyle olduğu içindir ki, ilkel, bedevi bir topluluğun, yaşadığı yurdu bırakıp başka bir yere göç etmeden medenileşebileceğine dair tarihte örnek bulmak zordur. Olsa da istisnai mahiyettedir. Buradan hareketle Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicretini yeni bir medeniyetin kuruluşunun ilk adımları olarak kabul etmek gerekir.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadiste İman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: فَإِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
0: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a kulluk etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Şirk koşmaması karşısında, kulun Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğini alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, İçten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Yolculuk devam ederken, Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir: "Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi, yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır. Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik. Estağfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim. Sana tövbe ederim.

Ebu Berze'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce uyumayı ve yatsı sonrasında da oturup konuşmayı hoş karşılamazdı.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a

Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek, hakikati söyleyeceğimize dair, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bağlılık sözü verdik.''

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse."

0: Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü 7 kat yeri onun boynuna dolar.

0: Hakim bin Nizam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn ganimetlerinden istedim. Bana ondan verdi. Sonra yine istedim. Bana yine verdi. Sonra tekrar istedim. Bu defa da verdi. Sonra şöyle buyurdu. Ey Hakim! Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala tamah etmeden gönül zenginliğiyle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamah dolu bir kalple bu malı isterse, tıpkı yiyip de doymayan kimse gibi, onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
3: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması, onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası onun bir yastığa yaslanması da bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şeref'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça, servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Uzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûya varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûya varır dedim. Fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya vardı. Rükûyu aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp secdeyi de kıyam kadar uzattı.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: "Meselul mu'mini ke meselil attar. İn calestehu nefa'ak ve in ma şeytehu nefa'ak ve in şarektehu nefa'ak."
0: Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. Yüce dinimiz İslam'a göre insanlar inançları bakımından farklı gruplara ayrılmışlardır. Allah'a ve İslam dinine iman edenler mümin, Allah'ın dinini inkar ederek yalanlayanlar kafir, kalpleriyle iman etmedikleri halde ağızlarıyla inandıklarını söyleyenler münafık, çeşitli varlıkları Allah'a ortak koşanlar müşrik olarak adlandırılır. Mümin, Allah'a ve Resulüne gönülden bağlıdır. İman edilmesi gereken esasları kabul eder. İslam'la birlikte emredilen ve yasaklanan her bir hususu içtenlikle benimser. Sevgili Peygamberimiz birçok hadisinde bizlere mümin bir kişinin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini haber vermiştir. Mümin, dini, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun bütün insanların canları ve malları hususunda güvende olduğu kişidir. Müminin elinden ve dilinden, yani yapıp ettiklerinden ve söylediği sözlerden kimseye zarar gelmez. Ana babası, eşi ve çocukları, akraba ve komşuları, kısacası tüm insanlar ve bütün canlılar müminden hep iyilik görürler. Mümin, sözleriyle, tavır ve davranışlarıyla herkese faydalı olan kişidir. Zira mümin, bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığındaysa üzülen kimsedir. Her insan gibi mümin de bazen zorluklara ve sıkıntılara maruz kalabilir. Olmadık problemlerle karşı karşıya gelebilir. Ancak mümin, tökezlediğinde ve sarsıldığında isyana sürüklenmez. Rabbinden asla ümidini kesmez. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur: "Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız müminlere mahsustur. Başına sevinilecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Mümin, dünyasını huzura, ahiretini ise cennete kavuşturmak için Rabbinin razı olduğu işlerle meşgul olur. Çalıştığının karşılığını alacağına inancı tamdır. Peygamber Efendimiz de müminin bu çalışma azmini şu benzetmeyle anlatmıştır: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin iki yüzlüler olduğunu görürsün. Onlar şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, "İnancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter," buyurmuştur. Hazreti Ali, "Amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin," demiştir. Hazreti Peygamber, aralarında Cabir bin Abdullah'ın da bulunduğu birkaç arkadaşıyla oturmaktaydı. Bu sırada Ebu Husayn es-Sülemi, elinde maden yatağında bulduğu güvercin yumurtası büyüklüğünde bir altın parçasıyla gelerek, bundan başka bir malı olmadığını, onu da sadaka olarak vermek istediğini söyledi. Fakat Peygamber Efendimiz onun bu isteğini reddetti. Ebu Husayn isteğinde ısrarlıydı. Hazreti Peygamber'e önce sağından sonra solundan yaklaşarak ricasını tekrarladı. Ancak Hazreti Peygamber yine kabul etmedi. Bu sefer arka tarafından gelerek altın parçasını Peygamberimize vermek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı ve bu sahabiye geri attı. Eğer ona değseydi incitebilirdi. Ardından da şöyle buyurdu: "Biriniz sahip olduğu her şeyi getirip 'Bu benim sadakamdır' diyor, sonra da oturup insanlara avuç açıyor. Sadakanın en hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir."

Yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatır.

sararak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz, sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşlara eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram ola. Bayramımız mübarek.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda konumuza kaldığımız yerden devam etmek ve Peygamber Efendimizin mirası ve vasiyeti konusunda bilgiler sunmak istiyoruz sizlere. Değerli dostlar, bir önceki programımızda da özellikle altını çizmeye gayret ettiğimiz gibi peygamber olduğu kadar aynı zamanda Medine toplumunun lideri olan Allah Resulü lüks bir hayat yerine mütevazı bir hayatı tercih etmiş, diğer peygamberler gibi o da tebliğ görevi karşılıksız yapmış, sıradan insanlar gibi mal, mülk biriktirmemiştir. Hazreti Ayşe bu durumu, Allah Resulü vefatında geriye ne bir dinar, ne bir dirhem, ne koyun, ne de deve bıraktı. Bu yüzden hiçbir şeyde vasiyet etmedi şeklinde anlatıyordu. Peygamber Efendimiz sahip olduğu mallar konusunda vefatından önce herhangi bir vasiyette bulunmamış, ev halkının ihtiyacı dışında kalan tüm malının sadaka olduğunu bildirmişti. Bazı varisleri mirastan paylarını almak üzere Halife Hazreti Ebubekir'e ve ondan sonraki dönemde de Hazreti Ömer'e başvurmuş, bunun üzerine Hazreti Ayşe'nin "Hazreti Peygamber bizim varisimiz olmaz, geriye bıraktığımız sadakadır" buyurmadı mı demesi üzerine bu isteklerinden vazgeçmişlerdi. Rahmet elçisinin mali ya da siyasi herhangi bir vasiyeti yoktu. Ancak son peygamber olarak o ümmetine elbette birçok manevi değerleri vasiyet etmişti. Bu değerlerin başında da ilim gelmekteydi. Tirmizi ve Ebu Davud adlı hadis kitaplarından rivayet edildiğine göre bir adam Medine'den Şam'da bulunan Ebu Derda'yı görmek üzere Şam'a gitmişti. Ebu Derda o kimsenin sırf Hazreti Peygamber'den rivayet ettiği bir hadisi kendisinden öğrenmek için bu kadar yolu kat ettiğini öğrenince ona şöyle dedi. Ben Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Kim ilim elde etmek için bir yolculuk yaparsa Allah onu cennetine giden yola iletir. Melekler ilim öğrencisinden hoşnut olarak tevazu kanatlarını indirirler. Göktekiler ve yerdekiler, hatta denizdeki balıklar bile o alimin bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Alim bir kimsenin çok ibadet eden bir kimseye üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne dinar ne de dirhem bırakmışlardır. Onlar miras olarak ilim bırakmışlardır. Kim ilim mirasından elde ederse büyük bir nasip almış olur. Bu hadis-i şerif ilim yolcuları için ne büyük bir müjdedir ve Müslümanlara ne güzel hedefler göstermektedir. Öyle değil mi? Ebu Hureyre de Allah Resulü'nün vefatından sonra kendisini ziyarete gelen bir grup insana Peygamberimizin benden sonra bazı kimseler size gelerek ilim talep edecekler. Onları gördüğünüzde onlara ilim öğretiniz tavsiyesini aktarmıştı. Bu rivayetlerden anlaşılmaktadır ki Hazreti Peygamber'in geriye bıraktığı miras ilim, bu ilmin varisleri de ilim talebeleri ve alimlerdir. Müslümanlar açısından ilmin en önemli kaynağı ise Kur'an'dır. Değerli dinleyicilerimiz, sahabeden Abdullah bin Ebu Evfa'ya Allah Resulü'nün

olduğunu aktarıyordu. Bu rivayete göre Peygamber Efendimiz, size öyle bir şey bıraktım ki ona sıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. O Allah'ın kitabı Kur'an'dır buyurmuştu. Peygamber Efendimiz veda haccı dönüşü Hum denilen su kaynağının yanında ashabına bazı hususları hatırlattıktan sonra dikkat ediniz. Ben de bir beşerim. Rabbimin elçisi olan ölüm meleğinin gelmesi ve benim de icabet edeceğim vakit yakındır. Ben size iki ağırlığı, sekaleyni bırakıyorum. Bunlardan ilki Allah'ın kitabıdır ki onda hidayet ve nur vardır. Allah'ın kitabını alıp amel edin ve ona sımsıkı sarılın. Peygamber Efendimiz bu şekilde insanları Allah'ın kitabına teşvik edip ona yönlendirdikten sonra da sözüne devam ederek, ikincisi ise ehli beytimdir. Ehli beytim konusunda size Allah'ı hatırlatıyorum buyurmuştu. Kur'an'ın bildirdiği üzere Allah Resulü'nün ehli beyti müminlerin anneleri olan hanımları ve aile fertleridir. Ümmeti ehli beyt hakkında Allah'ın koymuş olduğu ölçülerden ayrılmamalı, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da onların ihtiyaçları aynı ölçüler içerisinde karşılanmalıydı. İşte Hazreti Ebubekir bu sebeple ehli beyt konusunda Hazreti Peygamber'in hayattayken kendisinin bakmakla mükellef olduklarına bakacağını ve onun sarf ettiği yerlere de aynen sarf edeceğini bildirmişti. Değerli dinleyicilerimiz, tarih boyunca her peygamberin hayatı çevresindekileri doğru yola yönlendirmek için onlara tavsiyelerde bulunmakla geçmişti. Örneğin Hazreti İbrahim çocuklarına, oğullarım Allah sizin için bu dini seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün vasiyetinde bulunmuştu. Hazreti Yakup ölüm döşeğinde bile çocuklarını düşünüyor. Benden sonra kime ibadet edeceksiniz diyerek vefatından sonra onların nasıl bir yol takip edeceklerini merak ediyordu. Çocuklarından gelen senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek olan ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona boyun eğmiş Müslümanlarız şeklindeki cevabıyla çocuklarına en iyi mirası bırakmış olmanın huzurunu yaşıyordu Yakup aleyhisselam. Peygamber Efendimiz de kendisine verilen risalet görevini en güzel şekilde yerine getirerek ömrünü insanları iyiye ve güzele çağırmaya adamıştı. Her canlı gibi ölümü tadacak olan Allah Resulü'nün dünya hayatına veda etme vakti yaklaştığında ümmetine tavsiyeleri birer vasiyet olarak algılanmaya başlanmıştı. Bir gün sabah namazını kıldırıp çok sevdiği ashabına dönerek onları oldukça duygulandıran, kalplerini hüzünlendiren dokunaklı sözler söylemişti Peygamberimiz. Öyle ki ashabtan biri dayanamayarak, ey Allah'ın Resulü, sanki veda konuşması yaptınız, bize ne tavsiye edersiniz diye sormaktan alamamıştı kendisini. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, size Allah'tan korkmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Benden sonra yaşayacak olanlarınız yakında çok ihtilaflar görecekler. Şu halde siz benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılın. Bunlara azı dişlerinizle yapışır gibi sımsıkı sarılın. Hazreti Peygamber vefatından sonra ashabının şirke düşmesinden çok refah ve zenginliğe erişen İslam topraklarında dünyalık için birbirleriyle çekişmelerinden endişe ediyordu. Ukbe bin Amir'in Allah Resulü'nü minber üzerinde son görüşüm dediği bir günde Peygamber Efendimiz, ben havuzun başına sizden önce varacağım. Ben sizin benden sonra Allah'a şirk koşacağınızdan korkuyor değilim. Lakin dünyalık konusunda yarışa girişeceğinizden ve birbirinizle çarpışıp
sizden öncekilerin helak olduğu gibi

0: helak olmanızdan korkuyorum buyurmuştu. Peygamber Efendimiz vefatından sonra ortaya çıkacak ihtilafların Müslümanların birbirlerine kenetlenmeleriyle giderilebileceğini beyan ederek yalanın yayıldığı, kendisinden yemin etmesi istenmediği halde insanların yemin ettiği, şahitlikleri istenmediği halde yalan yere şahitlik yaptıkları zamanlarda müminlerin ashabına öğrettiği güzel yaşantıyı örnek almalarını tavsiye ediyordu. Kurtuluş ancak böylece gerçekleşebilirdi. Peygamber Efendimiz ashabına bunu vasiyet ediyor ve bu örnek yaşantının nesilden nesile tevarüsünün gerektiğini hatırlatıyordu. Bu zor zamanlarda toplumu derinden sarsacak ayrılıkların yaşanmaması için gerekli sorumlulukların yerine getirilmesini istiyor, İslam'a aykırı görüşlere itibar edilmemesi gerektiğini bildiriyor, onlara kendi yaşantısını ve yakınında bulunan ashabının yolunu takip etmelerini tavsiye ediyordu. Hepsinden önemlisi ise tüm bunların ihtiraslarından kurtulmuş bir kalple mümkün olacağını bildirerek öncelikle takvayı dile getiriyordu. Peygamber Efendimizin değişik vesilelerle bazı dostlarına hitaben yaptığı özel tavsiyeleri de vardı. Birlikte yolculuk yaptıkları bir gün İbni Abbas'a yaşadığı sürece hiç unutmadığı şu cümleleri vasiyet etmişti. Delikanlı demişti Peygamberimiz İbni Abbas'a. Sana bazı öğütler vereyim. Allah'ı unutma ki Allah da seni unutmasın. Allah'ı unutma ki hep onu yanında bulasın. Bir şey istersen Allah'tan iste. Yardım beklersen Allah'tan yardım bekle. Bil ki bütün millet bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Bütün millet sana zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Çünkü kalem kaldırılmış, kader sayfalarındaki mürekkep kurumuştur. İşte bu böylece bilinmelidir. Sen Allah'ı unutma ki Allah da seni unutmasın. Allah'ı unutma ki hep onu yanında bulasın. Bir şey istersen Allah'tan iste. Yardım beklersen Allah'tan yardım bekle. Bil ki bütün millet bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Bütün millet sana zarar vermek için bir araya gelse ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler. Allah'la kul arasındaki bu ilişkiyi gerçek anlamda bir kulluk ve ibadet bilinci tesis eder. Allah'a bağlılığın ifadesi olan ibadetler insan vicdanını olgunlaştırır. Madem ki kul bu birlikteliğe muhtaçtır, o halde yaratıcısına ulaşmak için onu çokça anmalıdır. Peygamber Efendimizin vefatı sırasında yani son anlarında bile namaza devam edilmesini, kul haklarına riayet edilmesini tavsiye etmesi, onun hem Allah ve kul arasındaki hem de insanlar arasındaki ilişkilere ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Peygamber Efendimizin manevi mirası ve vasiyeti konusunun özeti olarak şunları hatırlatmak isterim. Peygamber Efendimiz, geçici dünya hayatının mal, mülk ve servetine değer vermeden mütevazı bir hayat yaşamış, vefatından sonra da yakınlarına herhangi bir miras bırakmamıştır. Ancak tüm insanlığa en yüce vasiyet olarak Kur'an-ı Kerim'i ve yaşayan bir Kur'an olarak da kendi örnek ahlakını, sünnetini bırakmış, nebevi mesajlarıyla çağlar boyu insanların yollarını aydınlatmıştır. Onun ilme, adaba, ahlaka, sevgiye, merhamete dair tavsiyeleri insanlığın her iki alemde mutluluğunu sağlayacak eşsiz bir miras niteliğindedir. Ne mutlu o mirasın kıymetini bilene, değerini anlayana ve gereğini yapabilene. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüğümüze şefkat, büyüğümüze rahmet göstermeyen, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayan bizden değildir.

Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Medine'ye geldiğinde insanlar ona doğru koşuştular. Söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın. Yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete gidesiniz. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti. Evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki, belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da, bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin." Ebu Hureyre'den radiyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz." Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir."

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz halka namaz kıldırdığında hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Tek başına kıldığındaysa namazını dilediği kadar uzatsın.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.''

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yemenli sahabi Tarık bin Süveyd, Peygamber Efendimiz'e içki imalatıyla ilgili soru sorduğunda, Efendimiz ona şarabın yasak olduğunu söylemiştir. Tarık, "Ben içkiyi ilaç yapımında kullanmak için yapıyorum," dediğinde ise, Efendimiz, "O şifa değil, bilakis hastalıktır," buyurmuştur. Yine Allah hastalığı da şifayı da gönderdi ve her hastalık için bir şifa var etti. Tedavi olun, fakat haramla tedavi olmayın demiştir.

Bir gün sahabilerden Miktat bin Esvet'le iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın," buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurma ile savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulunmayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka isteyemeyen kimsedir.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine haydi ailelerinizin yanına dönün. Orada yaşayın. Onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun. Yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim? Diye sorunca, Hazreti Peygamber, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir. Şeklinde cevap vermişti.
2: Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyisi, en cömerti ve cesuruydu. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuştu. İnsanlar sesin geldiği yöne doğru gittiler. Herkesten önce sesi araştırmaya giden ve geri dönmekte olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları karşıladı ve boynunda kılıcıyla onları korkmayın diyerek teskin etti. Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi başucunda dikilmiş, Ebu Hureyre diye sesleniyor. O da buyur emrin olur ey Allah'ın Resulü diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye tekrar iç Ebu Hureyre buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

davasını ihtişamlı hayatına tercih eden genç, Mus'ab bin Umeyr. Mekke'de zenginlik ve refah içinde yaşayan, ailesinin göz bebeği bir delikanlı vardı. Aristokrat ailesi tarafından kendisine konforlu bir hayat sunulan ve el üstünde tutulan bu genç için Mekke dışından sadece onun giyeceği kıyafetler diktirilmek üzere en kaliteli ipek kumaşlar temin edilir, Yemen'in en ünlü kunduracılarına ona özel ayakkabılar imal ettirilir, yine esanslarıyla şöhret bulan Yemen'den ona mahsus kokular sipariş verilirdi. Sürdüğü esansı Mekke'de ondan başkası kullanmadığından, kokusunun bıraktığı hoş tesir sebebiyle yürüdüğü yollardan bu gencin geçtiği hemen fark edilirdi. Hakkında Resulullah'ın Mekke'de ondan daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen bir başkasını görmedim dediği bu delikanlıya bir kez bakanlar, gördükleri güzellik karşısında tekrar tekrar bakma ihtiyacı hissederler, fasih ve beli konuşması sebebiyle insanlar onun yaptığı sohbetler bitmesin isterlerdi. Gerek fiziki görüntüsü gerekse kendine özgü kokusuyla dikkatleri hemen üzerine çeken Mekke'nin en zarif ve yakışıklı delikanlısı, şehrin sokaklarında dolaştığında genç kızlar geçeceği yol üzerinde bekleyip hal ve hareketleriyle onun dikkatini çekmeye çalışırlardı. Bu haya timsali gençse hiçbir iltifata itibar etmez, iffetsizliğin yaygın olduğu o dönemde bir kez olsun haya perdesini aralayıp da başını kaldırmazdı. Mekke'de İslam'ın gizlice yayılmaya başladığı ilk zamanlardı. Gündüzleri Mekke'nin düzlüklerinde at yarışı yapan, geceleri ise şehrin yüksek tepelerinde dostlarıyla vakit geçiren bu genç, bir gece Hacun Dağı eteğinde arkadaşlarıyla eğlenirken, içlerinden birisi, "Abdülmuttalib'in yetimi, ben Allah'ın peygamberiyim. Tapındığınız putlar boştur, size hiçbir fayda sağlamaz. Allah'sa birdir, her şeyi gören ve bilendir. Yaratan O'dur, yalnız O'na ibadet ediniz" demiş, "duydunuz mu?" sorusunu ortaya attı. Delikanlı bahsedilen konuyu büyüklerin daha iyi bildiğini belirtti ve "bu onların düşünüp karar vereceği bir meseledir" diyerek fikrini açıkladı. Ancak o gece söylenenler aklından hiç çıkmadı. Konuşulanlardan oldukça etkilenmişti. Delikanlının gönlünde derin izler bırakan bu sözler, adeta uzun zamandır içinde hissettiği boşluğu dolduracak cevaplar barındırıyordu.

sabaha kadar gözünü kırpmadı. Gün ağardığında sık sık dertleştiği demirci ustası Habbab bin Eret'in dükkanının önünde buldu kendini. Kafası karmakarışıktı. Daha öncesinde imanla şereflenen Habbab durumu fark etti ve Müslümanlığın çok yakışacağını düşündüğü dostuna İslam'ı anlatma fırsatını kaçırmadı. O gün öğle vaktinde ikisi gizlice Darül Erkam'da buluşmak üzere sözleştiler. Darül Erkam'ın kapısını ona dostu Habbab açtı. Hakikatleri ise Resulullah anlattı. Böylece zaten hep bir arayış içinde olan delikanlı, tereddüt etmeden imanla şereflendi. Delikanlının ailesini çok iyi tanıyan Hazreti Peygamber, onu şöyle diyerek tembihledi. Sakın Müslüman olduğunu ailene belli etme. Genç bu tavsiyeye uymaya çalışsa da, ister istemez tavırlarındaki değişim, aile fertlerinin dikkatlerinden kaçmadı. Artık delikanlı geceleri eğlenmeye gitmiyor, evde kaldığı zaman zarfında ise odasından dışarı çıkmıyordu. Heyecanlı gencin Darül Erkam'a gidiş gelişleri sıklaşmıştı. Bir gün amcasının oğlu Osman bin Talha, gizlice namaz kılarken gördüğü delikanlıyı ailesine şikayet etti. Bu haberle birlikte delikanlının hayatı birdenbire değişti. İslam'ı kabul etmeden önce Mekke'nin en sevilen gençlerinden biriyken, Müslüman olduktan sonra türlü baskı ve sıkıntılara maruz bırakıldı. Annesi başta olmak üzere çevresi bu genci el birliğiyle psikolojik baskıyla ikna etmeye, onu dininden caydırmaya çalıştılar. Ancak bu konuda başarılı olamadılar. Sonunda tehdit, şiddet ve eziyet yoluna başvurdular. Annesi dininden vazgeçmemesi üzerine biricik oğlunu bir mahzene kapatarak aç susuz bile bıraktı. Yoksulluğa mahkum ettiği oğlunun daha fazla dayanamayacağını düşündüyse de hedefine ulaşamadı. Merhamet yoksunu annesi sırf dininden dönsün diye öz evladını kırbaçlattırmak için kölelerini dahi kullandı. İnatla her yolu denedi. Zamanla bu eziyetlerin işe yaramadığını görünce de oğluna ya annesini ve servetini tercih etmesi ya da dininde kalıp ailesi tarafından reddedileceği teklifini sundu. 25 yaşına kadar bir dediği iki edilmeyen ve konfor içinde yaşayan bu kararlı genç, tercihini imandan yana kullandı. İman davası uğruna dünya servetinden, evinden, ailesinden bir çırpıda vazgeçti. Darül Erkam'da kalmaya başladı. Peygamber Efendimiz bir defasında onun için şu ifadeleri kullanmıştı. Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah'a hamdolsun. Şu delikanlıyı görüyor musunuz? İşte o önceden anne ve babasının en sevdiği varlıklardı. Allah ve Resulünün sevgisi anne ve babasının sevgisine üstün geldi. O da Allah'ı ve Resulünü anne ve babasına tercih etti.

göz kamaştırıcı hayatını, vazgeçilmesi zor zevklerini, ipekten elbiselerini ve ailesini sırf dini uğruna elinin tersiyle itip terk eden bu gencin adı Mus'ab bin Umeyr'di. Asıl adı Ebu Abdullah Mus'ab bin Umeyr bin Hişam Abderi olup, 585 yılında Mekke'de Umeyr bin Haşim ve Hünas binti Malik'in oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. Ailesi Kureyş'in ana kollarından, cahiliye döneminde sidane ve hicabe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten Abdüddar oğullarına mensuptu. Mus'ab bin Umeyr'in hem anne hem de baba tarafından Hazreti Peygamber'le aynı soydan geldiği bilinmektedir. Mus'ab, nübüvvetin 5. yılında türlü işkencelere maruz kalan Müslümanlar için tahammül edilemez hale gelen Mekke'den, hayatlarını daha kolay yaşama imkanını bulacakları Habeşistan'a Resulullah'ın izniyle hicret eden ilk 15 muhacir arasında yer aldı. Allah Resulü'nün Habeşistan bölgesine gitseniz iyi olur. Zira güven ve huzurun hakim olduğu o ülkede insanlara zulmetmeyen bir kral var. Oraya gidiniz ve Allah içinde bulunduğumuz bu sıkıntılardan bir kurtuluş yolu gösterinceye kadar orada kalınız sözünü haber aldığında günlerdir mahpustu. Mus'ab hicret haberini duyar duymaz bir fırsat

Bağdat'ını bulup kaçtı ve Habeşistan'a doğru yola çıkan bir kervana katıldı. Hazreti Peygamber'in işaret ettiği bu emin ülkede 3 ay kaldıktan sonra Mekke'nin ileri gelenlerinin Müslüman olduğu haberine dayanarak diğer muhacirler gibi Mekke'ye dönmek üzere yola koyuldu. Oysa Mekke'nin önderlerinin Müslüman olduğu haberi asılsız çıkmıştı. Onların İslam'a olan düşmanlıklarında hafifleme dahi yoktu. Yeniden çileli bir hayat Mus'ab'ı bekliyordu. Habeşistan'dan dönüşte yine annesinin takibindeydi. Annesi Mus'ab'daki değişimi merak ettiğinden zaman zaman oğlunun pişman olup olmadığını soruşturuyordu. Mus'ab'ın istikametinde bir nokta kadar dahi sapma olmamıştı. O annesini kazanmak için yanına gidip gelmeye devam etti. Ancak tüm bu çabalar nafileydi. Annesinin imandan nasibi yoktu. Resulullah, biricik eşi Hazreti Hatice validemiz ve Mekke'deki destekçisi olan amcası Ebu Talib'in vefatları üzerine tebdil-i mekan için gittiği, ancak beklediğini bulamadığı Taif'ten henüz dönmüştü. Ayrıca ticaret ve hac vesilesiyle Mekke'ye gelen ve Mina'daki çadırlarda konuşlanan yabancılara bir umutla Allah'ın dinini anlatmaya çalıştıysa da çadırlara girmesine bile müsaade edilmemişti. Tam eli boş dönecekken Mekke'den gelen 6 genç kendisini dinleyip Müslüman oldu. Aradan bir yıl geçtikten sonra bu 6 kişi 12 kişi olarak Peygamber Efendimizin yanına geldi. Böylece ilk Akabe biatı gerçekleşmiş oldu. Biatin ardından ayrılacakları sırada bu müminler, "Ya Resulallah, bize bir öğretmen göndersen de biz ondan Kur'an'ı öğrensek, namazlarımızı bize o kıldırsa, müşkillerimizi çözse," dediler. Hazreti Peygamber onlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretecek muallim olarak çok güvendiği ve değer verdiği Mus'ab'ı gönderdi. Kendisine yine hicret yolu görünen Mus'ab, böylece Medine'ye ilk hicret eden sahabi oldu. Burada Hazreç kabilesinin önde gelen isimlerinden Esad bin Zürare'nin evinde kaldı ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüttü. Bu evde Medineli Müslümanlara İslam'ı anlattı, Kur'an'ı öğretti. Bu itibarla Esad bin Zürare'nin evi Medine'de Darül Esad namıyla Darül Erkam vazifesi gördü. Useyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi Medine'nin önemli ve etkili simalarının Müslüman olmasını sağladı. Bu sayede İslam burada daha hızlı yayılma imkanı buldu. Bir yıl sonra Mus'ab, olağanüstü gayreti ve sabrı neticesinde 75 Müslümanla Medine'den kalkıp Akabe'de Resul-i Ekrem'le buluşmak üzere yola düştü. Tek kişi olarak çıktığı bu davet yolculuğunda, kullandığı tebliğ yöntemleri ve samimiyetiyle Medine'de İslam'ı tanıtmadığı hane kalmamıştı. Medine'de yaptığı, "Ya Rabbi, ihlasımı artır ve derinleştir ki sözüm tesir etsin" duası semeresini vermişti. Peygamber Efendimiz gördüğü bu tablodan çok hoşnut kaldı ve bir yıl içinde gerçekleştirdiği tebliğ faaliyetlerini tek tek anlatan Mus'ab'a, "Desene Mus'ab, Allah senin elinle Medine'ye hayrı ulaştırdı" diyerek onu Mus'ab-ül Hayr olarak tavsif etti. Böylece Mus'ab'ın durup dinlenmeden gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan Müslümanların rahat bir nefes alacakları Medine'nin kapıları ardına kadar açılmış oldu. Mus'ab'ın Mekke'de olduğunu haber alan annesi, oğlunun gelir gelmez Hazreti Peygamber'i ziyaret etmesine hiddetlenip bir haberciyle şu mesajı göndermişti. "Ey hayırsız evlat, benim bulunduğum bir şehre geliyorsun ve ilk olarak beni ziyaret etmiyorsun, öyle mi?" Mus'ab mesajı getiren kişiye, Allah Resulü'nden önce kimseyi ziyaret edemeyeceğini, bilahare kendisine uğrayacağını annesine söylemesini istedi. Hazreti Peygamber'le görüşmesini bitirdikten sonra da annesini ziyaret etti. Eve vardığında annesi, "Evladım, Habeşistan'a ve Medine'ye gittiğinde arkandan ağıtlar yakmama teşekkür bile etmedin" deyince, Mus'ab yine bir baskıyla karşılaşacağını anladı ve, "Şayet bana yine işkence edecek olursan kaçıp giderim. Eğer önceden yaptığın gibi hapsetmeye kalkarsan,
beni tutacak kişiye karşı iyice hırslanırım ifadesinde bulundu. Evladında gördüğü kararlılık sebebiyle umudunu tamamen yitiren annesi ağlamaya başladı. Bunun üzerine Musab da üzüntüyle, "Anneciğim, benim sana karşı olan düşkünlüğümü bilirsin. Benim inandığım Allah'a ve peygamberine senin de inanmanı ve bu sayede kurtuluşa ermeni tüm samimiyetimle istiyorum." diyerek annesine bir kez daha İslam'ı teklif etti. Ancak annesi Müslüman olduğu takdirde Kureyş'in kendisiyle alay edeceğini söyledi ve ebedi kurtuluş teklifini reddetti. Bu arada artık oğlunun inancına da karışmayacağına dair söz verdi. Mus'ab'ın rehberliğinde yürütülen Medine'deki tebliğ faaliyetleri ilk zamanlar oldukça meşakkatli geçmişti. İslami davetten rahatsız olan Medineliler ve şehrin Yahudileri tarafından ölümle tehdit edilen Mus'ab birçok tehlike atlatmıştı. Mus'ab bir defasında İslam'ı ve Kur'an'ı anlatmak üzere bir bahçede Medineli Müslümanlarla sohbet ediyordu. Bu sırada elinde mızrağı olduğu halde Evs kabilesi reislerinden Üseyd bin Hudayr kızgın bir şekilde çıka geldi. Mus'ab başta olmak üzere orada bulunanlara şu sözleri sarf etti. "Siz buraya neden geldiniz ve niçin insanları aldatıyorsunuz? Hayatınızdan olmak istemiyorsanız, canınızı seviyorsanız buradan derhal ayrılın." Mus'ab bu tehditkar tutumu son derece sakin karşılayıp mümin vakarıyla ve gayet yumuşak bir tavırla, "Ey Üseyd, gel biraz yanımıza otur. Söylediklerimizi hele bir dinle, maksadımızı anla. Sözlerimizi beğenirsen kabul edersin. Sözlerimiz eğer hoşuna gitmezse bize o zaman engel olursun. Bir daha da sizi rahatsız etmeyiz." dedi. Bu ifadeler üzerine sakinleşen Üseyd, "Doğru söyledin." dedi ve mızrağını yere saplayıp gösterilen yere oturdu. Peygamber terbiyesini en güzel şekilde almış olan Mus'ab ona İslam'ı anlattı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinden oldukça etkilenen Üseyd kendini tutamayıp, "Bu ne kadar güzel ve tatlı bir sözdür. Peki bu dine girmek için ne yapmalıyım?" diye sordu. Resulullah'ın tebliği için neden Mus'ab'ı görevlendirdiği, bu krizi en güzel şekilde yönetmesiyle ortaya çıkmıştı. İslam'ın ilk öğretmeni, kelime-i tevhidi Üseyd'e tekrar ettirerek imanla şereflenmesine vesile oldu. Yerinde duramayan Üseyd, "Derhal arkadaşlarıma da gidip bunu anlatmalıyım." diyerek oradan ayrıldı. Üseyd, kabilesinin önde gelenleriyle dostu Sa'd bin Muaz'ın kabilesine koştu ve onlara Müslüman olduğunu söyledi. Sa'd da büyük bir öfkeyle Mus'ab'ın bulunduğu yere gitti. Üseyd'e yapılan muamele ona da yapıldı ve Sa'd da İslam'ı kabul etti. O da kavmine gidip, "Allah'a ve Resulüne iman etmelisiniz. İman etmedikçe sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun." dedi. Bu olaydan sonra Sa'd'ın kabilesinde Müslüman olmayan hiç kimse kalmadı. Mus'ab, Bedir Savaşı'nda muhacirlerin sancağını taşıdı ve kahramanca çarpıştı. Savaşta alınan esirler arasında kardeşi Ebu Aziz de bulunuyordu. Mus'ab'ın kardeşine esir alan Muhriz bin Nadle isimli sahabiye, "Ey Muhriz, esirini sıkıca bağla, zira onun annesi Mekke'nin en zengin kadınlarındandır. Umarım ki oğlunu kurtarma karşılığında sana yüksek bir fidye verir." dediğini duyan Ebu Aziz sitemle, "Yazıklar olsun, öz kardeşine yabancı birini mi tercih ediyorsun?" diye sordu. Mus'ab ona cevap olarak kardeşliğin ancak imanla mümkün olduğunu ifade etti. Sonuçta Mus'ab'ın kardeşi Ebu Aziz'e 4000 dirhem gibi yüksek bir meblağ fidye bedeli biçildi. Bu miktarı Resulullah'a öneren de Mus'ab'ın ta kendisiydi.

Uhud günü İslam sancağını taşıyan ve Hazreti Peygamber'i canını dişine takarak koruyan Mus'ab, Allah Resulü'nü ortadan kaldırmaya yemin eden dört kişiden biri olan İbni Kamiye isimli süvari bir müşrik tarafından saldırıya uğradı. Peygamber Efendimiz'e benzerliğiyle bilinen Mus'ab'ın o gün kuşandığı zırh da Hazreti Peygamber'in zırhının aynısıydı. Ayrıca Resul-i Ekrem hırkasını da savaştan önce giymesi için Mus'ab'a vermişti. Hedefi Allah'ın elçisini öldürmek olan bahtsız müşrik, bu benzerlikten dolayı Mus'ab'ı

gerçekçidir. Nitekim ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Şimdi eğer o ölürse veya öldürülürse, siz bu tevhid davasından vazgeçip eski inancınıza mı döneceksiniz? Her kim eski şirk inancına dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Ama Allah imanın kıymetini bilip bunun şükrünü cihatla ifa edenleri mükafatlandıracaktır mealindeki ayeti haykırıyordu. Nihayet Mus'ab, gözünü kan bürüyen İbni Kamiye'nin son bir mızrak darbesiyle şehadet şerbetini içti. Mus'ab az sonra şehit olacağı toprağa düştüğünde Uhud meydanında İbni Kamiye'nin "Muhammed'i öldürdüm" narasının yankısını duydu. Tüm derdi Resulullah'ın hayatta kalması olan ve toprağa yüzüstü düşen Mus'ab bu ses üzerine yüzünü toprağa bastırdıkça bastırdı. İbni Kamiye'nin hedefi Allah Resulü'nü öldürmekti. Mus'ab'ı da Peygamber Efendimiz zannıyla şehit etmişti. Mus'ab da bu yanlış haberin öylece kalması, hedefe kilitlenen müşriklerin Resulullah'ın peşini bırakmaları için yüzünü gizlemişti. Uhud şehitlerinin defin işlemleri için savaş meydanında dolaşan Hazreti Peygamber, Mus'ab'ı yüzüstü bir vaziyette ve başını toprağa bastırmış halde buldu. Anlaşılan o ki, her zaman olduğu gibi Allah Resulü'nün kılına zarar gelmesini istemeyen Mus'ab, son demlerinde bile onu korumaya çalışmıştı. Peygamber Efendimiz savaş sonrası şehitler arasında dolaşırken Mus'ab'ın naaşının başucunda durdu ve şu mealdeki ayeti okudu. Müminler arasında öyle yiğitler vardır ki onlar peygamberin yanında canla başla savaşacaklarına dair Allah'a verdikleri sözü tuttular. Nitekim sözünün eri olan müminlerden bazıları Allah yolunda can verdiler. Bazıları da can verip şehit olmak için fırsat beklemekteler. Onlar verdikleri sözden asla dönmemişlerdir. Ardından da Allah'ın Resulü kıyamet günü Allah katında sizin şehit olduğunuza şahitlik edecektir buyurdu. Mus'ab Uhud'da şehit edildiğinde vücudunu örtecek bir örtü dahi bulunamamıştı. Hazreti Peygamber üzerinde eski bir hırka bulunan, saçları dağılmış, vücudu kılıç ve mızrak darbeleriyle parçalanmış Mus'ab'ın kanlı bedeninin başına geldiğinde, hıçkırıklarla kurduğu şu cümleleri zor bitirebildi. "Ey Mus'ab! Seni Mekke'de üzerinde paha biçilmez kıyafetler içinde görmüştüm. Orada senden daha güzel giyinen, daha yakışıklı bir kimse yoktu. Oysa şimdi saçların dağınık bir vaziyette, ve sana kefen olarak sarılmış bir elbisenin içerisindesin. Ashab-ı kiramın bolluk ve refah içinde yaşadığı dönemlerde bile hatırından hiç çıkmayan ve hep hayırla yad edilen Mus'ab için Habbab bin Eret, Mus'ab'ın şehadetinden 30 sene sonra şu ifadelerde bulunmuştur. Biz Hazreti Peygamber'le birlikte Medine'ye herhangi bir dünyevi menfaat için değil, sadece Allah rızasını gözeterek hicret ettik. Artık mükafatını Allah'tan bekleriz. Bazılarımız mükafat olarak dünyada Allah'ın nimetlerinden istifade ettiler. Bazılarımızsa bu dünya mükafatlarından hiçbir şeyi göremeden ahirete göçtüler. Mus'ab bunlardan biriydi. O Uhud günü şehit edildiğinde arkasında kefen olarak kullandığımız bir elbiseden başka bir şey bırakmamıştı. Bu öyle bir elbiseydi ki, onunla Mus'ab'ın başını örttüğümüzde ayakları, ayaklarını örttüğümüzde başı açıkta kalıyordu. Resulullah gözyaşlarıyla onunla Mus'ab'ın başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de ishir denilen kokulu bir ottan koymamızı bize emretti. Karşılığını sadece Allah'tan beklediği için dünya namına neyi varsa İslam uğruna terk eden, en güzel çağında pek çok insanın reddedemeyeceği görkemli hayatından bir çırpıda vazgeçen Mus'ab, henüz 40'lı yaşlarının başında Uhud'da şehadet şerbetini içti. İmanı en güzel şekilde temsil eden ve hayatı boyunca hicret etmesi itibarıyla daimi muhacir olarak nitelendirilen bu yiğit sahabi, Peygamber Efendimizin şehitler düştükleri yerde gömülür sözüne istinaden Uhud meydanına
bir kefeni bile olmadı.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle. Kurban bayramımız mübarek olsun.

Hazreti Ayşe yeğeni Urbe'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra, "Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

affetmek. Söylemesi ne kolay bir kelime, değil mi? Ama insanın kalbi doluyken, gönlü incinmişken hiç de kolay değil. Öyle anlar olur ki kızıyoruz, kırılıyoruz. Aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Niye böyle söyledi, neden böyle davrandı, ben bunu hak edecek ne yaptım deyip duruyoruz. Hatta bazen affetmek istemiyoruz. Sırf karşımızdakini rahatlatacakmışız gibi düşündüğümüz için. Oysa fark etmiyoruz. Asıl ferahlığın önce bize dokunacağını. Çünkü affetmek kalbi hafifletir. İşin doğrusu şu ki, affetmeyerek kendimizi çok yoruyoruz. Kırgınlıklar biriktikçe içimiz daralıyor, kalbimiz sıkışıyor, dünyamız küçülüyor. Oysa bir bıraksak, biraz salıversek, omzumuzdaki yükün çoğu zaten kendiliğinden hafifleyecek. Öğrenmeliyiz affetmeyi. Ama kimden? Nasıl yapacağız? Şimdi gelin yeniden zamanı geriye saralım. Derin bir nefes alıp içimizi toparlayalım. Dünyanın gürültüsünü arkamızda bırakıp bu kalabalık günden, telaştan, yorgunluktan birkaç dakika uzaklaşalım. Gönüllerin genişlediği saadetin çağına doğru yol alalım. En ağır imtihanlarda bile Efendimizin affediciliğini, inceliğini, merhamet dolu duruşunu hatırlayalım. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Zamanı geriye sarıyoruz. Asırlar öncesine. Şimdi Peygamberimizin evindeyiz. Mekke'nin o mübarek gününe geldik. Peygamberimiz uzun yılların ardından Mekke'ye dönmüştü. Yıllarca eziyet etmiş, hakaret etmiş, onu ve ashabını yurdundan çıkarmış olan insanlar şimdi onun karşısında mahcup bir şekilde duruyordu. Korkuyorlardı. Başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Mescid-i Haram'ın avlusu sessizdi. Gözler Allah Resulü'nün mübarek yüzüne çevrilmişti. Oysa tevazu içinde Kabe'nin kapısına doğru yürüdü. Kapıya dayandı, Mekkelilere baktı. Kimisinin gözünde pişmanlık, kimisinin yüzünde derin bir korku vardı. İşte o anda Efendimiz onların içini titreten o soruyu sordu. Ey Kureyş topluluğu! Size ne yapmamı bekliyorsunuz? Mekkeliler başlarını önlerine eğdiler. Yıllardır zulmettikleri bu güzide insanın karşısında titriyorlardı. İçlerinden biri güçlükle konuştu. Sen Kerem sahibisin. Soyun da Kerem sahibidir. Biz senden ancak iyilik bekleriz. Peygamberimiz bu sözleri duyduğunda yüzünde hüzünle karışık bir merhamet tebessümü belirdi. Ve o büyük an geldi. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediği o sözleri tekrar etti. Bugün size kınama yoktur. Hepiniz serbestsiniz. Gidiniz. Ben de sizi Yusuf'un kardeşlerini affettiği gibi affediyorum. Mekkeliler şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. O an avluda bir sessizlik oldu. Ardından hıçkırıklar, gözyaşları duyuldu. Ona en çok eziyet edenler bile gözyaşlarını tutamadı. Bir zamanlar ona taş atanlar, yoluna diken döşeyenler, ölümüne kast edenler. Hepsi başlarını yere eğdi. Çünkü o gün gücü yettiği halde bağışlayan bir peygamberle karşı karşıya kaldılar. İntikam bekliyorlardı ama merhametle karşılandılar. Korkmayı bekliyorlardı ama güven buldular. Peygamberimiz o gün sadece Mekke'yi fethetmedi, kalpleri fethetti. Zulme uğradığı halde affetmenin ne demek olduğunu bütün insanlığa gösterdi. Ve sahabe o gün affetmek güçsüzlerin değil, gücü yettiğinde bile gönlünü arındırabilenlerin işi olduğunu öğrendi. Ve şimdi o mübarek günlerden ayrılıp yeniden bugüne dönüyoruz. Açıyoruz gözlerimizi. Karşımıza yine kendi hayatımız çıkıyor. İnsanlar, şehirler, koşuşturma, telefonlar,
trafik, yarım kalmış cümleler, kırıldığımız sözler, içimize attığımız sızılar. Kırıldıklarımız, içimize dokunan davranışlar, söyleyemediğimiz dertler, içten içe affedemediğimiz insanlar. Hepsi olduğu yerde duruyor. Hani bazen unutmuş gibi yapıyoruz ya, aslında unutmuyoruz. O söz aklımızın bir köşesinde, o davranış kalbimizin bir ucunda hep sızlıyor. Bir bakıyorsun kalbin daralmış, bir bakıyorsun birinin adı geçince yüzün değişmiş. Ama işte asr-ı saadetten bugünlere dönerken anlıyoruz ki, affetmek önce bize iyi gelen bir davranış. Kalbin yükünü hafifleten bir nefes. İnsanı tüketen o gizli ağırlığı kaldıran bir rahmet. Kusuru bağışlamak yapılanı yok etmez belki.

0: öfkenin izini siler. Dargınlığı eritmese de yüreğin yangınına söndürür. Ve en önemlisi, Rabbimiz affedeni yüceltir. Affedenin gönlüne ferahlık verir. Efendimizin müjdesiyle hatırlayalım. Kim affederse Allah onun şerefini artırır.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım," derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına, "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir," dediler. Resulullah, "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir," buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de Kurban Bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere, muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığı,

hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban. Ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman.
2: İnne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghiduha.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler." Peygamber Efendimiz, "İslam'da uğursuzluk yoktur." diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek, kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir: "Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın." Rabbimiz, kainatın yegane yaratıcısıdır. Mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır. Yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin, bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca o, elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.

Bir gün Hazreti Peygamber'e gelen bir adam, "Ya Resulallah, malımı zorla almak isteyen birine karşı ne yapmalıyım?" diye sorar. Allah Resulü, "Ona Allah'ı hatırlat," cevabını verir. Adam tekrar sorar, "Ya buna aldırmazsa?" "Yakınındaki Müslümanlardan yardım iste," der Allah Resulü. Adam, "Peki çevremde kimse yoksa?" Resulullah, "Ona karşı yetkililerden yardım iste." Adam, "Peki yetkililerin müdahale imkanı yoksa?" Resulullah, "O zaman malını korumak için mücadele et. Ya ahiret şehitlerinden olursun veya malını kurtarırsın." Bir başka rivayette diyalog şöyle devam etmektedir. Adam, "Mücadele ederken ya ölürsem?" Resulullah, "Şehit olursun." Adam, "Ya ben onu öldürürsem?" Resulullah, "Onun yeri cehennemdir," buyurur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i farklı bir özelliğiyle tanıyacağız. Müellifimiz başlığını şöyle atmış: Fasdun fi husni işretihi ve edebihi ve bastu hulubihi sallallahu aleyhi ve selleme ma esnafil hak. Fahri Cihan aleyhi salavatü rahman Efendimizin güzel geçimi, üstün edebi ve insanlarla olan engin ahlak. Ve men se'lehu haceten lem yeruddehu illa biha ev bi meysurin minel kav. Bir adam Fahri Cihan Efendimizin huzuruna gelmiş de kendisinden bir şey istemişse ona istediği şeyi verirdi. Yanında varsa tabii ki. Ama istediği şey yanında yoksa, falan yerden bir beklediğim para var, o gelince sana vereyim, şimdi yok ama o zaman gel vereyim derdi. O imkanda yoksa, yani bir yerden beklediği bir şey de yoksa, kusura bakma, ihtiyacını da göremedin filan diye güler yüzle hatırını sorarak o adamı yolcu eder. Varsa veriyor, yoksa bir ümidi de varsa vaat ediyor. O da mümkün değilse kusura bakma diyor. Yok kardeşim veremem demiyor yani. Elimde yok, kusura bakma. Böyle adam kırılmasın, gücenmesin diye onu incitmeden gönderiyor. Fakat vesi'a nase bastuhu ve hulukuhu fesara lehum eben ve saru indehu fil hakki seva. Server-i Enbiya Efendimiz güzel tavırlarıyla, güzel ahlakıyla herkesi memnun eder. İşte bu sebeple Efendimiz aleyhisselam ashab-ı kiramının babası gibiydi. Onlar onu öyle severlerdi, babaları gibi severlerdi. Bütün Müslümanlar haklarının kendine verilmesi bakımından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında eşit durumdaydı. Yani kimse bana haksızlık eder, falana verir de bana vermez gibi bir duyguya kapılmazdı. Yani bir şey dağıtacaksa bana da verir, beni mahrum bırakmaz diye düşünürdü ashab-ı kiram. Bihaza vasafahu İbni Ebi Hale. Efendimizin üvey oğlu İbni Ebi Hale Efendimiz'i böyle anlatmıştır. Demek ki bu okuduklarımız İbni Ebi Hale'nin sözleri. İbni Ebi Hale kimdi? Hadi bir daha hatırlayalım. Hazreti Hatice'nin Peygamber Efendimiz'den önceki evliliğinden olma oğlu. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evlendiğinde İbni Ebi Hale küçük bir çocuk. Onun için Efendimizin bütün özelliklerini biliyor. İçine işlemiş artık o. Efendimiz'i en iyi tanıtan İbni Ebi Hale'dir. Ondan sonra kim gelir? Hazreti Ali. Hazreti Ali niçin Efendimiz'i en iyi tanıtanlardan biridir? Çünkü o da çocukken Efendimiz'in yanına geldi. Yani Efendimiz onu himayesine aldı. O da Efendimiz'i yıllarca takip etti. Gözleriyle, kulaklarıyla. Onun için Efendimiz'i en iyi bu ikisi tavsif ve tasvir ederlerdi. Kâle ve kâne daimel bişr. Bu İbn-i Ebi Hale diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tasvir ederken hep güler yüzlüydü diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman güler yüzlüydü. Sehlel huluk leyyinel canibi. Allah'ın Resulü güzel huylu bir insandı. Son derece halim selimdir. Halim selim. Yani gazap hali hakim değil, hilim hali hakim. Yumuşak huylu bir insandı. Leyse bifazzın ve la galizin ve la sahabin ve la fahaşin ve la ayyabin ve la mettahin. Server-i Enbiya Efendimiz diyor, kötü huylu değildi. Katı kalpli bir insan değildi. Kesinlikle bağırıp çağırarak konuşmazdı.
çirkin bir söz söylemezdi. Hiçbir insanı hayıplamazdı. Hiçbir şahsı da aşırı derecede övmezdi. Dengeye bakınız sevgili kardeşlerim. Hareketlerindeki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hareketlerindeki dengeye bakınız. Kötü huylu değildi, katı kalpli hiç değildi. Kesinlikle bağırıp çağırmazdı. Sokakta, çarşıda, pazarda bağıran insanlar gibi yapmazdı hiçbir zaman. Çirkin bir söz söylemezdi. Kimseyi ayıplamazdı. Ve kimseyi de aşırı derecede methetmezdi. Zaten bir insanı yüzüne karşı methetmeyi Efendimiz yasaklamıştı. Birini yüzüne karşı methetmeniz, onu öldürmeniz demektir buyuruyor. Niye? Çünkü adam inanır sizin o methinize, ha ben böyle adammışım, ben iyi adammışım der.

yettehi ve la yü'yesü min. Sevmediği, beğenmediği bir şey olmuşsa, yani huzurunda biri Efendimizin sevmediği bir davranışta bulunmuşsa, onu görmezden gelirdi. Demek ki insan bazen kör olmak, bazen sağır olmak. Değil mi ama? Gerek diğer insanlara karşı, gerekse ev halkına karşı. Diyelim ki ev halkından biri aleyhinde bir şey söyledi. Kulak kabartma, tam tersine. Olur. Hani padişahın bile aleyhine konuşurlar derler ya, güzel bir sözdü. Aldırma. O anda öyle içinden gelmiş, söylemiştir. Duymazdan gel. Herkes onun lütufkarlığında o kadar emindi ki, bir şey dağıtacağı zaman herkes o ihsandan bize de bir hisse düşer diye ümitlenirdi. Ya beni unutmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana da bir şey verir diye hep ümit var olur. Allah Teala Hazretleri Fahri Kainat Efendimizin bu güzel huyunu methederek şöyle buyurmuştur. Ali İmran suresinin 159. ayeti kerimesinde, Estağfirullah. Ve bima rahmetin minallahi linte lehu. Ve lev kunte fazzan galizal kalbi lenfattu min havlik. Allah Teala Efendimiz'i böyle methediyor. Efendimiz'in güzel ahlakını övenlerden biri de, en önce geleni de Allah Teala'dır. Hani saydık ya İbni Ebi Hale Hazreti Ali filan dedik ya, Efendimiz'i methedenler yahut tavsifle tasvir edenler. Efendimiz'i tavsif ve tasvir edenlerin en başında Allah Teala gelir. Bakınız ne buyuruyor? Sen diyor Efendimiz'e Allah Teala, o etrafındaki insanlara Allah Teala'nın senin kalbine koyduğu rahmet, merhamet sayesinde yumuşak davrandı. Karşındaki insanlara, ashabına Allah Teala'nın senin kalbine koyduğu merhamet duygusu sayesinde yumuşak davrandı. Şayet sen onlara kaba davransaydın, şayet sen onlara katı bir şekilde davransaydın, katı kalpli olsaydı, o insanlar etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Allah Teala böyle buyuruyor. O insanlar etrafından dağılıp giderler. Demek ki sevgili kardeşlerim, bunun aksi olmak, yani yumuşak huylu olmak, anlayışlı olmak, etrafındaki insanlara güler yüzlü davranmak, kaynaşmaya vesile oluyor. Bir araya gelmeye vesile oluyor. Size muhabbet beslenmesine vesile oluyor. Aksini yapsaydın etrafından dağılıp giderlerdi buyuruyor Allah Teala. Bir de Mü'minun suresinin 96. ayeti kerimesi vardır. Orada da Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor. İdfa billeti hiye ahsenus seyyi'e. Nahnu alemu bima yasifu. Sana yapılan kötülüğü en güzel bir şekilde gider. Biri sana bir kötülük yapıyorsa ona uygun en güzel bir tarzda karşılık ver. Biz o kafirlerin senin hakkındaki asılsız yakıştırmalarda bulunduğunu çok iyi biliyoruz diyor. O kafirler senin hakkında asılsız sözler söylüyor, yakıştırmalarda bulunuyor. Sen onları aldırma, sana yapılan kötülüğü en güzel şekilde izale et. Demek ki biri bize kötü davrandı mı güzel kardeşlerim, biz de aynıyla cevap verme hakkına sahip olmakla beraber, çünkü size yapılan kötülüğe aynı kötülükte cevap verme hakkınız var. Ama Allah Teala affeder, yumuşak davranır, bağışlarsa bu daha uygundur diyor. Yani biri sizi itti, senin de onu itme hakkın var. Ama daha iyini Allah versin diyebilirsin. Allah senin hayrını versin diyebilirsin. Böyle bir şey söyleyip yoluna devam edebilirsin. En güzeli budur. Ayeti kerimeye uygun olan budur. Ve kâne yecibü men da'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i biri evine davet etmişse giderdi. Gitmemezlik etmezdi. Çünkü ashab-ı kiram istiyor ki bizim evi de şereflendirsin. Bizim evde de iki rekat namaz kılsın. Bize dua etsin.
onun mübarek ayağı bizim eve de bassın da.

0: bizim ev şereflensin diye arzu ediyorlar. Bunu da bildiği için kimseyi kırmıyor, gidiyor. Ve yakbelül hediyete velev kânet kurâan ve yükâfir aleyya. Şayet bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir hediye göndermişse, vermişse, bu hediye ne kadar önemsiz de olsa onu kabul eder. O hediyeye bir hediye ile karşılık verir. Adeti buydu. Demek ki kendisine gelen hediyeyi reddetmiyor, onu kabul ediyor. Kendisi de bir hediye ile karşılık veriyor. Hatta bazı hadis-i şeriflerde daha güzel bir hediye ile karşılık verirdi deniyor. Adeti bu peygamberimiz. Kâle Enes'ün radıyallahu anh, Hademtu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme işresimin. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam 10 yıl hizmet ettim. Yani 10 yaşından 20 yaşına kadar veya 9 yaşında 19 yaşına kadar Efendimiz'e hizmet etti Enes bin Malik. Fema kâleli üffin kattu. Bana bir kerecik bile olsun öf de Enes demedi. Bir kerecik, 10 yıl içerisinde bir defacık bana öf be oğlum niye böyle yaptın demedi. Enes her zaman mükemmel mi davrandı? Hayır, kendisi de söylüyor. Beni bir yere gönderirdi, arkadaşların oynadığını görürdüm, ben de oyuna dalardım onlarla diyor. Yanıma gelirdi, Enes seni gönderdiğim yere gittin mi oğlum? Gitmedim ya Resulallah der, tabanları yağlardım diyor. Efendimiz aldırmıyor, olsun çocuktur diyor, hoş görüyor. Ve mâ kâle li şeyin sanâtuhu lime sanâtı. Yaptığın bir yanlıştan dolayı, oğlum niye bunu böyle yaptın demedi diyor. Ve lâ li şeyin terektuhu lime terektu. Yapmadığın bir şeyden dolayı, oğlum bunu böyle yapsan olmaz mı? Niye yapmadın demedi diyor. Efendimiz işte böylesine mükemmel bir ahlaka sahipti sevgili kardeşler. Kalbi o kadar geniş ki, o kadar dünyalar sığar o kalbe. Yani kendisine karşı yapılan herhangi bir hatayı, bir yanlışı dikkate almıyor, önemsemiyor, bakmıyor ona. Güzel insan olmak, güzel geçimde olmak böyle olur. Yani illa her yanlışa cevap verdiniz mi kötü adam olursunuz, geçimsiz olursunuz. Öyle derler ya. Ve an Ayşe'te radıyallahu anha. Annemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Mâ kâne ahadun ahsene hulukan min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatta Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel huylu bir kimse yoktu diyor. En güzel huylu insandı. Hazreti Ayşe annemiz yıllarca onunla aynı yastığa baş koymuş bir insan. Böyle söylüyor. En güzel huylu bir insandı, ondan daha güzel huylusu yoktu diyor. Ve ma de'ahu ahadun min ashabihi ve la ehli beytihi illa kâle lebbek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ashabından biri veya ev halkından biri seslendiği vakit mutlaka lebbek derdi. Yani buyur derdi, buyur. Rabbim hepimizi onun ahlakıyla ahlaklandırsın ve hepimizi de onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.''

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dilenmek sizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüz etleri dökülmüş halde yüzsüz olarak Allah'ın huzuruna çıkarır.

0: Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse yerine getiremeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranış da yalancılığa girer.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Bir gün Hani-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona şunu al dedi. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe, yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak onu uyardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Anne ve baba, cennete açılan kapıyı istersen bırak, istersen tut. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün dedi. Kimin ya Resulallah diye kendisine sorulunca da şöyle buyurdu. Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete giremeyenin. Anne ve baba, dünyaya gelişimize vesile kılınan iki eşsiz insan. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan beri hayatlarını birleştirip yuva kuran ebeveynler, Rablerine sorumlulukları gereği o yuvanın sıcaklığında tertemiz yeni nesiller yetiştirmeyi hep borç bilirler. Kendilerine emanet edilen minik canları Allah'ın rızasına uygun yetiştirebilmek için her zorluğa katlanır, her türlü fedakarlığı göze alırlar. Çocuklarının mutluluklarıyla mutlu olur, hüzünleriyle hüzünlenirler. Evlatlarının her ihtiyacında yanlarında olan anne baba, gün gelip ihtiyarladıklarında, kendileri bakıma ve ilgiye muhtaç hale geldiklerinde, artık yetişkin bir birey olan evlatlarının yanlarında olmasını beklerler. Onların güler yüz ve anlayışlarına her zamankinden çok muhtaçtırlar. Yıllar akıp geçtikçe kaçınılması mümkün olmayan, ömrün en düşkün dönemi ihtiyarlık zamanına eriştiklerinde anne babamızla olan ilişkilerimizin önemi daha da artar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla birlikte bulunduğu bir ortamda burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün, burnu yere sürtünsün der. Resulullah'ın sitemle bahsettiği bu kimseyi merak eden ashab, kimin ya Resulallah diye sormaktan kendini alamaz. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle cevap verir. Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete giremeyenin. Allah Resulü'nün insanın tüylerini ürperten bu sitem dolu ama aynı zamanda anne babamıza karşı sorumluluğumuzu hatırlatan ifadeleri, hiçbirimizin kulak ardı edemeyeceği önemli bir ikazdır aslında. Zira Rabbimizin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna, öfkesi de anne babanın öfkesine bağlıdır. Sevgili Peygamberimiz başka bir hadisinde ise, anne baba kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. O kapıyı istersen bırak, istersen tut buyurarak, anne babaya iyilik etmenin cennete ulaştıracak en kolay yollardan biri olduğuna dikkat çeker. Bu fırsatı kaçırmak da değerlendirmek de insanın elindedir. Bizden yalnızca kendisine kulluk etmemizi isteyen Rabbimiz, anne babamıza iyi davranmamızı da kesin bir şekilde emreder. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık

ayağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger ve Rabbim, onların beni küçükken sevgi ve şefkatle yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle diye dua et. Onun katında anne babaya yapılan iyilik vaktinde kılınan namaz kadar değerli bir davranış. Anne babaya isyan etmek ve eziyette bulunmaksa Allah'a ortak koşmak kadar büyük bir günahtır. Anne babanın yaşlanmasıyla sorumlulukların tersine döndüğü süreçte evladın ebeveynini ihmal etmesi, onlara kötü muamelede bulunması ne Allah'ın ne de Resulünün rızasına uygun düşer. Zira hiçbir karşılık beklemeden sevmenin, hiçbir çıkar gözetmeden vermenin timsali olan anne ve babalar, çocuklarını yetiştirirken onlar farkında olsunlar ya da olmasınlar, her türlü sıkıntıya göğüs germişlerdir. Bir annenin sırf yavrusunu karnında taşırken ve dünyaya getirirken çektiği zahmet, bir babanın sevabını yalnızca Allah'tan umarak ailesinin geçimini sağlamak üzere gecesini gündüzüne katıp emek sarf etmesi ve ailesinin huzurunu kaçıracak bütün engel ve kötülüklerle mücadele etmesinden daha üstün bir çaba olmasa gerek. Bu nedenle Allah Resulü hiçbir evladın anne babasının hakkını ödeyemeyeceğini ifade eder. Küçükken anne babamız olmadan eksik kaldığımızı düşünüp onlarsız bir hayatı dahi tasavvur edemezken, büyüdükçe kendi ayaklarımız üzerinde durabildiğimizi fark edip kimi zaman kendi kendimize yetebileceğimiz yanılgısına düşeriz. Böylesi durumlarda ihmal ettiğimiz kişilerden biri de anne babamız olur. Halbuki hangi yaşta olursak olalım, her ne kadar kendimize yeni bir yuva kurup eşimizin ve çocuklarımızın sorumluluklarını üzerimize alırsak alalım, anne babamıza karşı görevlerimizi ihmal etmemizi ve onları yalnız bırakmamızı gerektirecek hiçbir neden yoktur. İmkanları ne kadar iyi olsa da hiçbir huzur evi, hiçbir bakıcı anne babanın evladından beklediği ilgi ve sıcaklığı hissettiremez. Anne babamızın bizden hayatta bir tek beklentisi vardır. O da onlara hayırlı birer evlat olabilmektir. Bunu ispat edebileceğimiz en uygun zamansa sevgiye, şefkate ve anlayışa en çok muhtaç oldukları ihtiyarlık dönemidir. Genç ve sağlıklı zamanlarında gözlerinden sakındıkları evlatları uğruna nice zorluklara katlanan fedakar anne babalarımızın ömürlerinin sonbaharında samimi bir görüşü, hürmet ve ilgiyi, kısaca her türlü iyiliği hak ettiği aşikardır. Böylesi hassas bir dönemde Allah katında geri çevrilmeyecek dualardan birisi olan anne baba duasına mazhar olmak evlatları için en değerli kazanımdır.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi." Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner."

Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir sürede olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken annesiyle beraber bulunan çocuğun ağlayışını işitince hafif yahut kısa bir sure okurdu.
1: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
1: Melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmalkarlık göstermezler. Rablerine karşı asla isyan etmezler. Nitekim Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklerine Adem için saygıyla eğilin emrini verince hep birlikte bu emre itaat ederek ona secde etmişlerdir. Allah melekleri aracılığıyla peygamberlerine, peygamberler aracılığıyla da kullarına mesajlarını iletmiştir. Dolayısıyla şu hususu ifade etmek gerekir ki insanoğlu bilgi ve medeniyet namına ne öğrenmişse melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler Rabbine sığınan kulu gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul ibadet için camiye girdiğinde her ne kadar görmese bile bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde duasının Allah katında kabul olması için amin diyen meleklerin varlığıyla sevinir. Yaptığı ibadetlerini sevinçle karşılamalarından ve Allah katında iyi bir kul olduğuna şahitlik ettiklerinden dolayı meleklerin varlığıyla huzura erer. Son nefesinde ruhunu ölüm meleklerinin alacağını bilen kişi, bu karşılaşmaya hazırlık yapar. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına titizlikle uyar. Nihayetinde kabre girdiğinde yine iki meleğin onu karşılayacağını ve dünyadayken yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağını bilen kişi, hayatını yanlış işlerde harap etmek yerine Rabbinin rızasına ulaşma gayretinde olur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebu'l-Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan

verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı. Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim. Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz, dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim, buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste, ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun, diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür, Rabbin isterse bunu yapar, dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim, dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim.
ben ancak Resul olarak

0: gönderilen bir beşerim.
1: Genç bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina etmem için bana izin ver," dedi. Orada bulunan sahabiler hemen ona dönerek, "Sus, sus," diyerek konuşmasını engellemeye çalıştılar. Allah Resulü gence, "Yaklaş," dedi. Genç de Resulullah'a yaklaştı ve yanına oturdu. Aralarında şöyle bir söyleşi geçti. "Annenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da anneleriyle zina edilmesini istemez. "Kızınla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır ya Resulallah, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kızlarıyla zina edilmesini istemez. "Kız kardeşinle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da kız kardeşleriyle zina edilmesini istemez. "Halanla zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da halalarıyla zina edilmesini istemez. "Teyzenle zina edilmesini ister misin?" "Vallahi hayır, canım sana feda olsun ki hayır istemem." Diğer insanlar da teyzeleriyle zina edilmesini istemez. Bu konuşmanın ardından Allah Resulü elini gencin başına koydu ve "Allah'ım, onun günahlarını bağışla, kalbini kötülüklerden temizle ve ırzını, iffetini koru," diye dua etti. Bu hadiseyi anlatan ravi şöyle demiştir: "Bundan sonra o genç bir daha böyle bir şeye yönelmedi."

Peygamberimiz Enes bin Malik'e şöyle demiştir: "Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."

0: Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar, alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar, yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık, üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek, kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. Sıradaki hadisimiz 616 nolu hadis. Ve'an Harisete bin Vehb'in, Harise bin Vehb'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Yekulu, diyordu ki, Ela uhbirukum bi ehlin nari. Size ateşin halkından haber vereyim mi? Yani ateştekiler, yani cehennemlikler. Kimler onlar? Size onlardan haber vereyim mi? Bunu duyunca sahabe-i kiramın, muhtemelen elbette ki ya Resulallah, bize anlat cehennemlikleri. Kimdir onlar? Nasıl kimseler cehennemi boylar? Bildir bize. Dedikleri anlaşılıyor. Çünkü devamında Allah'ın Resulü cehennemliklerin ortak özelliklerini anlatmış. Buyurmuş ki, Kullu utullin. Her taşkın davranışlı kişi, insanları itip kakan kişi, böyle etrafta gördüğümüz, İnsanlara kaba davranan kişiler, sahip oldukları fiziki güç ile diğer insanlara rahatsızlık veren kişiler, zaman zaman yeri geldiğinde darp eden kimseler, vuran kimseler, iten, kakan kimseler, bunları nerede görsen tanırsın. Otobüse binerken, inerken, trene binerken, inerken, uçakta yahut markette sıra beklerken, yahut herhangi bir yerde insanlar bir sosyal hizmeti kullanırken bunlar orada hemen beliriverirler, öne geçmeye çalışırlar, üstünlük tavırlarından, edalarından dışa vurur. Baktığınızda ben üstünüm, dolayısıyla öncelik benim yaklaşımı davranışlarına hakimdir. İnsanların haklarını ihlal ederken, sırada öne geçerken elleriyle, kollarıyla diğer insanları iterler. Utul, aklıma Hazreti Musa aleyhisselamın Medyen'e geldiğinde, suyun başında kaba kaba davranışlı çobanların kendi hayvanlarını suladıkları ama o esnada beride duran iki tane kızcağızı bundan men ettikleri tablo geldi. Hazreti Musa görünce kızları öyle, وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ اِمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. Baktı ki kızlar var güçleriyle hayvanlarını sudan uzak tutmaya çalışıyorlar. Hani öylece de duramıyorlar oldukları yerde, çünkü hayvanlar susuz. Bir an önce su içmek istiyorlar. Fakat kızlar kendi hayvanlarına kendileri mani oluyorlar. Hazreti Musa olaya bir anlam veremedi. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. Dedi, sizin derdiniz nedir? Hayvanlarınızı sulayacaksanız sularsınız. Suyun başında bekleyip hayvanları bundan uzak tutmaya çalışmak da ne demek? Kâleta. Orada iki kızcağız dediler ki, La neskiyi sulayamıyoruz ki. Hatta yusdirar ri'a. O bu çobanlar çekip gitmeden biz sulayamıyoruz. Demek ki onlar bunlara mani oluyormuş. Biz varken siz sulayamazsınız diye öne geçiyorlar. Utul. Kaba gücüne güvenen zorba kişilik, böylece öne geçen, böylece en yüksek payı almak isteyen, ilk sırayı kapmak isteyen, katı yontulmamış tipler, meydanı boş bulduğunda olanca zorbalığını sergiler. Ama karşısında gücünü ve kuvvetini adalet için kullanan birini bulduğunda, tıpkı Hazreti Musa gibi, o da çok güçlüydü, dedi ki, "Kâle Rabbi bime en'amte aleyye, felen ekûne zahiran lil mucrimîn." Ya Rabbi, bana verdiğin bu güç ile bundan böyle ben artık zalimlere destek çıkmayacağım. Hep mazlumlara destek çıkacağım. Gücümü hakkın lehinde kullanacağım. Mazlumları zalimlerin zulmüne karşı savunacağım. Medyen'de ilk durakta çobanların ağzının payını verdi ve kızcağızların önünü açtı. "Buyurun hayvanlarınızı sulayın." diye. Elbette ki bu taşkın kimseler, bu azgın kimseler hakkaniyete, adalete riayet etmeyip hayatlarını böylece sürdürürlerse bunlardan bir şey olmaz. Bunların elbette varacağı yer cehennemin dibidir. Çünkü en basit bir konuda dahi hakkaniyete riayet etmeye yanaşmayan kişi, onun bütün hayatını şekle, düzene sokacak olan Cenab-ı Hakk'ın hukukuna hiç riayet etmeyecektir. Dolayısıyla bu durum cehennemliklerin ortak paydası. Allah'ın Resulü dedi ki, her utul cehennemi boylar. Ama vazgeçerse, Rabbini tanımaya ve Hakk'a yönelirse, o azgın ve taşkın davranışlarından vazgeçerse o başka. O zaman böyle bir kimseden iyi bir Müslüman çıkar, iyi bir Müslümandan da kimse sıkıntı görmez. El Muslimu

ırzı da, namusu da, haysiyeti de koruma altındadır. El uzatamayız. Gayrimüslim diye ona karşı yükselemeyiz. Hakkını, hukukunu en basit konuda dahi olsa tanımaktan geri duramayız. Birbirimize karşı utul olmadığımız gibi bizim dışımızdakilere karşı da utul olamayız. Utul yani taşkın davranan, hak hukuk tanımayan, onlar cehennemliklerdir. Dolayısıyla kafirlerdir. Hak hukuk tanıyanlar etrafındaki insanların hakkını tanımaktan başlar. Ta Cenab-ı Hakk'ın hakkını tanımaya kadar uzanan bir dürüstlük sergiler. O yüzden Allah'ın Resulü buyurdu ki خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْاِسْلَامِ Cahiliye dönemindeki dürüstleriniz, iyileriniz, karakterli olanlarınız Allah onlara İslam'ı nasip etti. Şimdi onlar İslam'da dürüstler, karakterli olanlar, iyi ve üstün olanlar, kıymetli olanlar oldular hak katında. Ama dünkü değersizleriniz, cahiliye dönemindeki hak tanımaz, kıymet bilmez, hukuk tanımaz, kendisini bir şey zanneden o utul tipler, taşkın tipler, onlara öylece kala kaldılar. Ve sonunda cehennemi boyladılar. Cenab-ı Hak onlara uyma buyurdu. Estaizu billah ve la tuta'a kulle hallafin mehin. Bunlar yalancı, aşağılık tipler. Hemmezim meşşâim binemîm. Orada burada yalan konuşur, insanlara iftira eder. Milletin haysiyetini, itibarını diline dolar. Derdi hak ve hakikat değildir. Şahısların itibarını ve haysiyetini hedef alır. Kişilikleri hakkında konuşur. Şuna gelir böyle söyler. Berikine gider öyle söyler. Menne'inil hayri mu'tedin athim. Had, hudut tanımaz. İtida eder. Yani tecavüz eder hudutları. Küçükten büyüğe fark etmez. İyilik sever değildir. Tam tersi iyiliklere mani olur. Karşı durur. Utul. İşte böyle taşkın olan kimseler. Ba'de zelike zenim. Bir de bu yanıyla kendisini apayrı ve ayrıcalıklı görür. Üzerine kendisini diğer insanlardan ayıracak nişaneler takar. Koluna taktıklarıyla, boynuna astıklarıyla zenim. Herkesten ayırt edilir. Niye bu kadar ayırt edilmek istiyor? Giyimiyle, kuşanmıyla neden bu kadar farklı görünmek istiyor? En kehne de melin. O benim. Çok malı varmış ya, çok çocukları varmış, adamları varmış. Bunlara güveniyor. İşte gördüğünüz gibi ayeti kerimede de Cenab-ı Hak bu utullu andı. Ve hakikaten Resulullah'ın haber verdiği gibi akıbetinin cehennem olacağını haber verdi. İzâ tutle aleyhi âyâtuna böylelerine ayetlerimiz okunduğunda kâlâ sâtîrul evvelîn deyiverir ki bunlar öncekilerin masalları. Geç bunları. Senesimuhu alel hurtum. Biz onu burnu üzere sürteceğiz. Böylece akıbetini Cenab-ı Hak Resulullah'ın burada haber verdiği şekilde cehenneme vardıracağını haber vermiş oldu. Resulullah'ın haber vermesiyle cehennemlikleri dünyadan tanır gibi olmaya başladık. Bunlar sadece gayrimüslimlerin arasında olanlar değil, aynı zamanda bizim aramızda da bulunanlar, kimliği itibariyle Müslüman görünümünde olanlar ama içten içe nifak ve fısk üzere olan kimselerdir. Ancak bu yönleriyle kendilerini ele verirler, taşkın davranır, hak hukuk tanımazlar. Utul oldukları kadar cevvavdırlar. Yani büyüklük taslayan kas katı tipler. Kalplerinde merhamet olmaz bunların. Varsa da yoksa da her şey güç ve kuvvettir. Gücün varsa, kuvvetin varsa ezer geçersin. Ve bu senin hakkındır. İşlerini bilirler. Güç ve kuvvet sadece fiziki olan değildir. Hegemonyalarını her yerden hissedersin. Adamları vardır. Birbirlerini tutarlar. Menfaat paylaşımında toplumda hep en öndedirler. Aslan payını hep onlar alırlar. Dönemin değişmesi onlar için bir şey değiştirmez. Çünkü onların bir omurgası yoktur. Değer seti değişir, çabucak uyum sağlarlar. Tek dertleri, üstünlükleri
hegemon

aşmaları ve bunu sürdürebilmek için olan tutkularıdır. Birbirlerini tuttukları, güçlü oldukları için her zaman üste çıkabilmeyi başarabilirler. Dünya aslında müstekbirlerin yurdudur. Değil mi ki Allah Azze ve Celle kötü olana kötü olabilmenin fırsatını vermiştir, imkanını tanımıştır. Burada kötü olmak isteyenler bunu başarabilirler. Allah onları iyiliğe zorlamaz. Hatta kötülüğün doruklarını zorlamaya çalıştıklarında dahi olabildiğince kötü olabilirler. Dünya ortamı buna müsaittir. Sınav temelli olduğu için iradenin kötü yönde gerçekleşme arzusunun önünü kesmez. Hatta daha fazla fırsat verir. İyice kötüleşebilsinler diye. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler sanmasınlar ki dedi Cenab-ı Hak. اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنْفُسِهِمْ Bizim onlara fazladan verdiğimiz ekstra imkanları kendileri için bir hayır ve iyilik sanmasınlar. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمَا Biz onlara bu imkanları fazla veriyoruz ki لِيَزْدَادُوا اِثْمَا Daha fazla günah kazansınlar, daha fazla kötüleşsinler. Değil mi ki kötüleşmek muradı bunların? Buyursunlar, olabildiğince kötüleşsinler. Burası öyle bir ortam. Dolayısıyla iyinin altta kalıp, hatta önden ayrılıp cennete gidebildiği, kötünün ise burada kalıp her türlü kötülüğü sürdürebildiği bir yer olabilir. Hazreti Adem'in iki çocuğundan biri iyi, diğeri kötüydü. Kötü olan üstünlük sağladı, hatta kardeşini katletti, bunu yapabilmeye fırsat buldu. Peki iyiler mağdur mu? Hayır, Allah Azze ve Celle iyileri görmediğimiz parametreler ile muhafaza eder. Ya acısını hissettirmez, ölüm dahi olsa aramızdan çeker alır, ahiretine taşır. Tıpkı Habil'i alıp öteye götürdüğü gibi, ölüm üzerinden sınavdan çıkarıp cennetlere kavuşturduğu gibi. Dolayısıyla burada kötünün ve kötülerin dışa vurması, ortamın onlara kaldığı, neticeyi onların elde ettiği, sonucu onların kavuştuğu gibi bir izlenim uyandırmasın. Cenab-ı Hak vakti gelince onların da nefesini kesip, ecelini bitirip buradan çekip alıyor. Müminler, iyiler onların eliyle azap dahi görseler, sıkıntı dahi çekseler, Allah Azze ve Celle onları korur. Ya acılarını hissettirmez, dayanma gücü verir, akabinde de buradan alıp onları da cennetlerine taşır. Dünkü Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Ümeyyeler, Hazreti Sümeyye'ye yaptıkları olanca işkenceler ile bir sonuç elde edememişlerdir. Hazreti Sümeyye'yi Allah korumuş, dayanma gücü vermiş ve akabinde kestirmeden cennetini almıştır. Berikilerin bir süre daha sahnede kalması bizi yanıltmasın. Cenab-ı Hakk'ın Halim bekleyişi, sessiz bekleyişi, fırtına öncesi bir sessizliktir. O fırtına bir koptu mu, ki Bedir'de kopan o fırtına onları ebediyen bitimsiz bir azabın içerisine çekmiştir. Dolayısıyla çoğunluğu itibariyle dünyada böyle kimseler ile karşı karşıya olduğumuzu asla unutmayalım. Dünya utul, cevvav ve müstekbirlerle doludur. İyiler az sayıdadır. Biz öncelikle Rabbimizin bizi iyilerden kılması için dua edelim. En önemli kaygımız bunlardan biri olmamak olmalı. Çünkü bunlar ebedi cehennemi boylayacak olan kimselerdir. Kullu utullin cevvâzın müstekbir dediği Resulullah'ın cehennemliklerin ortak özelliğidir. Müstekbir, kas katı, taşkın tipler. Bunları sokakta gördüğünde, trafikte gördüğünde iyi ki cehennem var dedirtir insana. Bunları haberlerde gördüğünde, bunları küçük büyük insanlara acımaksızın eziyet ederken gördüğünde, mazlum insanlara bomba yağdırırken gördüğünde, okuluna giden çocuklara silah doğrultup kıyafetlerini soyundururken gördüğünde, yaşlı insanları bir oradan oraya bir oradan oraya çaresizce süründürürken gördüğünde, iyi ki cehennem var dersin. İşte cehennem böyle zalimlerin, böyle müstekbirlerin

0: ebedi yurdudur. Allah onlara hidayet etmez. Allah onların hidayetini karartıp akıbetlerini bedbaht eder. Diğer taraftan kalbinde merhamet bulunan, mütevazi olan, hakka karşı saygısı olan, zulme karşı duyarlılığı olan kimseler, hangi milletten ve hangi coğrafyadan olurlarsa olsunlar, Allah Azze ve Celle'nin bunlara hidayet etmesi umulur. Çünkü Allah iyileri zayi etmez. Eğer gerçekten içtenlikle hak namına bu tavrı sergiliyorlarsa, riya değilse, gösteriş değilse, dünyevi başka bir çıkar değilse, Allah Azze ve Celle mazlumun yanında saf tutan, hakkı tutup kaldıran, zalime karşı kendisini siper eden iyi kimseleri asla zayi etmeyecektir. İnnallâhe lâ yudî'u ecrel muhsinîn. Allah iyilerin ecrini asla zayi etmez. Ve buyurdu ki, hel cezâul ihsâni illel ihsân. İyi ve güzel davranışların yahut iyiliğin ve güzelliğin karşılığı ancak iyilikten ve güzellikten başka ne olabilir? Okuduğumuz bu sarsıcı, dehşet verici, korkutucu ve bizi kibrin her türlü biçimine, türüne, çeşidine karşı uyarıcı, ucunun cehenneme vardığını haber verdiği, cehennemliklerin müşterek özelliği, Atul Cevab ve Müstekbir rivayetini hem İmam Buhari sahihine almış, hem de İmam Müslim sahihine almış. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde birinci dereceden bir rivayeti okumuş olduk efendim. Yani muttefakun aleyh bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Sirva Ukbe bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Medine'de Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi, sonra aceleyle kalktı, insanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem acele etmesinden dolayı telaşa düştü. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldi ve acele edişinden dolayı onların şaşkınlıklarını gördü ve şöyle dedi: evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasına emrettim.

Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, "Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım," derdi. Uyandığı zaman da "Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır," buyururdu.

Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

0: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz. Bayramlarımız bir, dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir, yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En erdemli cihat, zalim yöneticinin karşısında hakkı dile getirmektir.
3: Sufi ashabından olan ve kimi zaman açlıktan kendini kaybedip baygınlık geçirdiğini söyleyen Ebu Hureyre, arkadaşlarının giyecekleriyle ilgili şunları bildiriyordu. Ben ashab-ı Suffe'den 70 kişi gördüm. İçlerinde ridası, belinden yukarısını örtecek gömleği olan bir tek kimse yoktu. Ya izar, peştemal kuşanır yahut boyunlarına bağladıkları bir elbise giyerlerdi ki kiminin bacaklarının yarısına, kiminin de topuklarına ancak varabiliyordu. Her biri namazda avret yerinin görünmesini istemediği için giydiğini eliyle toplardı.

Hutbe okurken dışarıda güneşin altında ve ayakta duran birini gören Peygamber Efendimiz, bunun sebebini merak edip sorduğunda cemaatten birileri, ismi Ebu İsrail olan bu şahsın oturmadan, gölgelenmeden ve ayakta durarak oruç tutmayı adadığını söyleyince, söyleyin ona otursun, gölgelensin, konuşsun, adadığı orucunu da tamamlasın buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr, namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım, imam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi. Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim?" dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. "Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste sosyal hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme entesselam ve minkesselam tebârekte ya zel celâli vel ikram.
1: Allah'ım sen barış ve esenliksin. Barış ve esenlik senden gelir. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, sen ne mübareksin. Kelime anlamlarından biri de barış olan İslam'ın hedefi, insanlar arasında barış ve huzuru yerleştirmektir. Cennetin isimlerinden biri, barış yurdu anlamına gelen Darus Selam'dır. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Es-Selam'dır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah Resulü'nün namazda selam verdikten sonra Rabbimizi bu güzel ismiyle yücelttiğini haber vermiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz, Medine'ye hicret ettikten kısa süre sonra orada barış ortamını oluşturmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda ilk hedefini İslam öncesinde aralarında sık sık anlaşmazlık yaşayan Evs ve Hazreç kabileleriyle Mekke'den gelen muhacirleri birbirlerine kardeş yaparak gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Peygamberimiz Medine'de yaşayan Yahudi kabileleriyle görüşmeler yapıyordu. Görüşmeler sonunda taraflar arasında 47 maddeden oluşan ve batılı araştırmacılar tarafından ilk yazılı anayasa olarak kabul edilen Medine Vesikası imzalanmıştı. Medine Vesikası'nda siyasi birliğin sağlanması, din ve vicdan hürriyeti, can, mal ve namus güvenliğinin hukuki güvence altına alınması gibi temel hükümler yer alıyordu. Ve bu sözleşme Yahudiler bozana kadar yürürlükte kaldı. Müslümanlar, barış toplumunu devam ettirmek adına nasıl Medine Sözleşmesi'nin tüm şartlarına riayet etmişlerse, ilk anda kendi aleyhlerine gibi görünen Hudeybiye Anlaşması'nın uygulanmasında da aynı hassasiyeti göstermişlerdir. Müslüman olup Peygamberimize sığınan Ebu Cendel'in babası, anlaşma gereği oğlunun kendisine teslim edilmesini istemiştir. Tüm Müslümanlar gibi üzüntü duymasına rağmen anlaşmaya sadık kalan ve Ebu Cendel'e sabırlı olmasını tavsiye eden Allah Resulü, "Biz bu kavimle anlaşma yaptık. Onlara hıyanet edemeyiz." demiş ve genci babasına teslim ederek barışın bozulmasına izin vermemiştir. Sulh hayırlıdır ilkesini hayatın her alanında uygulayan sevgili Peygamberimiz, İnsanların arasını düzeltmenin nafile ibadetlerden daha değerli olduğunu ifade etmiştir.
0: 40 hadiste sosyal hayat.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse mescide gitme niyetiyle evinden çıktığında attığı her adımdan biri için kendisine bir sevap yazılırken diğeri için bir günahı silinir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü Miraç'a çıkarıldığında gıybet edenlerle ilgili şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraç'a çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.

Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, "Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım," deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu: "Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.

0: Gel Esma, dikkat et, kayma sakın. Ha, tut elimden.
1: Tamam, tuttum. Dur ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Ha, gördüm seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Eh, geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Heh, gel Selma, tut elimi.
2: Heh, tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbin de imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba Limanı'na vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğim. Güle güle Habeş diyarı. Allah seni bereketlendirsin.

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabii. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.
2: Haklısın. Bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
3: Evet, dinlenelim biraz.
1: Selma, Selma, iyi misin?
4: İyiyim, iyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
1: Gel, gel, biz şöyle gölgeliğe geçelim.
4: Tamam.
1: Al, al biraz su iç hadi.
4: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
1: Çok yorulmuş gibisin Selma.
4: Yo, çok yorulacak ne var ki? Altı üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
1: 6.
4: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
1: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
4: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
1: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş, geçilecek bir Hicaz çölü, bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
4: Evet, her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
1: Kesinlikle.
4: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
1: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
4: Çok yaklaşmıştım.
1: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
4: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
1: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
4: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
5: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı. Rahmet peygamberi de aralarındaydı.
0: Hoş bulduk ya Resulallah.
2: Hoş bulduk.
6: Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım, anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydun, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
7: Tamam.
6: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
0: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
6: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
7: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
2: Sağ olasın.
8: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
7: Sizler de sağ olun.
5: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler

0: kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
1: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olayı anlatmak isterim.
0: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
2: Evet Cafer, anlat lütfen.
3: Evet Cafer.
1: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
4: Evet, Mekke'de geçen günlerimizden bahsediyorduk.
1: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü. Hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
2: Allah Allah.
1: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak Ey zalim.
5: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin
1: dedi.
0: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktıktan sonra zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır dedi.
6: Hadislerin hikayeleri.

Ebu Ya'la Şeddad bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insan ise nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.

Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Habis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca çocuklarla sohbetine devam ediyor. Sevgili çocuklar, aslında Peygamber Efendimiz'i sadece Müslümanlar değil, herkes seviyordu. Şu olay bunun en açık örneğidir. Mekkeliler başta sel olmak üzere çeşitli sebeplerle bir hayli yıpranmış hale gelen Kabe'nin yeniden yapılmasına karar vermişlerdi. Gereken malzemeleri aldılar ve yeniden yaptılar. Kabe'nin bir köşesine Hacerül Esved denen siyah taşın yerleştirilmesine sıra gelmişti. O zamana kadar Kabe'nin inşasında ibadet aşkıyla dostluk içinde çalışan çeşitli kabilelerden insanlar tartışmaya başladılar. Kutsal taşın kutsal binaya kim tarafından yerleştirileceği büyük sıkıntı oluşturdu. Herkes bu şerefin kendi kabilesine ait olmasını arzu ediyordu. Arzunun ötesinde bu gerçekleşmediği takdirde kan akacağı tehdidini savuruyordu. 4 gün boyunca tartışmış ama bir sonuca varamamışlardı. En sonunda Mekke'nin ileri gelen yaşlılarından Ebu Ümeyye söz aldı. Mabedin kapısından içeri ilk kim girerse o bize hakem olsun. Verdiği karara da herkes uysun. Teklif kabul edildi. Gözler artık Kabe'ye girecek ilk kişideydi. Bekleyiş uzun sürmedi. Az sonra görünen kişi herkesin sevinçten adeta uçmasına yetmişti. Çünkü gelen güvenilir Muhammed'di. Durum kendisine aktarıldı ve çözüm bulması istendi. Hazreti Muhammed ridasını yani dış kıyafetini çıkarıp yere serdi. Hacerül Esved'i tam ortaya koydu. Her kabileden bir kişinin elbisenin bir tarafından tutmasını söyledi. Denilenler yapıldı, her kabile yetkilisi bir ucundan tutarak taşı Kabe duvarının yanına getirdi. Ve Hazreti Muhammed mübarek elleriyle Hacerül Esved'i alarak yerleştirdi. Mesele ne kadar pratik, ne kadar kolaylıkla sonuçlanmıştı. Herkeste büyük bir sevinç vardı. Kimse küstürülmemiş ve kan akması önlenmişti. Muhammed el-Emin bir kez daha güvenilir ve mükemmel bir insan olduğunu göstermişti. En son noktayı da kendisi koymuştu. O hakikaten cesur, azimli, pratik ve güvenilir biriydi. Yakın bir gelecekte büyük ve ağır görevler üstlenecek olan Hazreti Muhammed bu işe ne kadar layık olduğunu bir örnekle bu vesileyle de ortaya koymuş oluyordu. Evet çocuklar, tüm bu anlattıklarımızdan Hazreti Muhammed'in hem zeki ve yetenekli hem de insanlar tarafından sevilen, ahlaklı ve güvenilir bir insan olduğu anlaşılmaktadır. Biz de onun gibi olmalı, onu her zaman örnek almalıyız. Nasreddin Hoca biraz durakladı, cübbesini toplayarak devam etti. Böylece bu dersimizi de burada sonlandıralım. Bu anlattıklarımızı eve gidince ailenize de anlatın. Böylece hem unutmamış olursunuz hem de ailenizi bilgilendirmiş olursunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık hocam. Eğer anlatmazsanız ben ne yapacağımı biliyorum. Öğrenciler sordular. Ne yaparsınız hocam? Her akşam birinizin evine gelir size ders anlattırırım. Eğer eksiğiniz olursa da fıkralarıma konu olursunuz. Tamam hocam, hiç merak etmeyin, anlatırız. Evet, öyleyse zihniniz açık, bilginiz doğru, ahlakınız güzel olsun. Allah hepinizi güvenilir gençler eylesin. Öğrenciler caminin kubbesine inletti. Amin. Hasan'la Hüseyin evde anne ve babasıyla beraber Peygamber Efendimiz'le ilgili öğrendikleri bilgileri tekrar ettiler. Çünkü hocaları öyle istemişti. Öğrendiklerini tekrar etmeleri çok faydalı olmuştu. Birinin unuttuğunu diğeri ya da annesi ve babası hatırlatıyordu. Bazen Hasan ve Hüseyin'in anlattıklarını annesi, babası da şaşırıyor, yeni bilgiler öğrenmiş oluyorlardı. Hasan babasına döndü. Babacığım, bir şey sormak istiyorum. Buyur, sor evladım. Biz Nasreddin Hoca'yı sadece neşeli bir hoca, şakacı bir dede olarak biliyorduk. Ama sanki o bir alim gibi. Hasan'ın babası şaşırmadı bu soruya. Pek çok insan senin gibi düşünüyor, daha doğrusu öyle zannediyor. Halbuki Nasreddin Hoca, hoca oğlu hocadır. Onun babası Abdullah Efendi de değerli bir alimdi. Nasreddin Hoca'nın ilk hocası babası oldu. Temel dini bilgileri, Kur'an-ı Kerim'i, Arapça ve Farsça'yı babasından öğrendi. Daha sonra medreselerde değişik hocalardan İslami ilimler öğrendi. Nasreddin Hoca hafızdır, yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar ezberlemiştir. Kadılık yani hakimlik de yapmıştır. Eğer büyük şehirlerde yaşasaydı, daha büyük görevlere de gelirdi. Hocamız araştırmacıdır, çalışkandır, cesurdur ve elbette şakacıdır. Onun latifeleri kendisinin ne kadar zeki ve yetenekli olduğunu da göstermektedir. Espri yapmak öyle herkesin becerebileceği bir iş değildir. Bazı kimseler şaka yapar ama insanları üzer, hakaret eder, kalplerini kırar. Hasan'la Hüseyin şaşkınlıkla dinliyorlardı babalarını. Demek Nasreddin Hoca büyük bir alimmiş. Şimdi onu daha da sevmeye başlamışlardı. Bu arada annesi çocuklarına bir tabak tatlı uzattı. Hadi bunu alıp doğruca hocanıza götürün. Çocuklar sevinçle evden çıktılar. Nasreddin Hoca camiye girdiğinde Akif'le Rümeysa arkadaşlarını susturmaya çalışıyordu. Hocanın geldiğini görünce ikisi de rahatladı. Yaramazlık yapanların isimlerini hocalarına söylemediler tabii ki. Nasreddin Hoca selam verdikten sonra öğrencilere oturmalarını söyledi. Çocuklar, bu hafta size Hazreti Muhammed'in peygamber oluşunu anlatacağım. İyi dinleyin, çünkü bu olay insanlık için en önemli olaydır. Hazreti Muhammed 35 yaşına geldiği zaman içinde bulunduğu toplumdaki yanlışlıklardan çok rahatsız oluyordu. Onların halini daha çok düşünmeye başladı. Mekke ve çevresindeki insanlar hiç de iyi bir durumda değildi. İnsanların çoğu Allah'a inanıyordu, ancak Allah'ın rızasını kazanmak için de puta tapıyorlardı. Onlar için kurbanlar kesiyorlardı. Ahlaksızlık alabildiğine yaygındı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen birçok insan vardı. Genç kız ve erkekler silahla esir edilip köle olarak satılıyordu. Zengin ve güçlü olanlar istedikleri haksızlığı yapıyorlardı. İçki su gibi tüketiliyordu. Kumar çok yaygındı. İşte bütün bunlar Hazreti

0: güzellikler yarattığını düşünün. Tamam mı çocuklar? Tamam hocam. Aferin. Biz gelelim Hira Dağı'na. Hazreti Muhammed 40 yaş öncesinde sık sık Hira'ya gidiyor, düşüncelere dalıyor, Allah'a ibadet ve dua ediyordu. Bu durum tam 5 yıl devam etti. Sevgili eşi Hazreti Hatice de zaman zaman onun yanına geliyor, birlikte kalıyorlardı. Hazreti Muhammed sanki Hira'da güç ve kuvvet topluyordu. Yüce Allah onu peygamberliğe hazırlıyordu. Bu dönemde yaşanan en önemli hal Hazreti Muhammed'in gördüğü rüyalardı. O ne zaman bir rüya görse ertesi gün o rüya olduğu gibi gerçekleşiyordu. Böylece Rabbimiz ona ikramda bulunuyor ve onu peygamberliğe hazırlıyordu. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyeninse dini yoktur.

0: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında, Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.
1: Bir gün Kudaa kabilesinden Ebu Salebe el-Huşeyni, av konusunda bilgi almak üzere Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben avcılığın yaygın olduğu bir memlekette yaşıyorum. Okumla, bazen eğitilmiş, bazen de eğitilmemiş köpeklerle avlanıyorum. Bunlardan hangisinin helal olduğunu bana bildirir misin? Peygamber Efendimiz, okumla avlandığın zaman besmele çekerek avladığın hayvanları yiyebilirsin. Besmele ile gönderdiğin av köpeğinin getirdiklerini de yiyebilirsin. Eğitilmemiş köpeklerle avlandığın zamansa ancak avladığın hayvanı boğazlamaya fırsat bulduğun takdirde yiyebilirsin buyurdu.

İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve şöyle buyurdu. Alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayınız. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da din kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise, emredileni veren denilmektedir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü en çetin azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men gashana feleysa minna.
2: Bizi aldatan bizden değildir. Sevgili Peygamberimiz ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini

0: Mi çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı. Ancak çuvalın altı göründüğü gibi değildi. Parmakları ıslanan peygamberimiz satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu. Adam, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi buyurdu ve şöyle uyardı. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamber Efendimiz, alışverişte ve ticarette dürüstlük hakkında sarf ettiği bu sözleriyle, alışverişte sıkça başvurulan yanlış yöntemi böyle düzeltiyordu. Zira hangi durum ve şartta olursa olsun ve ne şekilde yapılırsa yapılsın, alışverişte karşı tarafa yapılacak her türlü hileden kaçınmak, doğru söyleyip dürüst davranmak, ticari ahlakın gereğiydi. İslam, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekarlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak, güven ve huzurunu bozan, alışverişte ve ticari hayatta hile gibi haksız kazanç yollarına kesinlikle izin vermez. Peygamber Efendimiz bu hususta, sizden birinizin urganını alıp dağa giderek bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır buyurmuştur. Allah Resulü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, dosdoğru kimseler ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere, alışverişte ve ticarette açık sözlü, şeffaf olmak önemli ahlaki bir ilkedir. Mü'min, alışveriş ve ticaret hayatında dürüstlük, adalet, hakkaniyet gibi erdemleri hayatına aktarır. Geçimini temin etmek için çabalarken, kulluk şuurundan da uzaklaşmaz. Onlar, ne ticaret, ne de alışverişin, kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkarlar. Ayet-i Kerimesine gönülden bağlanır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Süfyan hayretler içerisinde, "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle ensardan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Süfyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas ise ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Dinimizde zorlama var mı?
2: Hangi kişiler yaptırmak için?
3: İlahi mezhebine göre evde nikahla girebiliyor muyum?
2: Kadın değil, nedir?
0: Öğrenmek herkese farzdır.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonu'ndan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cenab-ı Allah'tan idrak etmiş olduğumuz Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Rabbimiz kestiğimiz kurbanları, yaptığımız diğer hayır hasenatları dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin. Kestiğimiz kurbanlarla kendisine yakınlaşanlardan eylesin bizi. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen sorularla hanelerinizde misafir olacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Doktor Hüseyin Arı Hocam. Muhterem hocamın ilminden istifade ederek sizlerden gelen soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız inşallah. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla katılıp sorularınızı kıymetli hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail üzerinden yazılı şekilde sormak isteyen izleyicilerimiz diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresini kullanabilirler. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimiz hizmette efendim. Facebook ve Instagram'dan sosyal medyayı kullanarak soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen izleyicilerimiz hem Facebook'tan hem de Instagram'dan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilir. Sosyal medyadan gelen soruları da kıymetli hocama bendeniz aktarmaya gayret ederim inşallah. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz inşallah. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Bayramını tebrik edelim, duasını isteyelim. Akabinde vakit kaybetmeden sorularınızı sormaya başlayacağım inşallah. Hüseyin Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Bayramınız mübarek olsun.
5: Sağ olun, sizin de bayramınız mübarek olsun.
4: Amin efendim. Nice bayramlarda beraber olmak inşallah nasip olsun.
5: İnşallah.
4: İnsan bugünlerde böyle bir daha huzurlu hissediyor değil mi hocam? Bayramın neşesi, mümin gönüllerin böyle etrafını çepeçevre sarıyor sanki.
5: Evet.
4: Bugün gördüğüm bütün yüzlerde bir tebessüm vardı. Galiba o da bayramdan kaynaklanıyordu.
5: Evet, Allah Teala neşemizi, huzurumuzu daim eylesin. İnşallah her bayramı çok güzelliklerle yaşamayı cümlemize nasip müyesser eylesin.
4: Amin.
5: Ben de bizi izleyenlerin ve dinleyenlerin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah nice bayramlara sıhhat ve afiyet içerisinde ulaşmalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.
4: Amin efendim. Allah razı olsun. Tabii bugün yine kurbanla alakalı, bayramla alakalı sorular muhakkak gelecektir. Onun öncesinde Malatya'dan Aysel Hanım'ın hatta olduğunu arkadaşlarım bana hatırlattılar. Bir telefona gidelim. Malatya'dan Aysel Hanım'a bir hoş geldiniz diyelim. Alo.
6: Alo.
4: Hoş geldiniz Aysel Hanım.
6: Hoş buldum. Hayırlı bayramlar.
4: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
6: Hocama şöyle bir sorum olacak benim.
4: Buyurun.
6: Şimdi hacılarımız gelecek yakında. Onlardan istenen zemzem işte toprak var Mekke'den. Bu topraklar yani mübarek topraklardan zemzem toprak getirip şifa diye hastalara içiriyorlar, işte mezarlara döküyorlar. Bunun bir gerçekliği var mıdır diye hocama sormak isterim.
4: Soralım Aysel Hanım. Allah kolaylıklar versin. Malatya'ya selam eder. Dua bekleriz sizden de. İyi bayramlar. Sağ olun. Yani hakikaten hocam hani zemzemi belki biraz ayrı tutmak lazım burada. Çünkü zaten Suudi Arabistan yönetimi hem hacı olan vatandaşlara hem de umrecilere zemzem gönderiyor
5: evet.
4: Bir miktar. Ama toprak galiba biraz farklı.
5: Evet,
4: yani herkes birer avuç toprak getirse oranın hali harap olur.
5: Tabii,
4: bu nasıl değerlendirilir acaba?
5: Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aslında burada üç farklı soru var. Bunlardan birisi zemzemin şifa olup olmadığı, ikincisi kutsal toprak yani kutsal beldelerden toprak getirilmesi.

0: getirmenin cevazı, bir de zemzem suyunun mezarlıklara dökülmesi şeklinde.
1: Hı.
0: Yani hepsinin aslında hükmü farklı. Özellikle bu toprak getirme ile ilgili ifade edelim ki böyle bir uygulama ne sünnette ne bizim geleneğimizde olan bir şey değil, doğru bir davranış değil. Yani evet, o bölgeler gerçekten mukaddes beldelerdir. Yani Arafat öyledir, Mina öyledir. Harem bölgesi dediğimiz bölgenin ayrı bir kutsallığı vardır inancımıza göre. Ama bu kutsallık oradaki taşla toprakla ilgili bir konu değildir. Oranın mekanla alakalı bir hususiyeti vardır. Dolayısıyla o bölgeden toprak getirmeyi alimlerimiz mekruh kabul etmişler. Doğru bir davranış olarak görmemişler. Yani böyle bir şeye tevessül etmek doğru değil. Yani buradan da şunu ifade edelim. Hacılarımızın, umrecilerimizin aslında memleketlerine getirecekleri kutsal topraklardan iki şey vardır. Diğerleri tamamen hani isteğe dayalıdır veya gelenekle, görenekle alakalı bir şeydir.
1: Nedir hocam onlar
0: Hurma
1: acaba?
0: ve zemzemdir.
1: Eyvallah.
0: Yani hurma ve zemzem ikram edildiği zaman hacı ve umreci aslında gelen misafirlerine görevini yerine getirmiş olur. Yani ekstra bir külfete girmeye, maddi anlamda bir külfete girmeye gerek yok aslında, ama tabii toplumsal olarak bir takım örflerimiz, geleneklerimiz var. Yani bir hacıdan gelen kimsenin işte bir takım hediyeler
1: Ufak tefek
0: getirilmesi.
1: hediyeler
0: Evet, ama
1: getiriyorlar tabii.
0: burada çok abartılı şeylere girilmesi doğru değil. Yani hurma ve zemzem ikram edilmesi yeterli. Yani ekstradan böyle bir toprak talebi veya işte toprak getirip onu saklamak doğru bir davranış değil. Zemzeme gelince, zemzem gerçekten mucizevi bir şey. Yani Allah Teala o bölgeye, o çorak iklime böyle bir su nasip etmiş ve Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'den bu yana hiç kesilmeden devam eden bir su. Ve
1: Elhamdülillah.
0: o kadar milyonlarca insana yetiyor ve hala da bir eksilme olmuyor. Gerçekten mucizevi bir şey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda hadisleri var. Bu hadislerden birinde zemzem ne için içilirse ona gelir şeklinde bir rivayet var. Yani bir kimse zemzemi şifa niyetiyle içerse şifa olur. Günahlarının bağışlanması niyetiyle içerse günahlarının bağışlanmasına vesile olur. Hatta deniliyor ki bir kimse doymak için yani zemzem içerse o insanın karnı doyar şeklinde şeyler söyleniyor. Bizim
1: Hakikaten öyle ama doğru.
0: rivayetlerimizde de var, bu kaynaklarımızda da geçiyor. Zemzem hakikaten fazileti diğer sulara nazaran çok farklı
1: Ama bu
0: ve
1: şey
0: çok
1: değil
0: özel
1: mi
0: bir
1: hocam? Hani
0: su.
1: bir mezarlığa döküldüğü zaman
0: Ha,
1: kabirdeki
0: o
1: azabı hafifler falan
0: tam da
1: bunu diyebilir
0: oraya
1: miyiz?
0: geleceğim, oraya geleceğim. Yani zemzemin kabirlere dökülmesi doğru bir davranış değil. Sünnette böyle bir uygulama yok. Yani bu gibi konularda sünnet bizim için temel ölçüdür. Sünnetin dışında bir işi ibadet kastıyla yaptığımız zaman bunun adı bidat olur, hurafe olur. O yüzden hatta bunlardan medet ummak da dini anlamda yanlıştır. Zemzem dirilerin tüketmesi için Allah Teala'nın insanlara ikram ettiği bir içecektir. Kıymetli bir sudur. Dolayısıyla biz canlılara zemzemi ikram edelim. Yani mezarlara dökmek doğru bir davranış değil bu manada. Ölüye de bir faydası olmaz. O yüzden bundan da sakınmak gerekir.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Cuma Bey'in selamları var size. Hayırlı bayramlar dileklerini iletmişler efendim. Biz de kendilerine hayırlı bayramlar diyelim. Bir arkadaşım kurban aldı. 11.000 TL'de kapora verdi. Fakat kurbandan vazgeçti. Kaporayı da alamadı haliyle. Satıcı da kaporasını vermemiş.
0: Evet.
1: Bunun hükmü nedir? Ne dersiniz?
0: Yani kapora meselesi mezhepler arasında tartışmalı bir konu. Yani bir kimse kapora şu demek, yani siz bir alışveriş yaptığınız zaman paranın bir kısmını önden veriyorsunuz ama diyorsunuz ki bu alışverişi biz bozarsak bana kapora şeyde kalacak, satıcı da kalmak üzere bir alışveriş yapılıyor. Ama alışveriş bozulmaz da tamamlanırsa o bedele ilave ediliyor. Yani bedel kapora bedelden düşülüyor ve eksik kalan miktar ödenerek satış tamamlanıyor. Yani Hanefi mezhebine göre bu fasit bir akit olarak böyle bir şartla alışveriş yapılması fasit görülüyor. Diğer mezheplerde de buna benzer görüşler var. Ancak şu anda Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da benimsediği görüşe göre insanlarda örf haline gelmiş, özellikle tüccarlar arasında bir örf haline gelmiş bu konuda diğer başka mezheplerin görüşüne istinaden bunun caiz olduğunu ifade ediyoruz. Yani taraflar burada böyle bir örf oluşmuş, herkes de bu kaporayı verdiği zaman aslında bunun sonucunu az çok biliyor ve tarafların da bu konuda aslında bir rızası var, konuyu biliyorlar. Böyle bir durumda yani kaporanın yanacağını bugün artık birçok insan bilir. Hani böyle bir alışveriş tamamlanmadığında kaporanın yanacağını insanlar bilir. Dolayısıyla artık yapılacak bir şey yok ama bizim gene tavsiye ettiğimiz eğer satıcı açısından bir zarar söz konusu değilse iade edilmesini tavsiye ederiz satıcı açısından. Yani satıcı parayı almıştı ama alışveriş bir nedenden dolayı bozuldu, iptal oldu. Ondan o durumda eğer satıcının bir zarar ziyanı yoksa konuyla ilgili
1: bu miktarı
0: iade etmesini tabii ki tavsiye ederiz ama iade etmezse de hani ya ben ticaret yapıyorum sonuçta bir mal bağlıyorum vesaire benim de burada bir işim gücüm var diyerek böyle bir şey de söylüyorsa artık müşterinin bu durumda yapacağı bir şey yok.
1: Eyvallah. Tabii birçok insan bugün kurbanını kesti. Yarın da kesecek olanlar var. Belki üçüncü günde de keserler. Şafii kardeşlerimiz için gün biraz daha uzayabiliyor. Yunus Emre Bey diyor ki muhterem hocam bir gruba denk geldim ya. Birkaç kişi kendi aralarında konuşuyorduk. Kurbanı son gün keseceğiz. Son gün alacağız ve o gün keseceğiz dediler. Haliyle kurbanlık fiyatlarının biraz ucuzlayacağını da varsayarak böyle bir adım atıyorlar. Evet. Acaba bu bir fırsatçılık değil midir? Bunu yapmak dinen uygun mudur? Ne dersiniz demiş.
0: Yani burada tabii ahlaken tavsiye edeceğimiz şeyler var. Hani bir insan Kurban Bayramı'nın üçüncü günü gitse veya işte ikinci günü artık kurban pazarına gitse insanlar da artık kurban satıcıları da bir an önce hayvanlarını satıp bitirip memleketine bayrama gitmek istiyorlar onlar da. Ve orada biraz da işte o vaziyeti fırsat bilerek bir alışveriş yapsa ve ucuza bir hayvan almış olsa bu akit geçerli midir? Fıkhi anlamda yani fıkıh açısından baktığımızda geçerli midir? Geçerlidir. Ama burada ahlaken bir sorun var. O da şu. Yani bir alışveriş yaparken yani insanların zor durumda kalmasını fırsat bilerek değerinin altında bir bedel teklif ederek bir malı satın almak ahlaken çok tavsiye edeceğimiz bir davranış değil. Yani bunu sonuçta bir insan kalkmış Ağrı'dan, Erzurum'dan işte Türkiye'nin öbür ucundan tabii. gelmiş.
1: İstanbul'da, onun da ayrı bir meşakkatı.
0: Tabii orada bir günlerce çadırda kalıyor. Biz de bir ibadet yapıyoruz sonuçta. Yani 3-5 kuruş daha ucuza alacağız diye bu şekilde satıcıların mağduriyetini fırsata çevirmek ahlaken doğru bir davranış değil. Yani böyle bir şeyi kasıtlı olarak yapmak ben kesinlikle hani tavsiye etmem. Ama dediğim gibi hani böyle bir şey yapılırsa sonuçta adam öyle veya böyle kerhen de olsa rıza gösterdi ve malı sattı. Hayvanı sattı.
1: Olur mu? Olur.
0: Siz de parayı ödediniz. Dini açıdan, fıkhi açıdan bir problem yok ama ahlaken tavsiye edilecek bir husus değil.
1: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sosyal medyadan gelen bir başka soru da şöyle hocam. Yasin Bey'in selamları var. Aslında bunu herkes yapıyor da yani bir zorunluluk mu onu merak etmiş. Kurban kesildi. Ortaklarla, diğer hissedarlarla gerekli paylaşımlar yapıldı. Bu aşamadan sonra helallik almak zorunda mıyız? Bu hususla alakalı ne söylersiniz?
0: Evet yani helallik almak bir hak geçmesinin söz konusu olduğu durumlarda bilerek veya bilmeyerek helallik almak tavsiye edilir. Genel olarak böyledir bu. Yani bir iş ortamında insanlarla beraber çalışıyorsunuz veya bir okulda eğitim görüyorsunuz veya işte aile arasında bir takım haklar birbirine geçebiliyor. Bir ortaklık yapıyorsunuz nihayetinde. Bu gibi durumlarda bilerek veya bilmeyerek bir başkasının hakkına girmiş olabiliriz ihtimal dahilinde. Bu manada helalleşmeyi tavsiye etmek tavsiye edilir. Helalleşmek tavsiye edilir. Çünkü aslında bu da bir kurban kestiğiniz zaman bir büyükbaş hayvanda işte 5 ortak 6 ortak diyelim ki bir kurban kestiniz. Ortaya çıkan et aslında artık kurban ibadeti bitti. Yani hayvanın kanı aktığı anda kişilerden kurban ibadeti yani yerine getirilmiş oldu, yükümlülük düşmüş oldu. Ondan sonraki mesele artık bir ortaklık meselesidir. Yani o bütün hissedarlar o etin tamamında ortaktırlar. Ha burada ortaklığı ortadan kaldırmanın yollarından birisi de taksimdir.
1: Doğru.
0: Etler taksim edilir. Ha, burada işte etin iyi yeridir, kötü yeridir, yani o yağlıdır, yağsızdır vesaire, sonuçta bunu birebir gerçekten hakkaniyetli bir şekilde %100 tam eşit bir şekilde bölmeniz mümkün mü? Aslında mümkün değil. Gramaj olarak bölseniz bile et kalitesi açısından bölmeniz yine çok mümkün olmaz.
1: Yani ister istemez yani, biraz etin iyi yerleri birine gider, bir yani, tık böyle yağlı tabii, tarafı tabii, birine tabii gider falan.
0: O yüzden yani burada helalleşmeyi tavsiye etmek gerekir. Kimsenin kimsede gönlü kalmadan herkes kendi hissesine düşen payı alıp helalleşerek oradan tabii ayrılırsa güzel bir davranış olur.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Serdar Bey hattımızda efendim. Antalya'ya gidiyoruz. Alo.
2: Hocam selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Hocam hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Bir sorumuz olacaktı kurbanla ilgili.
1: Buyurun.
2: Hocam şimdi biz kurbanımızı bir çiftlikten alıyoruz. Satımını, kesimini, her şeyini bunlar yapıyor.
1: Evet.
2: Bazı işte gözümüzde görüyoruz. İşte kurban kesim yerine gittiğimiz zaman hayvan satılmadığını de görüyoruz.
1: Evet.
2: Bunun bir vebali var mıdır? İşte mesela tek bacağından hayvanı asıyorlar. Diğeri kesilene bekletiyorlar. Bu et helal midir? Bu şekilde ibadet uygun mudur hocam? Siz Ahmet bunun cevabını alabilir miyim?
1: Soralım Serdar Bey. Bakalım hocam ne diyecek?
2: Sağ olun hocam. Hayırlı bayramlar.
1: Sağ olun. Allah razı olsun. İyi bayramlar diliyorum size. Yani eskiden alırdık hayvanı. İşte becerirdik de bu işleri hocam. O yeti biraz kayboldu gibi sanki. Biraz da alanımız da müsaitti.
0: Doğru.
1: Kendimiz yapıyorduk ama şimdi biraz daha böyle mezbahalar falan daha profesyonel insanlar yapıyor. Haliyle biraz da teknolojinin de getirdiği imkanları fazla kullanarak İşte Serdar abi güzel bir şey söyledi. Hayvanı böyle tek ayağında askıda tutuyorlar. Hı hı. Bir kesim ortamında ister istemez görüyor. Bu kurbanın ruhuna ne kadar uygun?
0: Hı hı. Evet. Yani burada aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bir tavsiyesi var. Ve genel olarak ortaya koyduğu bir ilke var. Efendimiz buyuruyor ki Allah Teala her şey üzerine ihsanı yazmıştır. Yani her konuda iyi yapmayı emretmiştir anlamında. Yani hatta hadisin devamında işte kestiğiniz zaman onu güzel kesin. Yani bir iş yaptığımızda o işi güzel yapmak, şartlarına uygun, esaslarına uygun bir şekilde yapmayı, hemen her konuda Peygamberimizin genel tavsiyesi budur. Yaptığımız işi güzel yapmak ve sağlam bir şekilde yapmak. Bugün işte mesela birçok kazalar, birçok belki iş kazaları aslında gerekli güzellikte ve gerekli sağlamlıkta yapmadığımız için meydana geliyor.
1: Doğru.
0: Yani böyle bir problem var maalesef. Efendimiz aslında buna dikkat çekiyor. O hadisin devamında işte bir hayvanı kestiğiniz zaman bunu en güzel şekilde kesiniz. Güzel bir şekilde kesiniz. Ve işte mesela hayvan kesimini yapacak kişi bıçağını bileylesin. Bu ne demek? Bıçağını bileylesin şu demek. Kesim işlemini çok acı vermeyecek bir şekilde, en az acı verecek şekilde hayvanı kessin demek. Çünkü bıçağınız ne kadar bileylenmiş, ne kadar iyi bileylenmiş olursa
1: daha rahat olur.
0: Hayvan o kadar rahat kesilir. Yani böyle boğazda 2-3 defa, çünkü her sürttüğünüzde o hayvana ekstra bir acı vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla mesela çok profesyonel kurban kesicileri var. Çok gerçekten iyi bileylenmiş, çok sağlam bıçakları var. Bir hamlede büyükbaş hayvanın kesim işlemini gerçekleştirebiliyor. Bir hamlede veya iki hamlede. Yani o yüzden Peygamberimiz buna dikkat çekiyor. Bir de diyor ki bir kimse keseceği hayvanı rahatlatsın. Eğer hayvanı keseceği zaman keseceği hayvanı rahatlatsın. Bu manada hayvana verilecek her türlü eziyet dinimizce hoş görülmüyor. Yani bir sonuçta bir kesim işlemi yapsanız bile bunu en az acı verecek şekilde yapmanız gerekiyor. Bu manada bu hususlara, bu ilkelere dikkat etmek gerekiyor. Ehil ellere teslim etmek lazım. Şimdi soruya gelince hani o ayağından asmak, şimdi kurbanı kestiğiniz anda orada kesimin caiz olabilmesi için işte hayvanın nefes borusu, yemek borusu ve damarlarından birisinin kesilmesi lazım. Kesildikten sonra hayvanın canı çıkması için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bir anda hayvanın canı zaten çıkmıyor. O yüzden hayvanın canı çıkıncaya kadar o esnada bekletilmesi lazım hayvanın. Yani burada hayvanın daha canı çıkmadan hemen deriyi soymaya başlamak veya hemen bir halat vasıtasıyla hayvanı yukarıya çekmek. Bunlar hala hayvan canlı ve biz o esnada hayvana eziyet ediyor gibi bir durum ortaya çıkar. O yüzden bundan sakınmak lazım. Yani hayvan kesildikten sonra bir süre bekleyip hayvanın hareketsiz artık mafsallarının az çok gevşediğini görmemiz lazım. Hayvanı böyle bacağını kaldırıp bıraktığınız zaman hayvanın bacağının yere düşmesi lazım ki biz anlayacağız. Hayvan o zaman tamamen canı çıktı. Ondan sonra artık hayvana gerekli işlemleri yapabiliriz. Deri soymaya geçebiliriz. İşte mesela deri soymak için şimdi artık biraz daha bu tesislerde hayvanı bacaklarından bağlayıp kaldırıyorlar.
1: Daha, evet, kaldırıyorlar.
0: Yani bu aslında hayvanın canı çıktıktan sonra bu işlemin yapılmasında bir beis yok. Çünkü orada deriyi soymak için temiz bir şekilde hayvanı yukarı kaldırıyorlar.
1: O zaman burada kritik nokta şu mu hocam? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte bu tavsiyesi en güzel şekilde bunu halletmek.
0: Tabii.
1: Hayvana da sıkıntı çektirmemek.
0: Tabii.
1: Bu şekilde yaparsak problem yok.
0: Bir problem yok. Yani bunu canının çıkmasını, oradaki kritik nokta o. Hayvanın canının ve kanının akmasını en azından, kanının boşalmasını beklememiz gerekiyor. Yani ondan sonra diğer hayvanın soyum ve ondan sonra parçalama işlemine girişilmesinde bir sakınca yok.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Rabbimiz kabul etsin oruçlarımızı, kurbanlarımızı. Ya bu çok böyle ince meseleler değil mi hocam? Tabii. Çünkü kestiğimiz kurbanlarla Cenab-ı Allah'a yakınlaşmak istiyoruz. O hayvana eziyet vermemek, yapılan işi en güzel şekilde yapmak bizim ulaşacak olan takvamızı da bir manada destekleyecek. Kesinlikle. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Nuran Hanım'ın selamları var size. İyi bayramlar kıymetli hocam. Hacerül Esvet taşının cennetten geldiği doğru mudur? Böyle bir bilgi okudum demiş.
0: Evet. Yani Hacerül Esvet taşının cennetten geldiğine dair rivayetler var. Bizim sünen kitaplarımızda geçiyor. Hani sıhhatiyle ilgili bir takım tartışmalar var. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyor ki Hacer-i Esved taşı cennetten gelmiştir. Ve kardan beyaz bir haldeydi ilk cennetten indirildiğinde. Ancak insanların günahları onu kararttı şeklinde bir rivayet var. Yani bu rivayetten hareketle üç şey anlıyoruz. Bir, aslında Hacer-i Esved cennetten indirilmiş bir taştır ve çok özelliği olan bir taştır. O özelliğinden dolayı muhtemelen işte Hazreti Adem Aleyhisselam ilk biliyorsunuz Kabe'yi inşa eden farklı şeyler var ama genel kabule göre yeryüzünde ilk inşa edilen ev Bakara suresinde geçtiği üzere aslında Kabe'dir ve Hazreti Adem inşa etmiştir. O özelliğinden dolayı cennetten indirilmesi sebebiyle Kabe'nin en önemli yerine yani tavafa başlama noktasına o taş yerleştirilmiştir. Daha sonra Hazreti İbrahim döneminde Hazreti İsmail ile birlikte Kabe temellerinden çünkü Hazreti Adem döneminde inşa edilmişti ama daha sonra o yıkıldı vesaire. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail temellerinden yeniden Kabe'yi inşa etmişler ve yeniden Hacer-i Esved taşı o tam yerine konulmuştur. Dolayısıyla bu rivayetten anladığımız üzere birincisi Hacer-i Esved cennetten inmedir. İkincisi rengi aslında beyazdı. Fakat işte insanlar biliyorsunuz şirk dönemleri oldu tarihte. Tabii. Kabe biliyorsunuz Kabe'nin içi cahiliye döneminde putlarla doluydu. İnsanlar Allah'a şirk koşuyordu. Bu şirk günahlarından dolayı o Hacer-i Esved'in siyahlaştığı yine rivayette geçiyor.
1: Eyvallah.
0: Evet ama dediğim gibi yani rivayetle ilgili sıhhatiyle ilgili bir takım tartışmalar var. Bunu da bilmek gerekiyor.
1: Peki. Muhammed Bey diyor ki Mekke'den selamlar. Bayramınız mübarek olsun kıymetli hocam. Şeytan taşlamada taş sayıları 7'den az ya da fazla olursa kabul olmaz mı? Taşları düşürdüm. Sonra topladım. Elimdekilerin hepsini attım ama sayıyı karıştırdım o arada. Hı hı. Bir de taşları tek tek mi atmak lazım? Hepsini birden atamaz mıyız? Bu hususla alakalı ne söylersiniz?
0: Evet. Yani şeytan taşlama haccın menasikinden birisi. Burada her bir cemreye 7'şer taş atılıyor. Bayramın birinci günü Cemre-i Akabe'ye sadece taş atılır. İkinci ve üçüncü günü her üç cemreye de 7'şer taş atılır. Yani bayramın birinci günü olacak birinci günü atılacak taşların Müzdelife'den toplanması tavsiye edilir. Ama diğer günlerde herhangi bir yerden toplanabilir. Diğer günlerde atılacak taşlar için. Yani burada 7'ye tamamlamak gerekir. 7 taş atılmadığı zaman her bir cemreye bunların taş atma günlerinde kaza edilmesi gerekiyor. Burada şuna dikkat çekmek lazım. Soruda ifade edilen husus. Yani biz mesela elimize 7 tane taşı aldık, hepsini birden attık.
1: Bu bir sayılıyor.
0: Çünkü bizim buradaki fiilimiz ya elimizdeki taş değil. Önemli olan bizim buradaki fiilimiz. Burada bir fiil vardır, bir eylem vardır. Dolayısıyla bir taş atmış sayılırız. Bir de şuna da dikkat etmek lazım. Yani o tam taş atılan noktada taşları toplamak mekruh görülmüş. Veya bir büyük taş alıp o taşla vurup da onları küçük parçalar haline getirmek de yine mekruh görülmüş. Yani etraftan uygun yerlerden, temiz yerlerden, nohut büyüklüğünde, çok fazla büyük olması da uygun görünmüyor. Nohut büyüklüğünde. Çünkü bu sembolik bir hareket. Yani biz hani taşımız ne kadar büyük olursa o kadar ibadetimiz daha iyi oluyor anlamına gelmez. Sembolik bir özelliği vardır bunun. Dolayısıyla orada 7'ye tamamlamıştır. Anladığım kadarıyla soruda sanki biraz bir kuruntu yapılmış gibi bir durum var. O esnada kişi elinde taşlar vardı. Ondan sonra yanlışlıkla elinden düşürdü. Onları tekrar yerden alıp atmasında yine bir sakınca yok tabii ki.
1: Peki. Allah kabul etsin ibadetlerimizi. Bu arada yani Mekke-i Mükerreme'den bizi izleyen dostlara şöyle bir şey de söyleyelim. Zaten biliyorlardır ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın oradaki hizmetlerinden bir tanesi de fetva ve irşat hizmetleri. Dolayısıyla Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan oluşan bir heyet her an orada, değil mi hocam? Kesinlikle. Bu soruların cevabını orada anlık olarak karşılaştığımız problemleri aslında direkt gidip sorabiliriz. Bunu grup hocamızdan, kafile başkanımızdan veyahut da direkt fetva ve irşat ekibine ulaşarak da yapmamız mümkün. Oradaki hizmetler de büyük. Allah onlardan da razı olsun diyelim. Edirne'den bir telefonumuz var efendim. Esma Hanım hattımızdaymış. Alo.
3: Alo.
1: Hoş geldiniz.
3: Selamünaleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam Esma Hanım.
3: Hayırlı bayramlar, bayramınız mübarek olsun.
1: Teşekkür
3: hocam.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
3: Allah hocamın da bayramı mübarek olsun.
1: Allah razı olsun. Olsun.
0: Sağ olun sizinle.
3: Hocam bir sorum olacaktı benim.
1: Buyurun.
3: Abimle aramız açıldı. Bayağı ağır hakaretler söyledi. Hı. Ağır konuştu. O yüzden ben de bir daha kapısını açmayacağıma, konuşmayacağıma dair yemin etmiştim. Hı hı. Ama bayram dolayısıyla annemle beraber olduk. Annemin ısrarıyla konuştuk, bayramlaştık. Ama yemin etmiştim konuşmayacağıma dair. Bu yemininin kefaretini ne olur?
1: Peki.
3: Ne yapmalıyım?
1: Soralım Esma Hanım. İyi ki anneler var. İyi ki anneler var. Annenize selamlar. Size de sağlık, afiyet olsun.
3: Aleyküm selam hocam. Sağ olun. Çok teşekkür
1: ediyorum. Sağ olun. İyi bayramlar. Hoşça kalın.
3: İyi bayramlar hocam. Allah'a emanet.
1: Teşekkürler. Bu önemli değil mi hocam? Evet. Anneciği ne kadar güzel bir iş yapmış. Evet. Yani kardeşler arasında dargınlık hiç olmasaydı keşke ama olmuş. Anne çözmüş bu durumu. Hı-hı. Şimdi Esma Hanım da diyor ki ya bu yemin kefareti nasıl ödenecek? Ne yapması lazım?
0: Yani yemin kefareti öncelikle şunu söylemek lazım. Gerçekten yapılması vacip olan bir konuda veya dinen emredilen bir konuda onu yapmamak üzere yemin etmek doğru bir davranış değil. Yani diyelim ki sıla-i rahim dediğimiz yani kişinin yakın akrabalarıyla görüşmesi vaciptir dinimizde. Hı hı. Görüşmeyeceğim diye yemin etmek bu çok doğru bir davranış değil. Yani bir vacibi terk etmek üzere yemin ediyoruz. Yani bu nasıl ki hani bir namazı kılmamak üzere yemin etmek veya bir haramı işlemek üzere yemin etmek bu da aynıdır. Bunlar dinimizde tavsiye edilen hususlar değil. Böyle bir yemin etmişse kişi, yani bir vacibi terk etmek veya bir haramı işlemek üzerine bir kimse yemin etmişse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda buyuruyor ki bu kimse yeminini bozsun ve kefaretini ödesin. Yani burada ben Allah'a yemin ettim diyerek orada o yeminde kalması doğru bir davranış değil. Çünkü o yemin aslında sizi dinen yapılması istenen bir şeyden engelliyor, alıkoyuyor. O yüzden orada yemin kefareti ödemek gibi bir çıkış yolumuz var. O çıkış yolunu kullanmak gerekir. Ama bir haramı işlememek üzere yemin etmişsek veya işte bir mübah konuda yemin etmişsek o zaman o yeminimizde sadık kalmamız tabii ki tavsiye edilen bir şey.
1: Peki bu yemin kefaretini işte Esma Hanım'a bu yemin kefaretini ödemesi gerektiğini söyledin. Nedir hocam bu yemin kefareti?
0: Yani yemin kefareti 10 fakiri sabahla akşamını doyurmak. 10 fakiri yine sabahla akşam yani 10 fakiri giydirmek veya 10 fakire sadakayı fıtır bedeli. Yani bu da işte bir yoksul doyumluğudur. İşte sabah akşam doyurma miktarı bir bedeldir. Bunlar hani Ramazan'da zaten açıklanır.
1: 240 TL.
0: Evet, 240 TL. 10 ayrı fakire 240 TL vermek suretiyle yemin kefaretini yerine getirmiş olur. Ama hani ben bu kadar rakamı veremiyorum, maddi gücüm yok diyorsa o zaman peş peşe 3 gün oruç tutması gerekir.
1: Eyvallah. Burada ancak bir serbestlik yok değil mi hocam? Hani bazıları hangisini tercih edebilirsek o olur gibi düşünüyorlar. Maddi imkanı yerindeyse önce bu fakiri doyurmayı veya giydirmeyi yapacak.
0: Evet.
1: Buna gücü yetmiyorsa 3 gün oruç tutacak değil mi?
0: Yani şöyle, tercih sadakayı fıtır verme, yedirme ve giydirme arasında tercih var. Bunlar arasında mali gücü varsa bu üçünden birini tercih edecek. Ama o mali gücü varken o 3 gün oruç tutmaya gidemez. Burada mali güç sınırına bakmak gerekir. Yani mesela diyelim ki bunun asgarisi 240'tır. Yani 240 lirayı 10 ayrı fakire. Yalnız mesela bir anda bir fakire 2400 lira verdiği zaman o zaman yerine gelmiş olmuyor.
1: Ha, o bir sayılıyor.
0: Bir sayılıyor. O yüzden 10 ayrı fakire bunun verilmesi gerekir. Bugün bunun asgarisi budur. Mesela giydirme, bugünün şartlarında bir insanı giydirmek, 10 fakiri ayrı ayrı giydirmek tabii daha yüksek rakamlara çıkar. Yani diyelim bir kimseyi bugün giydirmek belki 1000 lira, 1500 liradan itibaren belki yani başlayabilir en azından. Dolayısıyla kişi mali durumuna göre bunu ayarlayabilir ama yani ben hiç 2400 lira dahi verecek durumum yok diyorsa o zaman 3 gün peş peşe oruç tutarak yemin kefaretini öder.
1: Eyvallah hocam. Cavit Bey'in bir sorusu var. Diyor ki muhterem hocam 5 hissedar bir kurban kestik. Sonra etlerini eşit şekilde 5 ayrı parçaya ayırdık. Her bir parçanın üzerine bir rakam koyduk. Ve aynı rakamlardan oluşan başka bir şeyi de bir torba yaptık. Hı hı. Sonra kura çektik. Kime ne çıktıysa o şeyi ayrılan etleri aldı.
0: Evet.
1: Bizlere fişek derler mesela. Fişek atarız. Herkes birini seçer falan. Soru şu. Bunda bir sakınca var mı? Yani kura ile kumarın bir bağlantısı olabilir mi? Ne dersiniz?
0: Yok. Yani burada yapılan uygulama doğru. Öncelikle diyelim 5 kişi bir kurbana girdiler. Daha sonra da işte kurban eti parçalandı, bölündü. İşte kemikli kemiksiz ayrıldı ve ondan sonra tartılarak 5 ayrı hisseye bölündü. Ondan sonra artık bunu az önce de ifade ettim ya hani etlerin hani siz niceliksel olarak 5 eşit parçaya bölmüş olsanız bile niceliksel olarak yani hepsi diyelim ki 25'er kilo tamam orada bir sıkıntı yok ama niteliksel olarak hakikaten bunlar eşit mi?
1: Aslında, ama zaten o çok mümkün olmuyor.
0: Çok işte o yüzden mümkün değil. O yüzden mümkün hani ondan dolayı helalleşilmesi bu manada tavsiye edilir. Dolayısıyla burada o 5 eşit şey olarak sayısal olarak eşit hissenin kime gideceğini kura ile belirlemekte hiçbir sakınca yok. Hatta bu tavsiye de edilir. Kura haktır. Belli konularda kura yapılır. Bu gibi durumlarda mesela bir şey hatırlıyorum. Asr-ı Saadet'te bir kimsenin müezzinlik yapması konusunda iki kişi talep ediyor. Evet. Orada bir kura çekilmesi söz konusu oluyor. Mesela bu gibi durumlarda bunlar yapılabilir. Bunların kumarla bir alakası yok. Sadece bir belirleme yöntemidir bu. Ve kura da artık herkes hakkına o şekilde razı olur. Helalleşilir ve işlem tamamlanmış olur.
1: Eyvallah. Yani öteden beri zaten yapılan.
0: Yapılan bu, şey budur evet.
1: Allah kabul etsin. Evet. Çorum'dan Osman Bey hattımızda. Osman Bey hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk hocam. Selamlar aleyküm öncelikle.
1: Aleyküm
4: hayırlı bayramlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz sağ olun.
4: Sağ olun. Hocam sorum şu şekilde.
1: Buyurun.
4: İsminde evim geçen şirketler var malum.
1: Evet.
4: Mülk edinmemizi sağlayan şirketler. Bunlardan ev almamız caiz midir? Bir de bu alınırken bir ücret istiyorlar. Dosya masrafı gibi. Bu ücrette bir faiz var mıdır? Verilmesi caiz midir? Bunu soracağım hocam.
1: Peki Osman Bey Allah kolaylıklar versin. Ben de size hayırlı bayramlar diliyorum. Çorum'a selamlar. Hayırlı akşamlar. Herkes anladı.
0: Evet,
1: hangi firmaların kastedildiğini. Çok da yaygın. İnsanlar da gidiyorlar alıyorlar bir şekilde ev ya da otomobil almak için.
0: Evet.
1: Veyahut da iş makinesi de veriyor galiba. Tasarrufa dayalı finans sistemi.
0: Doğru o şekilde şu an.
1: Nedir hocam?
0: Yani bu sistem şu anda bizim bununla ilgili de yakın zamanda bir kurul fetvamız da çıktı. Bununla ilgili hatta bir kanuni düzenlemeler de yapıldı. Ve biraz da şu anda yeni yeni firmalarda açılıyor. Çünkü biraz faiz oranlarının yüksek olduğu bir süreçte bu tip firmaların ortaya çıkması da makul. Çünkü öbür taraftan bankalar çok yüksek rakamlar isteyebiliyorlar. Yani şu anki mevcut işleyişte bunun caiz olduğunu söylüyoruz. Yani böyle bir sistem caiz. Bazı şartlar var. O şartlar zaten şu anda bu tasarruf finansman sistemleri tarafından da uygulanıyor. Hı hı. Burada akla takılan mesele şu aslında, diyelim ki siz 2 milyonluk, 3 milyonluk bir sisteme girdiğiniz zaman aslında sizin ödediğinizle aldığınız aynı oluyor. Yani 3 milyon liralık bir işe girdiğiniz zaman, bir havuza girdiğiniz zaman aslında siz orada organizasyon ücreti dışında ekstra bir fark ödemiyorsunuz. Hani fark olmuş olsa zaten bunun adı faiz olmuş olur. Yani ben diyelim ki bir anda 2 milyon çekiyorum ama 2,5 milyon ödüyorum. O zaman bu ne olmuş olur? 500 bin lira faiz olur. Ama yani ben yine 2 milyon alıyorum ama neticede benim ödediğim toplam rakam 2 milyon. Ha, ama bunun yanında bir de bir organizasyon ücreti diye bir şey var. O nedir diye sorulursa o sonuçta bu firma bir organizasyon işi yapıyor. Yani
1: insanları bir araya getiriyor.
0: Orada insanlar çalışıyor. Bir de bu bir fon yönetimi dediğimiz bir hadise var. Yani toplanan paraların belli bir fonda toplanıp bunların yönetimiyle alakalı konular var. Teknik konular var. Dolayısıyla ona mukabil böyle bir ücretin alınmasında da herhangi bir sakınca olmadığını söylüyoruz. Yani organizasyon ücreti tamamen bu diğer girilen rakamın dışında bir hadisedir.
1: Bu bir faiz değil.
0: Bu bir faiz değil. Şu anki değerlendirme, kurulumuzun değerlendirmesi bunun bir faiz olmadığı yönünde, bunun aslında oradaki hizmetlere binaen, oradaki insanların işte orada, çünkü firma bir sürü insan çalıştırıyor.
1: Takibi yapılıyor.
0: Takibi yapılıyor vesaire. Dolayısıyla onlara mahsuben aslında alınan bir rakam. Dolayısıyla cevazına etki eden olumsuz bir durum söz konusu değil.
1: Eyvallah. Ahmet Bey'in selamları var. Ardahan'dan yazıyorum demiş. Bayramda memleketimize geldik. Haliyle seferiyiz hocam diyor. Hı hı. Benimle birlikte seyahat eden aileme seferi şekilde imamlık yapabilir miyim? Soruyu biraz daha değiştirelim. Mesela annesi babası da orada. Gittiler baba ocağında. Şöyle bir hafta 9 gün kalacaklar. Hı hı. Baba anne mukim ama evladı seferi. Onun çocukları da seferi, hanımı da seferi. Hı hı. Burada hem seferi hem mukim cemaat var. Bu durumda ne olur?
0: Yani bir kimse seferiyken imamlık yapabilir. Arkasındaki cemaat ister mukim olsun, ister seferi olsun fark etmez. Bunda bir sakınca yok. Yani seferi bir kimse, seferi olan kişilere imamlık yapabileceği gibi mukim olanlara da imamlık yapar. Ama burada arkasında mukim olanlar varsa peygamberimizin sünnetine göre ben seferiyim, siz namazlarınızı 4'e tamamlarsınız şeklinde bir uyarıda bulunması gerekir. Çünkü o esnada imamın seferi olduğunu arkadaki cemaat bilmeyebilir. Bazen böyle hani kalabalık ortamlarda veya işte yolda vesairede imamlık olabiliyor. Orada arkasına dönüp ben seferiyim, siz namazınızı 4'e tamamlayın, 4 rekatlı namazlarda şeklinde bir uyarı yapması gerekir. Böyle yaptığı takdirde mukimlere de imamlık yapabilir. Bunda da bir sakınca yok. Böylece de cemaat sevabı almış olurlar inşallah.
1: Peki. Burada bir soru var. İsmini okumayacağım ama. Diyor ki değerli hocam, bir komşumuza misafir olduk bu akşam. Hı hı. Kurban etiyle haliyle bize bir kavurma getirdi. Hı hı. Fakat bir koku vardı diyor kavurmada. Sohbet ederken etin koktuğundan falan bahsettik. Kurban etiyle alakalı bir takım kötü yorumlarda bulunmak doğru mudur değil midir? Ya bu seneki et hiç iyi değildi. Bak gördün mü, kokuyordu falan demek sevabı azaltır mı? İbadetin ruhuna bir zarar verir mi? Hı-hı. Ne dersiniz demiş. Ben ismini söylemedim ki. Şimdi komşuluk ilişkileri falan böyle o ayyuka çıkmasın işler.
0: Evet. Yani burada yani bir yemeğin böyle iyi olmadığını söylemek çok tavsiye edilen bir şey değil. Hani evde bir yemek yapılmış. Yani bunlar çok rahatsız edici olabilir, üzücü olabilir karşı tarafı. Özellikle hani kurban etiyle ilgili de, yani sonuçta biz aslında bu ibadeti Allah için yapıyoruz. Yani et işin tali bir unsur aslına bakarsanız. Yani kurban mükellefi

0: için yaptık. Ama bir kötüleme kastı olmadan,
1: yani böyle belki bir yorumda, problemi gündeme getirmek için olabilir.
0: Yani bir kötüleme kastı olmadan bunu söylemekte de bir sakınca olmaz. Ya işte hafif bir koku var falan veya işte biraz da et yağlıymış bu sene kestiğimiz kurbanda veya yağsızmış. Bunlar hani durum tespiti kabilinden şeyler olarak değerlendirilebilir. Ama böyle karşı tarafı üzücü veya işte bir ne diyelim tahkir edici gibi bir anlam varsa tabii ki o caiz olmaz.
1: Eyvallah. Yani bir evine gittiğin adamın da yemeği, hı hı, ya bu yemek olmamış, kötü olmuş falan demek zaten çok
0: doğru,
1: kabul edilebilir bir şey değil. Hı hı. Bugün ve belki daha çok yarın misafirliklerde konuşulacak başka bir konu da şu. Ortak bir soru gibi sorayım bunu. Hı hı. Kurbanlık hayvanla, aldığı kurbanlık hayvanla ve o hayvanın fiyatıyla, işte elde ettikleri etle böbürlenmek diye bir şey var hocam. İşte vatandaş bir araya geliyor, bir bayram tebriği. Ondan sonra diyor ki siz kurbanı kaça aldınız?
0: Evet.
1: O diyor ki işte şu rakama, sen kaça aldın, ben de bu rakama aldım diyor. Kaç kilo et çıktı bu falan, bir hesaplama falan yapılıyor. Diyor ki senin kurban pahalı gelmiş, ben ucuz aldım. Dolayısıyla bir işin et boyutu ve fiyat boyutu biraz devreye giriyor. Haliyle işte o az evvel ayet-i kerimeden bahsettiniz yani. Ulaşan takvamızda bir sıkıntı oluşturur mu diye çok merak edilen bir soru var. Ne, evet, dersiniz?
0: Yani aslında hani kişinin böbürlenmek, biraz büyüklenmek anlamı taşıyor. Yani böbürlenme Türkçe'de ifade, Türkçedeki ifadesi. O yüzden yani bir insanın arabasıyla, işte malıyla, mülküyle, işte kestiği hayvanla hava atması tabiri caizse, böbürlenmesi, bunlar Müslüman ahlakına yakışmaz aslında. Onu baştan söylemek lazım. Çünkü o her şeyi veren kişi Allah'tır. Yani öyle düşünmek gerekir. Tabii. Malı da veren, mülkü de veren, sağlığı da veren, sıhhati de veren hepsi Allah'tır aslında. Allah Teala bu imkanları bahşetmiştir. O yüzden kulun kibirlenmesi dinimizde çok kötü görülür. Yani insanları küçük görmek, kendisini farklı bir noktada görmek, bunlar günah sayılır. O yüzden hani böyle bir yarışa sokmak işi, işte senin kurbanın, benim kurbanım şeklinde, bu da hoş bir davranış değil. Karşı tarafı üzecek bir davranış. Yani bunlardan biraz uzak durmak gerekiyor ama toplum olarak bunları konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Çok fazla böbürlenmeden veya işte çok kıyas yapmadan bunlar hani belki bir muhabbet ortamı içerisinde konuşulabilir. Yani atıyorum işte, yani bu hesaplamalar yapılıyor. Yani ne kadar doğru, onu tabii belki biraz daha ince düşünmek
1: olabildiğince
0: lazım.
1: Olabildiğince kaçınmak lazım.
0: Yani kaçınmak lazım ama sonuçta insanoğlu şöyle düşünüyor, işte kurbanı şu kadara aldık, şu kadar kemikli çıktı, şu kadar işte kemiksiz çıktı, etin kilosu şu fiyata geldi gibi bir takım değerlendirmeler yapılıyor toplum olarak ama ibadetin ruhuna zarar vermemek lazım. Yani burada önemli olan bize kaç kilo et çıkmış veya işte ne kadar iyi olmuş, kötü olmuş meselesi değil. Ya gerçekten aslında yani şunu düşünmek lazım, keşke düşünebilsek. Ya acaba ibadetimiz makbul oldu mu? Hakkıyla bu ibadeti gerçekleştirebildik mi?
1: Doğru.
0: İşte kurbana bir zarar verdik mi? Onun canını yaktık mı? Yarın bizden işte o kurban acaba hesap soracak mı, sormayacak mı gibi şeyler üzerinde biraz kafa yormak sanki daha doğru olur ama maalesef insan olarak, yani toplum olarak, evet, bu tip konulardan kendimizi alamıyoruz.
1: Aynen öyle. Yani lazım, bizim burada bir problemimiz var ve bu problemin bence çözülmesi lazım. Tabii bir, öbür taraftan şöyle bir problemimiz daha var hocam. Yani kurbanı kestik, eve getirdik. Kurban Bayramı günlerinden önce yoğunlaşan bir derin dondurucu reklamları falan da var.
0: Evet,
1: biz kurban etini sadece stoklamak ve onu sadece kendimiz tüketmek için mi yapıyoruz? Hani bu işin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri muvacehesinde nasıl yapmak lazım? Etin hepsini kendimize ayırsak ne olur? Dağıtsak ne olur? Fakir fukarayla biri olmak. Kurbanını kes, kardeşini, kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş diye Diyanetimizin bir mottosu var. Çok da güzel bir slogan aslında. Hani bu kurbandan arzu edilen şeyin içinde bu da var mı acaba?
0: Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dönem kurban etlerinin stoklanmasını yasaklamış. Bu daha sonra Efendimiz bunu serbest bırakıyor. Bununla ilgili konu değerlendirilirken o dönem bir kafile geliyor. Hı hı.

0: Ve gerçekten et ihtiyacı çok ortada. Ondan dolayı etin stoklanmasını, insanların kurban etlerini evde bu şekilde stoklamasını Efendimiz bir dönem yasaklıyor. Buradan hareketle daha sonra ama diyor ki işte kullanabilirsiniz, stoklayabilirsiniz şeklinde mübah bırakıyor. Çünkü o sıkıntılı durum ortadan kalkınca oradan hareketle de bütün mezhepler şu anda yani bu konuda kurban eti hani stoklanabilir, insanın ihtiyacı için bir miktar evde bırakabilir. Biz de zaten hani üçe taksim edilmesi,
1: Evet.
0: işte bir üçte birinin evde bırakılması, üçte birinin misafirlere ikram edilmesi, üçte birinin de fakir fukaraya tasadduk edilmesi şeklinde genelde anlatıyoruz. Yani buradan hareketle ama şunu söyleyebiliriz. Yani gerçekten fakirliğin çok yani ileri noktalara geldiği durumlarda o stok meselesini biraz o anlattığım hadise göre biraz daha azaltmakta fayda var. Ama ekonomik olarak çok geniş olunan bir durumda hani insanların et ihtiyacı karşılanıyorsa toplumda refah çok üst bir seviyeye gelmişse o zaman tabii ki insanlar belki evinde de tutabilir. Yani burada bir denge gözetmek lazım. Yani bunu böyle bir işte senelik et ihtiyacını da böyle kurbandan karşılıyoruz gibi bir şey. Onu da yapmamaya dikkat etmek gerekiyor. Ama hani bir kimse var hakikaten kurbanını kesiyor ama orta seviyede her zaman da belki kasabada gidecek bir
1: Gidemiyor.
0: durumu yok. Ha, o insan yani koyabilir derin dondurucusuna çoluk çocuğunun tüketmesi için. Ona da şimdi biz yani bu da uygun
1: Yapma
0: değildir
1: da
0: demek.
1: diyemeyiz
0: Evet
1: tabii.
0: ama kişi bence mali durumuna göre, konumuna göre, etrafındaki insanların ihtiyaç durumuna göre kendi vicdanına sorup kendi değerlendirmesini yapması lazım. Yani eğer kendi sene içerisinde çok rahat et alabiliyor, ete ulaşabiliyor ise o zaman dağıtması tabii ki güzel olur. Ama ulaşamıyorsa o zaman evde biraz bırakmasında da bir sakınca yoktur.
1: Eyvallah. Burada galiba kalp devreye giriyor.
0: Biraz öyle
1: İnsanlar
0: vicdan, evet.
1: kendileri vicdanlarına
0: Tabii.
1: göre karar verecekler. Ankara'dan Mustafa Bey hattımızda. Mustafa Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Furkan Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim. İyiyim. Siz nasılsınız?
2: Bizler deyiz. Bayramın teyzinden en iyi şekilde istifade edin inşallah.
1: Amin. Cümlemiz efendim. İnşallah bütün ümmeti Muhammed.
2: Amin. Sorum şöyleydi.
1: Buyurun.
2: Haç neden Zilhicce'nin onundan sonra yapıyoruz? Bir ayet-i kerime var. Haç bilinen aylardadır diye. Ama bu aylardadır kelimesi çoğul olarak söyleniyor. Bu biraz kafamı karıştırdı benim.
1: Soralım Mustafa Bey. Allah kolaylıklar versin. Dua bekleriz sizden. Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum size. Güzel bir soru.
0: Evet.
1: Uzun da bir cevabı olan soru aslında değil mi hocam?
0: Yani şöyle Zilhicce ayı kurban hac menasikinin yapıldığı aydır en yoğun bir şekilde. Şimdi burada aslında şöyle ifade etmek lazım. Ayeti kerimede Allah Teala estaizu billah el haccu eşhurun ma'lumat buyuruyor. Yani hac bilinen aylardır. Bu bilinen aylar genel kabule göre Zilkade ayı pardon Şevval ayı, Zilkade ayı 2 ay ve Zilhicce'nin 10 günü. Yani 2 ay 10 günlük bir zaman dilimi olarak alimlerimiz genelde bunu tefsir etmişler. Ama bu şu anlama geliyor. Yani aslında hac için ihrama bu aylarda girilmesi tavsiye edilir. Hanefi mezhebinde aslında bu aylardan önce de girilmesi kerahatle birlikte caizdir. Ama bu aylarda bir kimse hac için ihrama girerse ihramında herhangi bir problem yoktur, bir kerahat de yoktur. Yani burada aslında şöyle bir durum var. Biz dediğim gibi yine konu biraz şuraya geliyor. Yani Kur'an'daki ayetlere bakarak hacla ilgili ahkamı, haccın nasıl yapılacağını anlamamız çok mümkün değil. Yani biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bakmak durumundayız ve yine Kur'an ve sünnetten hareketle Müslümanların icma ettiği konulara bakmak durumundayız. Şimdi mesela Arafat vakfesinin Arefe günü yapılacağı konusunda bütün Müslümanlar ittifak etmişler. Yani geçmişte bu konuda bir ittifak var. Kimse burada farklı bir şey söylememiş. İşte filan ibadetin filan zaman yapılacağı ile ilgili aşağı yukarı alt sınır ve üst sınır belirlenmiş. Yine orada da bir ufak tefek ihtilaflar olsa da ana hatlarıyla bellidir. Bunun dışında yani buradan hareketle biz Yani madem 2 ay 10 gün haç ayları, dolayısıyla biz Arafat vakfesini yayalım gibi bir düşünce doğru bir düşünce değil. O yüzden bu konuda hani bazı modern görüşler olabilir ama bunlara da itibar etmemek gerekir. Burada ifade edilen aslında ayet-i kerimede, yani bu dönemler içerisinde kişi haç için niyet edebilir, telbiye getirebilir ve haç menasikine başlayabilir. Yani işte o dönemde umre yapabilir. Gerçi başka zamanlarda da yapılabiliyor ama yani dolayısıyla biraz
1: karar
0: daha,
1: verme.
0: Karar verme tabii o manayı ifade eden bir şeydir. Dolayısıyla bu ayetten hareketle farklı bir değerlendirme yapmak doğru değil. Çünkü dediğim gibi sadece bu ayet değil. Mesela Peygamberimizin bu konuda açık bir hadisi var. Efendimiz buyuruyor ki "Hudu anni menasikekum."
1: Yani benden öğrenin diyor.
0: Hac menasikinizi benden öğrenin. Dolayısıyla o hac yapmış, o umre yapmış, sahabe onu izlemiş, nasıl yaptığını görmüş. Yani biz diyelim ki şeytan taşlamanın yeri belli. Biz şunu diyebilir miyiz? Yani gidelim biz başka yerde taşlayalım. Diyemiyorsunuz. Kabe'nin yeri belli. İşte vakfe yapılacak yer belli. Dolayısıyla
1: o onların sınırları da Allah'ın tabii. emirleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii. belirliyor değil mi hocam?
0: Tabii. Cebrail'le Cebrail beraber. Aleyhisselam aslında bizzat
1: öğretiyor yani
0: sınırları
1: aslında.
0: Gösteriyor, öğretiyor. Dolayısıyla biz Peygamberimizden bunları öğreniyoruz. Bu ayet-i kerimeler de bize bu konuda yol açıyor. Ama asıl bu ayetlerin tefsirini biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz tabii ki.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Şöyle bir bakayım kaç dakikamız var diye. Herhalde bir soru daha, belki iki soru daha girer buraya. Adak borcu olan bir kimse akika kurbanı da kesmek istese hangisini öncelemelidir diye birkaç izleyicimizden gelmiş efendim. Evet. Ne dersiniz, burada hangisine öncelik vermeli?
0: Yani adak vacip bir ibadettir. Yani kişi kendisine bir şeyi vacip kıldığı zaman, bir oruç olabilir, bu kurban olabilir. Bunu yapacağım diye Allah adına söz verdiği zaman artık o kimseye o vacip olmuş olur. Akika ise mendup bir ibadettir. Peygamberimizin tavsiyesidir. O yüzden sıralamaya baktığınız zaman önce farz, sonra vacip, ondan sonra sünnet, mendup gelir. Dolayısıyla vacip bir ibadet borcumuz varken altındakini yapmak doğru değildir. Önce vacip borcu ödemek tabii ki daha doğru olur.
1: Eyvallah hocam. Son olarak kurban kesildikten sonra etlerin tamamını ihtiyaç sahibi bir aileye ya da birkaç aileye verebilir miyiz? Bu hususla alakalı bir engel var mı?
0: Yani bununla alakalı bir engel yok. Yani mesela biz hani baktık çok fakir zaruret içerisinde. Hani birkaç fakire değil de ben etin tamamını götürdüm. Bir fakire mesela verdim. Eğer ziyan olmayacağını biliyorsak vermemizde bir sakınca yok. Yani buzdolabında saklayabilecekse veya işte başka türlü et ziyan olmayacaksa. Yani biz kestiğimiz kurbanın etini tamamını bir ya da birkaç fakire veya bir aileye verebiliriz. Bunda da herhangi bir sakınca yok. Yani illa birden fazla fakire dağıtılması gibi bir zorunluluk söz konusu değil. Zekatta da mesela aynı böyledir.
1: İsterse bir kişiye verir.
0: Zekatını gider bir kişiye de verebilir. Onda da bir sakınca olmadı inşallah.
1: Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şu bayram gününde bize vakit ayırdınız. Sorularımıza Allah cevap oldunuz. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamız.
0: Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür
1: ederim. Var olunuz. Evet aziz dostlar. Erzurumlu Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi'nin dediği gibi hüznü keder def ola, bayram o bayram ola. İnşallah böyle alem-i İslam'ın huzur bulduğu, sükunet bulduğu, zulümlerin bittiği bir bayram olur. Bu bayram o mutlu günlerin muştusu olur diyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
3: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktardık.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Diyanet TV ile ortak yayını dinliyorsunuz.

0: Kıymetli izleyicilerimiz, bu mübarek gecede Kurban Bayramımızın ilk gecesinde Beytullah'ın gölgesinde mukaddes belde, emin belde Mekke-i Mükerreme'den sizleri hürmetle, muhabbetle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam, sevgili Efendimiz, rehberimiz, iki cihan serverimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, âline, ashabına ve onun izinden yürüyenlerin üzerine olsun. Efendim, bir arefenin gözyaşını, bir vakfenin duasını, bir haccın heyecanını, bir tavafın heyecanını geride bırakırken bugün ümmet olarak yeni bir bayrama, bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu, sevincini, huzurunu yaşıyoruz. Elhamdülillah. Efendim, bu mübarek gecede hac ibadetini yerine getiren milyonlarca kardeşimizle birlikte aynı duada ellerimiz aynı semaya yükseliyor. Rabbimiz ibadetlerimizi makbul, haccımızı mebrur, dualarımızı kabul eylesin, bayramımızı mübarek eylesin inşallah. Efendim, bu anlamlı gecede stüdyomuzda Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamızı ağırlamanın mutluluğunu, bahtiyarlığını yaşıyoruz. Muhterem Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar dileriz.
1: Hoş bulduk. Bayramımız mübarek olsun. Hayırlar getirsin. Bizlere, ülkemize, milletimize, insanlığa güzellikler getirsin. Amin. Cenab-ı Hak bu güzel rahmet günleri hürmetine insanlığa nefes aldıracak güzellikler lütfetsin inşallah. Söylediğiniz gibi kutlu bir beldedeyiz, emin bir beldedeyiz. Her köşesinde Efendimizin kokusunu hissettiğimiz güzel bir şehirdeyiz. Benim hep içimde bir şeyler kopar. Efendimizin beni senden çıkarmasalardı ben seni terk etmezdim der burası için. Ve o hüznü hep ben kendi içimde yaşarım. Efendimizin o taşıdığı. Çünkü hakikaten Medine'yi Medine-i Münevvere yapmıştır ama Efendimiz kutlu bir şehir haline getirmiştir. Ama gönlü doğup büyüdüğü, hatıralarının olduğu, insanlık tarihinin ve ilk mescidin bina edildiği, kutlu bir belde olan, Cebrail'le ilk karşılaştığı belde olan, vefa timsali Hatice annemizle, dedesi Abdülmuttalip'le, amcası Ebu Talip'le, sevip sevdiği insanlarla yaşadığı bir toprağı güç de olsa bırakıp gitmesi onun gönlüne dokunmuş olacak ki böyle bir şey söylemiş. Evet, milyonlarca insan buraya akıp geldi. Ülkemizden de 85 bin civarında kardeşimizle biz bu kutlu havayı, bunu teneffüs ediyoruz. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Dolayısıyla dün Arafat'taydık. Bugün görevlerimizi ifa ettik. Etmeye devam ediyoruz birkaç gün daha. Ben bütün kardeşlerimizin haccının mebrur olmasını, makbul olmasını, Allah katında karşılık bulmasını, hani Efendimizin söylediği üzere makbul ve mebrur bir haccın karşılığı cennettir. Annesinden doğduğu ilk günkü kadar temizliktir buyurur. Dolayısıyla bütün kardeşlerimizin yaklaşık iki aydır, bir buçuk aydır bu topraklarda olan kardeşlerimizin gurbet diye nitelendirmek istemem burayı ama insanların ailelerinden, yakınlarından, sevdiklerinden uzak kaldıkları ama başka bir sevgilinin hasretiyle, özlemiyle bu topraklarda kendilerini çok gurbette hissetmedikleri bir ortamı yaşıyoruz. Allah'a hamdü senalar olsun. Alanda hacılarımızla karşılaştığımızda hepsinin memnuniyetini, güzel dualarını, hayır dualarını hissediyoruz. Bu da bizler adına, kurumumuz adına, ülkemiz adına bizleri mutlu ediyor. Cenab-ı Hak inşallah bütün hacı kardeşlerimize, artık hacı diyoruz. Elhamdülillah. Önceki programda hacı adayı diyorduk. Evet. Arafat'ın böyle bir temizleyici, yıkayıcı ve vasıf değiştirici hali var. İnşallah bu kutlu topraklardaki bu ziyaretin, bu görevin hakikaten hayatımızda bir makas değiştirici, bir derleyip toparlayıcı, bir temizleyici etkisini görürüz. Cenab-ı Hak'tan bunu talep ediyoruz, bunu istiyoruz bütün kardeşlerimiz için. Ve tabii en önemlisi de bu görevi ifa ettikten sonra, hani salimen ganimen der eskiler, topraklarına, sevdiklerine, ailelerine, yurtlarına kazasız belasız onları teslim etmek, emaneti geri yerine teslim etmek üzere de geniş bir görevli kardeşimizden oluşan ordumuzla, geniş bir ağla, yaklaşık 4000 civarında görevlimiz burada, hacılarımızın, kardeşlerimizin rahat etmesi, ibadetlerini daha güzel şartlarda yapması için mücadele veriyorlar. Canı gönülden çalışıyorlar. Huzurlarınızda ben onlara da teşekkür ediyorum. Ve Cenab-ı Hak emeklerinin karşılığını ziyadesiyle inşallah her iki cihanda kendilerine bahşeylesin diyorum.
0: Amin inşallah. Bahsettiğiniz gurbet neresi, sıla neresi, insan bu topraklara geldiğinde kendine defalarca belki soruyor ama buradaki o gurbet kavramını ortadan kaldıran, belki de sıkıntılarını bir nebze olsun, hatta büyük bir çoğunlukla olsun ortadan kaldıran kıymetli ekip arkadaşlarımız, çalışanlarımız var. 2 aya yakın bir süredir buradalar. İlk hacı adayımız o zamanki şartta henüz daha bu topraklara ayak basmadan aslında ekiplerimiz burada hazırlıklarına başladılar. 2 aydır süren muazzam bir organizasyon devam ediyor. Şahit oluyoruz, şahit olmaya devam edeceğiz. Hatta 3 ayı bulacak galiba buradan son ekip arkadaşımızla ayrılırken.
1: Evet, şöyle bir örnek vereyim. Biz geçen hafta, bayramdan bir hafta önce 2027 yılı haç kayıtlarını başlattık. Bu öyle 20-30 günlük bir operasyon ya da programlama değil. Bir yıllık ve bir teviye daha iyi nasıl yapabiliriz? Hacımızı daha iyi nasıl rahat ettirebiliriz? Hangi imkanlar imkan dahilindedir? Bunlara bakmak üzere arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun.
0: Sizin gözlemleriniz nedir muhterem başkanım? Sizin riyasetinizde gerçekleşti bu organizasyon. Gerçekleşmeye devam ediyor. Biraz önce söylediğiniz çok güzel bir dua aslında. Rabbim salimen ve ganimen memleketlerine ulaştırsın inşallah diye. Son hacı adayımız da memleketine ulaşana kadar bu organizasyon devam edecek. Evet. Sizin görüşünüz, gözlemleriniz, duygularınız, düşünceleriniz nelerdir?
1: 19 Haziran'a kadar bu takvim devam edecek. Evet. Çok kolay değil. Yani 85 bin kişiyi bir ülkeden bir başka ülkeye, oradaki bir şehirden bir başka şehire, o şehirden başka bir semtine, Arafat'a, Müzdelife'ye, Mina'ya taşımak, nakletmek, intikal ettirmek hakikaten güçlükleri de barındırıyor. Hani klişe, el haccu meşakkatun diye, hacda belirli meşakkatler barındırır diye. Bu aslında ibadetin güzelliği ve insana kazandırdıkları yanında tabii fiziki şartların insanı zorlamasıyla alakalı. Hani ülkemizde hep derler ya, genç yaşta gitmek lazımmış diye.
0: Evet.
1: Tabii yani hac, hani bizim ilmihal kitaplarımızda hep mali ve bedeni bir ibadettir denir. O bedeni tarafı hakikaten bazı ibadetleri zaman ve mekanında yapabilmek adına güç kuvvet isteyen bir ibadet. O da önemli tabii. Dolayısıyla hacılarımızın o konuda da bu mesafeleri vaktinde planlayarak yapmak üzere de ciddi çalışmalar, daha da geliştirmeye gayret ettiğimiz çalışmalarımız var şüphesiz. Alanda ben gönüllerin huzurlu olduğunu görüyorum. Kardeşlerimizin yıllara sari kurada bekleyen insanların buna değdiğini, buradaki gözyaşlarıyla, yaşadıklarıyla, o manevi atmosferi ciğerlerine kadar çekerek yaşadıklarını gördüğümde, onların nasılsınız, ne var ne yok diye karşılaştığımda, sorduğumda, ettikleri duaları görünce, bizim hayırlı bir iş yaptığımız, güzel bir iş yaptığımız, Allah katında da inşallah makbul olur diye dua i̇nşallah, ettiğimiz bir hizmeti yürüttüğümüz anlaşılıyor.
0: İnşallah elhamdülillah. Hacı adaylarımızın burada teveccühünü, sevgilerini, saygılarını stüdyomuza girerken de yaşadınız. Daha görmediğiniz bizlerin sizin adına kabul ettiğimiz tebrikleri var, teşekkürleri var. Canlı yayınımızda da sizlere onları takdim etmek isteriz. Hüccacımız gerçekten, hacılarımız mutlular. Rabbim daha da mutlu etsin. Bu arada siz de söylediniz, 2027 hac kuralları, hac organizasyonu şimdiden, bugünden başladı
1: kayıt
0: diye.
1: Yenileme şeyleri.
0: Rabbim gönlü Beytullah'la çarpan, bu kutsal topraklarla çarpan, hazırlıklarını yapmış sırasını bekleyen tüm kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize inşallah buralarla kavuşmayı, bu vuslatı nasip etsin. Efendim yanlış bir duamız.
1: Bu kutsal topraklardan dua ediyoruz. Allah evet. Gönüllerinin muradını hasıl eylesin.
0: Rabbim şu yanlış bir dua mıdır muhterem başkanım? Bekledikleri her bir sene için, her bir ay için, her bir gün için, her bir an için inşallah hac sevaplarından sevaplar nasip etsin, yazsın Rabbimiz
1: i̇nşallah,
0: diye dua ediyoruz.
1: İnşallah. Güzel bir dua tabii ki. Ya şöyle bir şey, şimdi imkanlar farklı bir şey. Yani bu mekanlar artık ümmeti Muhammed'in sayısı Allah'a hamdolsun o kadar fazla ki ve gönlü burada bütün mümin kardeşlerimizin. Ve ama buranın da bir istiabı var.
0: Mutlaka.
1: Karşılayacağı bir sayı var.
0: Mutlaka.
1: Dolayısıyla bir organizasyon yapılması gerekiyor. Şu an resmi olarak her ülkenin nüfusunun 1/1000'i kadar bir kota veriliyor. Bizim 85 milyon nüfusumuza karşı 85 bin hacımızı her yıl getirebiliyoruz. Dolayısıyla ya o bekleme konusundaki şey inşallah buyurduğunuz üzere beklenen her gün özlemi artıran her yıl inşallah karşılığı olacak, sevabı da artırır diye düşünüyoruz. Cenab-ı Hak inşallah o konuda da o aşkı yüreklerinde büyüttükçe insanların ona karşılık olarak da karşılığı da o derecede büyütecektir inşallah.
0: İnşallah. Muhterem Başkanım, yayına gelmeden önce Diyanet TV'mizin sosyal medya hesaplarında bir video karşıma çıktı. Kıymetli kardeşim Selman Tuna, hacı adaylarımız artık kurada çıkmış olan hacı adaylarımıza hacca gelmeden önce röportaj yapmış. Bir amcamıza soruyor kendisi. 16 yıl beklediğini söylüyor hacı amcamız. Diyor ki hiç mi bıkmadınız? Hani bir sene, iki sene hiç mi beklemekten bıkmadınız? İnsan bıkar mı diyor. Ben vuslatıma kavuşacağım, Kabe'me, Beytullah'ıma kavuşacağım. Bu heyecanı yaşamışlar. Sizler de bu organizasyonla bu hacımıza eşlik ettiniz. Onlara irşat faaliyetlerini yönettiniz. Rabbim inşallah bu hizmetlerinizi, sizin riyasetinizde yürütülen bu hizmetleri ecirle, bol bol ecirle, sevapla mükafatlandırsın muhterem başkanım. Bugün bayram. Bayramın ilk günü, biz bayramın ilk günde sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve Kurban Bayramı ile alakalı izin verirseniz sohbetimize, müsaadenizle devam etmek istiyoruz efendim. Efendim ilahi bir ikram günü diye hep söylenir bayramlarımız için, Kurban Bayramı için de. Bireysel olarak dualarımızı ediyoruz, ibadetlerimizi ediyoruz, teşrik tekbirlerimizle taçlandırıyoruz inşallah, taçlandırmaya devam edeceğiz. Ama hem dini yönü var, hem toplumsal yönü var, hem bireysel yönü var, hem sosyal yönü var bayramlarımızın. Kurban Bayramı'nın bu yönleriyle nasıl ele alırsınız, nasıl o manzarayı bize anlatırsınız efendim?
1: Eyvallah, yani bizim iki bayramımız var. Birisi oruç tuttuğumuz Ramazan bayramımız, sonunda bayram ettiğimiz. İkincisi de Kurban Bayramımız ve hac ibadetiyle örtüşen bir bayramımız. Kurban tabii özellikle belirli fedakarlık, belirli şeylerden kendini alıkoyma, emre itaat, teslimiyet çok farklı şeyler ifade eder. Yani Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail arasındaki hadiseyi bilmeyen yoktur.
0: Evet.
1: Orada hem babanın teslimiyeti hem evladın teslimiyeti son derece önemlidir. O teslimiyet babanın oğula ya da oğlun babaya teslimiyeti değil. İkisinin birden mutlak iradeye, Cenab-ı Hakk'a olan teslimiyetleridir. Evladım, rüyamda bana emredilen seni kurban etmem denildiğinde if'al ma tu'mer, emredildiğin şeyi yap diyebilen bir evlatla karşı karşıyayız. Ve Efendimizin soyu o peygambere kadar dayanır. İzleyicilerimizin malumudur. Efendimiz ben iki kurbanlığın evladıyım der. Babasıyla ilgili de burada yaşanmış daha sonra farklı bir hadise vardır. O günün geleneklerinde babası adanır ve sonuçta adak yerine gelince yapılması gerekenler istenir. Bilge kişilere sorulur. Sonunda karşılık koyarak ok atın. Kaç defa yaptılarsa hepsinde yine Efendimizin babasına çıkar ve çok yüksek bir karşılık mukabilinde de azat olur. Tabii kurtarılır. Şimdi Efendimizin ben iki kurbanlığın evladıyım demesi, çocuğuyum demesi böyle bir hakikate işaret
0: çok manidar,
1: eder.
0: Evet.
1: Ancak kurbanda olan, kurban kelimesinden de bize anlam olarak kalan kurbiyet kelimesi, Allah'a yakınlaşma hadisesidir. Kur'an-ı Kerim'de لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومْهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ buyurulur. Kurbanlarınızın ne etleri ne kanları Allah'a ulaşacaktır. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanız. O takvayı kuşanabilmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasından bir saniye bile ayrılmamayı ifade eder. Bu anlamda takvayı hep Allah korkusu olarak ifade ederiz ama daha geniş düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bize şah damarından daha yakın olan yaratıcı, bizim her şeyimizi bilen, kendi ruhundan varlık veren bir yaratıcı, korkulası bir varlık olmasa gerektir. Ancak onun rızasının dışında olma, onun rızasının dışında kalma endişesi, korkusu varsa işte bu takvanın karşılığı olmalı. Ona ulaşacak olan takvamızsa, emre itaatse, teslimiyetse işte bu noktada bir anlam kazanır bizim kurbanlarımız. Bizleri Allah'a yakınlaşmakta. Bir fedakarlıksa, maddi manevi bir karşılığı varsa ve Allah yap dediği için yapılıyorsa ve Efendimiz hali vakti yerinde olup da bu emre itaat etmeyenlere karşı söylediği sözleri hatırladığımızda bizim sosyal hayatımıza, mescidimize yaklaşmasınlar tarzındaki bir ikazı son derece önemlidir. Yani bu ibadetle de o toplumun bir parçası olma, o inancın gereğini yerine getirmekle İslam ümmetinin bir parçası olma gibi bir sonuçla ulaşıyoruz sosyal anlamda da. Tabii bugün geldiğimiz noktada insanımızda hep biz Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz'in sünnetindeki uygulamaların kurbandan hasıl olan maksadın ne olması gerektiği konusunda sürekli anlatıyoruz. İkaz ediyoruz, irşad ediyoruz. Burada da hacılarımızla biz hiç boş kalmaksızın buradaki duyguyu daha yoğun yaşayabilmeleri için onların gönüllerine, zihinlerine dokunmaya çalışıyoruz. Ancak şurası var ki bugün dünya çok farklı bir yere doğru gidiyor. İslam ümmeti ciddi sorunlar yaşıyor. İslam ümmetinin ihtiyaç bağlamında çok açıkları var. Dünyamızın çok farklı kıtalarında bizim kurban ibadetimizle belirli oranda bu duyguyu yaşamaya gayretinde olan kardeşlerimiz var. Onun için özellikle kurumumuzun bu hac mevsiminde ve hac zamanında hem hacda kesilen kurbanlarımızın bu ihtiyaç sahibi coğrafyalara ulaştırılmasında hem de ülkemizdeki yapmış olduğumuz vekaletle kurban organizasyonuyla da bütün İslam coğrafyasına biz kurban hediye ediyoruz. Biz derken 85 milyon Türkiye'yi kastediyorum. Gönlü geniş, Ali Cenap milletimiz, Allah'a hamdü senalar olsun. Biraz önce aldığım bilgi 850-900 bin adet kurban hisse hediye edilmiş, hisse hediye edilmiş. Bu yolumuzu gözleyen, ay yıldızlı kutuda bir hediye gelecek bu bayram bize diye yolları, gözleri yollarda olan kardeşlerimiz için çok güzel bir şey. Tabii bu bizim milletimizin yüreğinin ne kadar büyük olduğunu. Hani gönül coğrafyası diyoruz ya, o gönül coğrafyasının ne kadar geniş olduğu konusunda ciddi bir büyüklüğünü gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun. Dolayısıyla belki buradan Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza kurbanlarını bize emanet ederek bu kardeşlerimize ulaştırmamız konusunda bize güvenen, bize inanan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak ibadetlerini kabul eylesin.
0: Amin.
1: Kurbanlarını kabul eylesin. O kurbanlar neticesinde Hakk'a daha yakınlaşmayı, Hakk'ın kurbiyetine vasıl olmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Hakikaten bu bize çok büyük güç ve sorumluluk veriyor. O sorumluluğu ifa etmek adında da personelimiz, Allah'a hamdü senalar olsun, dünyanın en ücra köşesine bile onu ulaştırma noktasında çaba ve gayret içindeler. Allah çabalarını, gayretlerini daim eylesin.
0: Amin. Türkiye Diyanet Vakfımızın kurban bağış organizasyonu kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Kurban kardeşlik, kurban yakınlaşma, kurban paylaşma değil mi? Ve Rabbimize gönülden bir yönelişin adı değil mi kıymetli hocam?
1: Tabii, yani o bizim sloganımız, kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Onunla kalmıyor aslında, sloganımız biraz eksik gibi geliyor bana.
0: Buyurunuz kıymetli.
1: Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş ve bu yakın paylaşım ve yakınlaşma neticesinde daha büyük bir yakınlaşmaya da vesile oluyoruz. Yaratıcıyla yakınlaşıyoruz. Kurbiyet kesbediyoruz. O da göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Zahiri manada biz yatay düzlemde kardeşlerimizle yakınlaşıyoruz ama dikey düzlemde Cenab-ı Hak'la da bayağı mesafe alıyoruz bu ibadetle. Çünkü O bize şah damarımızdan daha yakın. O alim, semi ve basir, her şeyimizi biliyor, görüyor, işitiyor. Hep bizimle, hep yanımızda, hep gönlümüzde. Onun için bize düşen aslında, işte hacılarımıza da hep söylediğimiz bir şey var. Yani burada bir muhasebe yaparak, yani dün Arafat'taki akan gözyaşlarını gördüğümüzde, oradaki insanların hata namına yaptığı pişmanlıkları gördüğümüzde, o gözyaşlarıyla gönüllerini yeniden yıkayıp tertemiz ettiklerini gördüğümüzde, bu sabaha erdiğimizde ve dünyevi olan bir sürü arzu, istek ve nefsani duygulara şeytana taş atarak onlardan uzaklaşmayı temsil eden bir ibadeti yaptıklarında, gördüğümüz şey hakikaten çok önemli. Hakikaten Cenab-ı Hakk'a bir yakınlık, bir kurbiyet hissediliyor. İnşallah burada önemli olan tabii bu duyguları hayatın bundan sonraki dönemine aktarabilmek. Ve biz irşat programlarımızda hacı olmak ve hacı kalmak diye bir başlığı işleriz hep. Hacı olmak buraya kadardı. Elhamdülillah hacı oldular. Ama burada verilen sözler, Efendimizin kabri başındaki sözler, gözyaşı, burada Kabe'de, Allah'ın beytinde, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da şeytanı taşlarken yaşanan duyguların hayatın bundan sonraki demlerinde bir hayat düsturu olması lazım. Hani aslında hac belki bu anlamda bir hatırlatma olabilir. Çünkü Cenab-ı Hak'la bizim ahdimiz bezmi ezelden. Ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurduğunda galu ne dediler? Bela. Evet, Rabbimizsin dedik ve söz verdik. O söz aslında hepimizin kodlarında olan bir şey. Onu Rab biliyorsak, onu yegane Halik biliyorsak, onu mutlak yaratıcı biliyorsak, onun bizi yaşatan, yaratan, besleyen, doyuran yegane varlık olduğunu biliyorsak, o zaman bizden istenen, hani وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyurur Kur'an-ı Kerim'de. İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler, bana kulluk etsinler diye yarattım. Halife olarak ve mükerrem varlık olarak yaratılan insanın aslında kendi özüne döndüğünde, yaratılış gayesini yakaladığında çok zor olmayan şeyler bunlar. Dolayısıyla bugün hac ibadetiyle yeniden bir diriliş, yeniden bir muhasebe, yeniden bir silkinip kendine gelme neticesinde hüccacımız, hacılarımız inşallah bundan sonraki hayatlarında Şunu zaten bütün dostlarımıza açıkça söyleyebilirim ki bu ziyaret sonrasında buraya gelmiş bu 85 bin kardeşimizin hayatında ciddi kırılmalar, değişimler yaşayacaktır. Evlatları, eşleri, kardeşleri, muhatap olduğu insanlar onu hissedecektir. Asıl olan bunu hayatın sonuna kadar devam ettirebilmek olmalı. Yaratılış gayesini burada tekrar hatırladıysak ki buraya gelmiş hacılarımızın belirli bir hayat tecrübesinde işaret ediyor. Bu yılki hacı yaşı ortalamamız 60'tı.
0: 60 yaşında.
1: 60 yaş ortalamamız evet, 60 yaş bu sene elhamdülillah. O da bayağı bir hayat tecrübesini ifade eder ki onun neticesinde artık hayatının geçen kısmının muhasebesini yapıp kalan kısmı içinde o Cenab-ı Hakk'a kurbiyet kesbetmek, yakınlık kesbetmek, onun rızasına talip olabilmek adına neler yapmaları, neler yapılırsa daha ömrün kalan kısmının daha kıymetli olacağını ifade eden irşatlar yapıldı, tembihler yapıldı. O duygusal haleti ruhiye içinde bunların hepsi hacılarımızla paylaşıldı. İnşallah hayırlı neticelerle böylelikle insanlarımızı hem dini konuda eğitmek, bilgilendirmek hem de zaten ibadetlerinde rehberlik etmek. Kurumsal görevimiz, anayasal görevimiz bizim. Cenab-ı Hak onları, bütün kardeşlerimizi bunlardan istifade edenlerden eylesin. Bizim de sorumluluğumuzu yerine getirmek adına bu görevleri ifa ederken bütün kardeşlerimizin, personelimizin bu sorumluluğun gereğini yerine getirerek sorumluluktan, mesuliyetten bir nebze de olsa üzerimize düşeni yapmış olmamız ortaya çıkar ki bu da bizi mutlu eder tabii ki.
0: Salimen ve ganimen diye hep dua ediyoruz. İnşallah dönmek memleketimize nasip olur. Oradaki salimen tarafını biliyoruz da birçoğumuz. Ganimen kısmını belki çok atlayabiliyoruz. Orada bir ganimet toplama, bir azık toplama, nasıl hacca gelirken azıklarınızı toplayın aslında takvadan bahsediyor. Öyle değil mi muhterem hocam? Dönerken de tesbihlerimizi, hediyeliklerimizi elbet konu komşumuza, eş dost akrabamıza götüreceğiz ama götürmemiz gereken başka ziynetler, başka ganimetler ve hayatımızın tamamına da yaymamız gereken ganimetler de var, öyle değil mi?
1: En önemlisi buradaki kazanımları bir ömür boyu koruyabilecek, taşıyabilecek bir olgunluğa ulaşmaktır.
0: İnşallah.
1: Ondan daha güzel ganimet olmaz. Tabii ki hediyeler götüreceğiz, alacağız. Bu bizim geleneğimiz.
0: Evet.
1: Arafat'tan sonra zaten çarşı pazarlar biraz daha hareketlenir. Dolayısıyla o ganimet kazanım olarak ifade edilmeli. Maddi manevi her türlü kazanım olarak düşünebiliriz biz bunu. Ganimen dönebilmek buradan ağırlıklarımızdan kurtulmak anlamına gelir. Kişisel zaaflarımızdan kurtulmak anlamına gelir. Nefsani duygularımızdan, arzularımızdan, bu yaşadığımız süreç içerisindeki manevi atmosferin neticesinde kurtulmak anlamına gelir. Bunlar önemli kazanımlar. Yani film şeridi gibi hayatım gözümün önünden geçti diye bir klişemiz vardır.
0: Evet.
1: Şu an yapmamız gereken belki hacılarımızın bu. Hayatın bugüne kadar olan kısmındaki error veren, hata gösteren neyimiz varsa, çünkü ben o pişmanlığı, geçmişe dönük vazgeçmişliği dünkü gözyaşlarında çok fazla gördüm. Hepimiz de görmüşüzdür.
0: Vakfi duanızda muhterem başkanım zaten rehberlik ettiniz bize. Biz de oradaydık. Kıymetli izleyicilerimiz de aynı şekilde ekranları başında canlı olarak takip ettiler. Takdir etmek belki haddimize değil muhterem başkanım. Fakat o kadar güzel, o kadar etkili, tesirli bir duaydı ki bütün hayatımız o film şeridi gibi gözümüzün önünden geçirirken bize ziyadesiyle rehberlik oldu muhterem başkanım.
1: Arafat çok farklı bir mecra, çok farklı bir yer. Hatırası çok büyük.
0: Evet.
1: Efendimizin 125 bin kişiye hitap ettiği bir meydan. Cenab-ı Hakk'ın onun mukabilinde bugün size dininizi tamamladım dediği ve sizden razı olacağım dini İslam olarak seçtim diye ayet gönderdiği bir meydan. Tabii ki oranın duygusal haleti ruhiyesi içerisinde kardeşlerimiz zaten oraya bir coşkuyla geliyor. Cenab-ı Hak dilimize, zihnimize verdiği güç kudretle onların tercümanı olmaya çalıştık. Hatalarımızı arz ettik Cenab-ı Hakk'a. Af diledik, bağışlanma diledik. Efendimiz'e olan özlemimizi dile getirdik. Yani orada zaten her şeyiyle hazır olan bir gruba, bir cemaate biz sadece bizim de haleti ruhiyemiz ve duygularımızla Cenab-ı Hakk'ın huzurunda o bilinçle, o tazarru ve niyazla af ve bağışlanma diledik. Biz bütün o gönüldaşlarımızın, kardeşlerimizin, 85 milyon kardeşimizin, ekran başındaki kardeşlerimizin dilimiz döndüğünde tercümanı olmaya çalıştık. Cenab-ı Hak tesirini halk etsin inşallah. O dualarımıza karşılık bulur inşallah. Amin. İnsanımız, ülkemiz, vatanımız, milletimiz, derdimiz o. Onu da arz ettik makama. İnşallah hayırlı neticeleri Cenab-ı Hak bizlere lütfeder.
0: İnşallah. Dilimizde çok güzel bir dua var. Rabbim yaptığım dualara, Rafat'ta yapılan dualara karıştır, kabul eyle diye. İnşallah sizin de buyurduğunuz gibi.
1: İnşallah. Mübarek ve makbul duaların kabul edildiği mekanlar olan güzel yerlerden istifade etmek, zamanı değerlendirmek gerekir. Evet. Yani dilekçenin kimden geldiği, nereden geldiği önemlidir. Evet. İnşallah Cenab-ı Hak onu dikkate alır ve bütün ümmet için, kardeşlerimiz için, ülkemiz için hayırlı, bereketli neticeleri ihsan eder.
0: Amin inşallah muhterem başkanım. Dün Arafat'ta vakfemizi yaptık, Müzdelife'ye geçtik. Ardından Akabe büyük şeytanı taşladık. İhramdan ardından çıktık. Ziyaret tavafımızı da sonrasına ekleyeceğiz. Bizim burada yapmamız gereken ibadetleri şu ana kadar olanını yaptık. Ekranları başında izleyen kıymetli izleyicilerimiz de Kurban bayramları, bayram namazını eda ettiler sabah. Eş dost akraba ziyaretinden önce de kurbanlarını inşallah kestiler, kurbiyetlerini gösterdiler.
1: Cenab-ı Hak kabul eylesin hepsini.
0: Amin inşallah. Aile, eş dost, akraba, komşu ziyaretlerini yapıyorlar ekran başındaki izleyicilerimiz. Biz burada hüccacımız, hacılarımız hangi menasikleri yerine getirecekler bayramın ikinci, üçüncü, dördüncü günü? Bunu da sizden duymak isteriz muhterem başkanım.
1: Kalan günlerde işte tavaflarını yapmadılarsa ziyaret tavafı ve sahini tamamlamaları, diğer bayram günlerinde yine şeytan taşlamaları Mina'ya giderek ve tabii bunun yanında bu kutsal topraklarda bulundukları sürece imkan dahilinde yani Kabe'de ibadete devam etmeleri, yani kutlu belde, beldelerin annesi, Mekke-i Mükerreme, kendisine ikram edilmiş, kerim kılınmış, yüce kılınmış. Yani bu topraklar Cenab-ı Hakk'ın insanlığa vahiy gönderdiği topraklar. Buraların havasından, suyundan, her şeyinden istifade etmeliyiz. Bu sokaklar, bu caddeler öyle kolay kolay salınarak yürünecek yerler değil. Evet. Buralar Efendimizin ayak izlerini, Efendimizin kokusunu taşıyan yerler. O taşların, kayaların hepsi Efendimiz'e şahit. Biz göremedik, görmeden iman ettik ama yani insan o haleti ruhiyeye girince Efendimiz'in, sevgilinin dolaştığı yerler ne kadar önemlidir. Bu edebiyat için söylenen bir şey değil ama ciddi manada alemlere rahmet bir rehber gönderiyor size. Ve ziraata elverişli olmadığını da Kur'an'da kendisi belirtiyor. İbrahim Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar ve öyle bir bereket veriyor ki bu topraklara sonrasında. Yani işte coğrafyayı görüyorsunuz ama 2,5-3 milyar Müslümanın ne kadarsa sayısı artık gönül Kabe'si, merkezi. Allah'a yakardığı, Allah'a yaklaştığı merkez. Dolayısıyla bu topraklardaki yani Arafat, Müzdalife, Mina ve görevleri ifa ettik diyoruz. Geri kalan zamanda buradaki her nefesi, her anı, her demi değerlendirmek lazım. Çünkü ibadetlerin buradaki karşılıkları, Kabe'deki, Peygamberimizin mescidindeki karşılıkları Efendimiz tarafından bayağı bir katsayısı yüksek olarak verilir.
0: İnşallah.
1: Çünkü hayatımızda ihmallerimiz, tembelliklerimiz neticesinde kayıp kaçak olarak ibadet hayatımızda çok açıklarımız olabilir. Onu telafi etmek adına nafile ibadetler, kaza ibadetler, yapılabilecek her şeyi bu topraklarda sevabı, güzelliği daha fazlayken yapmak, burayı boş geçirmemek. Yani döneceği günün beklentisi içerisinde değil de gitmeden önce daha neler yapabilirim diye süre dolmadan dağarcığı doldurma gayretinde olmalarını ben tavsiye ederim acizane.
0: Menasiklerden bir tanesi de şeytan taşlama. Bayramın sonuna kadar, üçüncü gününe kadar daha doğrusu, küçük, orta, büyük şeytan diye tabir edilen o sütunlara hüccacımız, hacılarımız taşlarını fırlatacaklar. Biz orada semboller bütünü hac ibadeti, aslında neyi taşlıyoruz muhterem başkanım? Kurban Bayramı süresince hacılarımız bunu ifa edecekler, eda edecekler diye sormak istiyorum. İzleyicilerimizle paylaşmak ister misiniz?
1: Kişisel olarak hani hata yaptığımızda, bir kötülüğe düştüğümüzde hep aksi şeytan deriz. Evet. Bizi iva ettiğini, bizi yoldan çıkardığını düşünürüz. O bir sembol. Aslında biz hayatımızda yaptığımız hataları taşlıyoruz. Aksaklıklarımızı taşlıyoruz. Nefsimize hakim olamadığımız ve hata ettiğimiz şeylerimizi taşlıyoruz. Eğer bu bilinci yakalarsak biz, kendimizde o mükerrem varlığa yakışmayan

0: içimizdeki kötülükleri taşlayacağız. İçimizdeki nefreti, kini, nefreti taşlayacağız. Güzel bir hadise. Dün Arafat'ta çadırları dolaşıyordum. Bir çadırda aynı şehirden iki kardeş hacının geldiğini ve birbirleriyle dargın olduklarını öğrendim.
1: Eyvah eyvah.
0: Bir hanım ve bir beyefendi. Söylediler, getirin gelsinler dedi. Kucaklaştılar, ellerini öptüler, barıştılar. Allah onlardan razı olsun. İşte şeytanı taşlamak bu. Şeytanın aramıza ördüğü duvarları, şeytanın bizim Allah'ın rızasına giden yollara ördüğü engelleri taşlamak aslında. Yoksa 3 gün oraya gidip, sütunlar var orada, atıyoruz taşlarımızı. Simge bu, evet. Ama o taşları atarken içimizdeki kötülükleri kaldırıp attığımızı, insanın özüne, yaratılışına, kamil bir insana yakışmayacak şeyleri çöküp, söküp çıkarıp attığımızı ve hakikaten bir temizlenme, arınma ameliyesi ise hac, bu anlamda o simgenin içini böyle doldurmamız gerekiyor. Yoksa şeytanı ben taşladım, iş bitti, içimizdeki şeytan hiçbir zaman ölmüyor. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Yani içimizdeki o duygu hem fıskı fücura, kötülüğe de meyyal, nefsi emmare sürekli o tarafa çekiyor. Ama bunun yanında içimizde eğer hakiki bir imanla kalbimizi tezkiye ve tasfiye edebilirsek, temizleyebilirsek, arı duru bir hale getirebilirsek, o zaman rızayı ilahiye, Allah'ın bizden murad ettiği kulluğa doğru yol almamız için bir yönlendirme de mevcut. Dolayısıyla burada şekli olarak yaptığımız şeylerin mutlaka bir manevi arka planı, bir bize hikmeti, kazandırmak istediği bir duygu olduğunu unutmamalıyız. Bu şeytan taşlamakta da böyle. Arafat bir mahşerdi dün ve bir hesaplaşma günüydü. Kiminle? Kendi kendimizle. Çok güzel bir ifadedir. Hep kullanırım, yine kullanayım. Tevbe ya Rabbi, hata rahına gittiklerimize, bilip ettiklerimize, bilmeyip ettiklerimize der şair. Yani o günkü dün tevbe ve pişmanlıklarla akan gözyaşları Arafat ovasını, platosunu yeniden yeşertebilecek bir rahmetti. Bu gönülleri yeşertecek, diriltecek bir rahmetti. Bundan istifade edebildiysek, bundan birkaç damla eğer bizim gönlümüze düşmüşse, o halkalar halinde, helezonlar halinde bizim gönlümüzü yeniden diriltecek bir rahmettir. Arafat öyle bir rahmet. İrfan kazandıran, ilim kazandıran, hikmet kazandıran, orada bir hesaplaşma. Hani Efendimiz der ya, hesaba çekilmeden önce kendiniz hesaba çekin diye. Onun bir tezahürü. Başta söylediğimiz, hayatımızın film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçip hata ve kusurlarımızdan ve bize yakışmayan her türlü şeyden kendimizi azat edebilecek ve nasuh bir tevbe ile bir daha asla yapmamaya az mücezmü kastetmek der eskiler. Öyle bir maksatla, öyle bir duyguyla tamamen bırakmak, terk etmek. Nasuh tevbe böyle bir pişmanlığı ifade eder.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o tevbe makamını yakalayabilirsek bundan sonraki yolumuzun daha aydınlık ve daha düz olacağını ben dostlarımıza, kardeşlerimize söyleyebilirim. Ve bu kazanım için de bu tecrübe, buradaki bu sürede yaşananlar insana ciddi kapılar aralayan güzel örneklerdir.
1: Arafat'ta bahsettiğiniz o yaşadığınız hikaye çok kıymetli muhterem başkanım. İki kardeşin Arafat'ta buluşup sizin eşliğinizde barışması, kavuşması. Ama bu, takdir edersiniz, izleyicilerimizden belki de hiç kimseye nasip olacak bir durum değil. Arafat'ta denk gelecek muhterem başkanımızla bir arada olacağız da buluşacağız diye. Aslında fırsatımız var hala, değil mi?
0: Var.
1: Bayram boyunca telefonlarımız var, elimizin altında ulaşamıyorsak. Yürüyerek komşumuza gidebiliriz, belki dargın olduğumuz bir komşumuza. Az önce de dedik ya, aslında biz şeytan olarak sizi buyurdunuz, kendi nefsimizi taşlıyoruz diye. Bir duamız var, dilimizden hiç düşürmediğimiz. İnşallah bu bayramda

0: O gerçek olarak tecelliden kabul buyurulur, kabul olur inşallah. Rabbim bir dakika bile bizi nefsimizle baş başa bırakmasın diye dua ediyoruz.
1: Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimize emanet etmesin.
0: Ve bayramı fırsat bilelim. Telefonlarımız kucaklaşma için, barışma için açılsın
1: inşallah. Bayramlarda en güzel şey sıla-i rahmi ihmal etmemektir. Ona dikkat etmek gerekiyor. İkincisi tabii ki küslerin barışması. Ömür çok aziz bir nimet. Ve doğduğumuz anda süreyi tüketmeye başladığımız bir kronometrenin çalışmaya başladığı bir, ne zaman kapanacağını bilmediğimiz bir süreç. Bir nefesle bağlıyız hayata. Onun için bu aziz ömürden daha kıymetli ne olabilir ki iki kardeş birbirine tane eylesin? Dünya malı mı girdi araya? Nefis mi girdi? Şeytan mı girdi? Ne girerse girsin. Aynı annenin karnından doğmuş iki kardeşe ki daha önemli bir kardeşlik bizim iman kardeşliğimiz. Onun için Efendimiz müminin mümine üç günden fazla küs durması uygun değildir buyurur. Yani neyi paylaşamıyoruz? Bu dünya zaten geçici. Ebedi yurdu kazanmamız lazım. Önemli olan oysa hani Hazreti İbrahim Allah'ı ararken yıldızları görür bu olsa der. Kaybolunca hayır bu olamaz der. Ayı görür bu ondan daha büyük herhalde bu der. Kaybolur bu da değilmiş der. Hayal kırıklığı yaşar. Güneşi görür o bütün dünyayı da aydınlatıyor. Daha şey olabilir. Akşam olunca o da kaybolur. Kaybolmayan, bitip tükenmeyen varlığın yegane sahibi bize bir ebediyet bahşediyor. Ve onu kazanmamız için de bir ömür veriyor. Ve bu ömrü boş şeylerle, fani şeylerin derdi yüzünden gönüllerimizi, kalplerimizi kırarak, birbirimizi inciterek, kardeşlerimiz, dostlarımız, eşimiz, dostumuz kim varsa, dünya hayatının geçici şeyleri için ebedi hayatı kaybetmeye değer mi?
0: Elbette değmez.
1: O zaman o muhasebeyi yaparken ciddi manada aklımızı onun yanına gönlümüzü koyarak, çünkü hakikaten bizim dinimiz çok aziz bir din. Onun kitabı bize o kadar güzel ahlaki düsturlar ortaya koyuyor ki. Dolayısıyla Efendimizin hayatı zaten baştan sona o Kur'an'ın hayata aktarılarak bize öğretildiği en güzel örnek diye bahseder. Üsve-i Hasene diye bahseder kitabımız Efendimiz için bize. Ve o Efendimiz ümmeti için o kadar haristir, o kadar onun derdindedir ki. Aleyhima anittum harisun aleykum bil mu'minine raufur rahim. Efendimiz hakikaten ümmetine çok bağlı, çok düşkün bir peygamberdir. Ve inşallah Cenab-ı Hak bizi ebedi alemde ona komşu eyler, ona hemcivar eyler, cennette onun sancağı altında toplar. O özlem hakikaten, çünkü Efendimiz öyle buyuruyor ya, beni görmeden bana iman etmiş ümmetlerim diye, o bize kardeşlerim diye, o bizim için çok büyük bir vasıf. Yeter ki o ümmetlerim kelimesinin altında kendimize bir köşe, bir bucak, bir yer bulabilelim. Kendimizi oraya rapt edebilelim. Onun yolu da çok zor değil. Allah kitabında ne buyurdursa onu yapacağız. Efendimiz hangi yolu göstermişse oradan gideceğiz. İnşallah. Bu kadar basit.
0: İnşallah.
1: Tabii kulluğumuzu Cenab-ı Hakk'a izhar ederken imanımızın gereği olan amel olarak ne isteniyorsa onları yerine getirmeye çalışacağız.
0: İnşallah.
1: Tabii bu noktada hayatın çeşitli merhalelerinde eksiğimiz, kusurumuz, ihmalimiz, tembelliğimiz bunlar varsa işte bu ibadetin yaşandığı süreçler, bu topraklardaki yeniden silkinip kendinize gelişimiz bu anlamda yeni bir merhaleye geçişin, silkinip kendimize gelişimizin ciddi manada bir karşılığı, onu bize temin eden bir duruş olarak ifade edilebilir.
0: İnşallah. Az önce buyurduğunuz o hadis-i şerif tüylerimizi diken diken eder her duyduğumda. Beni görmeden bana inanan, beni seven kardeşlerim diye bahseder. Ashab-ı kiram da kim acaba onlar diye sorar. Malum o hadis-i şerif bugün aslında tecelli edenlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Birçoğumuz yüreğimiz pırpır ediyor o hadisi duyduğumuzda. Tabii

0: Mescid-i Haram tarafındayız, Mekke-i Mükerreme tarafındayız. Medine-i Münevvere tarafında Peygamber Efendimiz eşliğinde o asr-ı saadet zamanlarını merak ediyoruz muhterem başkanım. Şöyle bizlerin elimizden tutsanız, Halil İbrahim'in elinden tutsanız, izleyicilerimizin elinden tutsanız programımızın da sonuna geliyoruz aslında. O manzarayı, Kurban Bayramı manzarasını şöyle uzaktan tahayyül etseniz hangi manzarayı nasıl aktarırsınız bize efendim?
1: Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Medinelilerin iki bayramlarının, sevinç günlerinin olduğunu görür ve tabii o günkü cahiliye adetleri çerçevesinde olan günlerdir. Efendimiz sonra Cenab-ı Hak bunların karşılığı olarak size iki bayram verdi der. Ramazan bayramı ve kurban bayramı. Tabii Efendimiz bayram namazını kılıp sonra kurbanların kesilmesini, işte sonra kurbanın belirli taksimatla fakir fukaraya, dostlara ve aileye paylaştırılmasını, toplumun bütün veçhelerinin bayram sevincine taşınmasını tavsiye eder. O küçük bir çocuğun hani kaside olarak da, Arapça bir kaside olarak da dinlemişizdir. Bir yetim öksüzün bayram günü mahzun halini anlatan bir hadisi şerif vardır. Ona der ki, babasını kaybetmiştir bir gazvede çocuk, ağlar, bayram sevincinden mahrumdur. Onu teselli eder. Ben baban olsam, Ayşe annen olsa, Hasan'la Hüseyin kardeşin olsa, Ali amcan olsa, Fatıma teyzen olsa, istemez misin dediğinde, bunu nasıl istemem diyen o çocuğun sevinci bütün bir hikaye olarak bir hadisi şerifte anlatılan bir hususiyettir. Her dinlediğimizde gözlerimizi buğulandıran, yüreğimizi yakan bir hadisedir. Onun için bayramlarda sevinç ve birlik, beraberlik göstermek Cenab-ı Peygamber'in bizden istediği, arzu ettiği bir şey. Maalesef günümüzde biraz tatil havasına sokuyoruz. Bu biraz yürek dağlayıcı. Yani sıla-i rahim, Allah'a şükür ülkemizde o bayramlardaki uzun trafikler, gidiş gelişler, sıla-i rahimin bitmediğini ve herkesin memleketine gittiğini, büyüklerini, kabirlerini, mezarlarını ziyaret ettiğini gösterir. O anlamda elhamdülillah ciddi bir şey yok. Ama özellikle bayramları büyüklerden uzak, başka yerlerde ya da tatil olarak değerlendirmek bayramın ruhuna ihanettir bence. Dolayısıyla bayramları bayramca yaşamak. Çünkü bu dinin iki aziz bayramı o dinin belirli ritüelleri sonunda geliyor. Dolayısıyla toplumun tamamını bayram sevincinin içerisine çekmek Efendimizin bir yakınlığı, Efendimizin bir prensibi ve onun o prensibini hayata geçirmemiz gerekiyor. O sevinci toplumun, bir de tabii işin infak ve yardım tarafı var. Bu kurbanda da var, diğer şeylerde de. Eğer gerçek manada bayram yapamayacak durumda olan kardeşlerimizin de o bayram sevincine çekilmesi için gerekli olan desteğin İnşallah. Maddi manevi yapılması da bize tavsiye edilen hususlar.
0: Muhterem Başkanım, az önce buyurdunuz, ömür zamanımız, kronometremiz yavaş yavaş ilerliyor ve bitiyor diye arkadaşlarım işaret ediyorlar. Bizim de programımızın kronometresi artık bitmiş, bize ayrılan süre bitmiş. Fakat son olarak söylemek istediğiniz, şimdi yollarda olan izleyicilerimiz var, geri dönecek izleyicilerimiz var bayramlardan. Vedalaşmak, onlarla da helalleşmek gerek, bir de ikaz etmek gerek diye düşünüyorum.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu topraklarda hac görevini ifa eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan önce bayramlarını tebrik ediyorum. Sonra hacı oldular, kendilerini tebrik ediyorum. Ve Cenab-ı Hakk'ın onlara annelerinden doğduğu günkü gibi temizlik ve safiyet kazandıracak mebrur bir hac bahşetmesini diliyorum. İnşallah salimen, ganimen hanelerine, yurtlarına dönmeleri için de çaba ve gayret gösteriyoruz ve bunu da inşallah tamamlarız. Hepsine sağlık, afiyet diliyorum. Ülkemizdeki kardeşlerimize de daha dikkatli, birbirimize karşı daha tahammüllü, yollarda daha dikkatli ve belirli kurallara uyarak, yürekleri yakmayacak ve birbirimize karşı daha müsamahalı davranarak tekrar iş yerlerimize, yaşadığımız şehirlere dönersek üzüntü ve kederden beri oluruz diye düşünüyorum. Hız yapmamalarını, dikkatli olmalarını ve gittikleri yerlerde de gönül almalarını, her türlü oradaki dost, akraba ve yakınların gönüllerini ihya etmelerini. Çünkü bir gönül yapmak, hani hac şimdi ya, gönülü yapmak Kabe imarından daha önemli der bizim sufi gelenek. Gönül çalabın tahtıdır. Oralarda gönül alarak dönmek bizi manevi olarak da mutlu kılacaktır. Ben tekrar, çok güçlü bir devletiz. Cenab-ı Hak devletimize güç kuvvet versin daha da. Zeval göstermesin.
0: İnşallah.
1: Milletimize birlik beraberlik nasip etsin.
0: Amin.
1: Kardeşliğimize halel getirmesin.
0: Amin.
1: Her türlü hile ve kötülükten bizleri, devletimizi, milletimizi korusun.
0: Amin.
1: Geçmişlerimize, aziz şehitlerimize, bizden önce gidenlere rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Gençlerimiz ve bu emaneti vereceğimiz nesilleri Cenab-ı Hakk'ın ve sevgili Peygamberimizin yolundan ayırmasın.
0: Amin.
1: Ve gönlü buralarda, bu coğrafyada, Efendimizin kokusunun olduğu bu diyarlarda olan bütün kardeşlerimize de inşallah hayırlısıyla ziyaretler nasip eylesin.
0: Amin.
1: Ben bu duygularla bütün izleyicilerimizin bayramını tekrar tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum.
0: Muhterem Başkanım, kıymetli vaktinizi bize ayırdınız efendim. Biz de çok bahtiyar ettiniz. Konuk olduğunuz programımıza bizler de size şükranlarımızı arz ediyoruz. Hayırlı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyoruz inşallah.
1: Hayırlı bayram.
0: Kıymetli izleyicilerimiz, bayram özel programımızda Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguç hocamızı ağırladık. Bayramla alakalı sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde inşallah bu stüdyoda, bu mikrofon başında Profesör Doktor Fatih Koca hocamız kıymetli misafirleriyle birlikte sizlerle birlikte olacak. Bayram özel programımız ikinci, üçüncü ve dördüncü günde de devam edecek. Efendim programımı izninizle bitirmek istiyorum. Halil İbrahim Bildir, Ümmül Kura'dan, Mekke-i Mükerreme'den, Duyufur Rahman'ın, Rahman'ın misafirlerinin içinden bildirdi. Allah'a emanet olun ve selam.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet TV ile ortak yayını dinlediniz.

0: Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'le arkadaşları sizin kervanınızı ele geçirmek üzereler. Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum ama elinizden geleni yapın.
2: Nasıl olur? Muhammed buna nasıl cesaret eder? O kadar güçlendi mi? Kureyş'in en büyük kervanlarından biri bu. Hepimizin sermayesi bunun içinde. Buna saldırmak demek, Mekke'ye düpedüz savaş ilan etmek demek.
3: Tüm maddi imkanımı da önünüze serdim. Derdin ne senin?
4: Ölümden korkmuyorsun yani.
3: Benim neden korkup neden korkmadığımı sen daha iyi bilirsin.
4: Sen de. Ümeyye de korkaksınız. Ümeyye koca gövdesini yerinden kaldıramıyor. Mekke'nin büyüğünün haline bak.
5: Biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi, sen ve Rabbin gidin, birlikte savaşın, biz burada sizi bekleyeceğiz demeyiz. Biz sana ancak sen ve Rabbin gidin ve savaşın, sağında, solunda, önünde ve arkanda, biz de seninle birlikte savaşırız deriz.
6: Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki, sen bize şu denize dalın desen, düşünmeden o denize dalarız. Aramızda bir kişi bile kalmaz. Biz düşmanla karşılaşmaktan korkmuyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Savaşta tecrübeliyiz. Teke tek mücadelede sebatkar davranırız.
4: Savaşacağız. Kimse geride kalmayacak.
7: Dün gece korkunç bir rüya gördüm. Adamın biri gelip tek tek öleceklerin isimlerini saydı. Bunların başında da sen geliyorsun Ebu Cehil.
4: Arapların hepsi gücümüzü görecek. Ve nasıl güçlü bir topluluk olduğumuzu anlayacak. Bir daha kimse karşımıza çıkmaya cesaret edemeyecek. Haydi Bedreyleri!
8: Böylece Kureyş ordusu Bedir kuyularına doğru harekete geçti.
0: 44. Bölüm.
8: Kureyş müşrikleri kervanın emniyette olduğunu öğrenmelerine rağmen Müslümanlara boy göstermekte kararlıydılar. Müslümanlarsa o esnada onların bulunduğu yerin kuzeybatısında tepelerin ardında hazırlık yapıyordu. Peygamberimiz düşmandan önce Bedir kuyularına erişmek için ordusuna emir verdi. Bu sırada yağmur yağmaya başladı. Resulullah bunu bir rahmet ve yardım işareti olarak değerlendirip sevindi. Yağmur insanlara can verdi. Yürümekte oldukları toprağı sertleştirip işlerini kolaylaştırdı. Aynı zamanda tepenin ardındaki müşriklerin oraya tırmanmalarını zorlaştırdı. Bedir kuyuları stratejik öneme sahipti. Peygamberimiz ordunun ilk kuyunun başında konaklamasını emretti. Bunun üzerine Ensardan Hubab peygamberimize şöyle sordu.
9: Ya Resulallah, burada durmamızı sana Allah mı emretti?
8: Peygamberimiz bunun kendi tercihi olduğunu söyledi.
9: Burası durmamız için ve geri çekilmemiz için de uygun bir yer değildir. Daha ileri, düşmana yakın olan daha büyük bir kuyuya gidelim. Orada kamp kurup kendimiz için bir kuyu yapalım. Sonra bütün kuyuları kapatalım. Savaşacak olursak tüm sular bize ait olur. Böylece üstünlük sağlarız.
8: Peygamberimiz bu teklifi beğendi ve Hubab'ın fikri tüm ayrıntılarıyla uygulamaya konuldu. Uzaktaki kuyular kapatıldı, bir kuyu inşa edildi ve herkes su kaplarını doldurdu. Müslümanlar Medine'den Kureyş kervanını ele geçirmek üzere yola çıkmışlardı. Şimdi ise bir savaşın eşiğindeydiler. Resulullah'ın yanında olmak kendilerine güç veriyordu. Ancak ona bir zarar gelmesinden de endişe ediyorlardı. Ensardan Sa'd bin Muaz peygamberimize gelerek şöyle dedi.
10: Ey Allah'ın Resulü, sizin için bir gölgelik yapalım. Develeriniz de bu gölgeliğin yanında hazır beklesin. Sonra düşmanla karşılaşalım. Eğer Allah bize güç verir de galip gelirsek, ki bunu çok arzu ediyoruz, o zaman bize katılırsınız. Yok, eğer galip gelemezsek, develerinize binerek arkamızda bıraktığımız insanlara katılırsınız. Çünkü ey Allah'ın Resulü, bizimle gelmeyen bazı insanlar var ki onların size olan sevgisi bizimkinden aşağı değildir. Onlar savaşacağını bilseler de asla geride kalmazlardı. Onlar vasıtasıyla Allah seni koruyacaktır.
8: Peygamberimiz Sa'd bin Muaz'a dualar ederek onun bu sözlerinden memnuniyetini ifade etti. Resulullah savaş düzenine girecek

0: ordunun son kontrollerini yapıyordu. Askerler içinde yaşı küçük olanların, engellilerin ve çok yaşlı olanların bulunmasını istemiyordu. Gözüne arka sıralarda saklanmaya çalışan bir çocuk ilişti. Bu Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr bin Ebi Vakkas'tı. Henüz 16 yaşındaydı. Abisinin yanında görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
1: Umeyr, ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim?
2: Gizlenmeye çalışıyorum.
1: Neden?
2: Resulullah'ın beni yaşımın küçük olması nedeniyle geri çevirmesinden korkuyorum.
1: Resulullah dön derse dönmelisin. Kalmak için ısrar etme.
2: Ama ben savaşmak istiyor ve Allah'ın bana şehitlik nasip etmesini umuyorum.
1: Cesaretini takdir ediyorum. Ama daha önce hiç savaş görmedin. Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar görebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın.
2: Abi, beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım. Peygamberimizin şehitler için söylediklerini duymadın mı? Onların ölmediğini, Allah katında diri olduklarını söylüyor. Onlar ruhlarını teslim ederken büyük bir sevinç yaşarlarmış. Allah katında gördükleri nimetlerden sonra keşke dünyaya dönsem de canımı yine Allah yolunda feda etsem derlermiş. Şimdi benim bu makamla aramdaki tek engel yaşım mı? Ya bir daha böyle bir fırsatım olmazsa?
1: Söylediklerinden sonra ne diyebilirim ki? Resulullah seni gördü, buraya yaklaşıyor. Son kararı verecek kişi o.
0: Peygamberimiz Umeyr'in küçük olduğunu söyleyip geri dönmesini istedi. Savaşa katılamayacağını öğrenen Umeyr ağlamaya başladı.
2: Ya Resulallah, benim bedenimin küçüklüğüne bakma. İyi kılıç sallarım. Hem küçüklüğümden dolayı yara alsam ne olur? Ölürsem cennete girerim. Ölmez sağ kalırsam da gazi olurum. Beni bu şereften mahrum etmeyin ne olur.
0: Resulullah Umeyr'in ısrarlarına dayanamadı ve onun savaşa katılmasına müsaade etti.
1: Bak istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım.
0: Ordunun içinde baba oğul bir arada bulunanlar da vardı. Sa'd bin Hayseme ile babası da bunlardandı. Savaş olacağı anlaşıldığında ikisi arasında şöyle bir konuşma geçti.
3: Savaşta ne olacağı belli olmaz. İkimizden birinin ailemizi korumak için dönmesi lazım. Başlarında erkek kalmadı. Sen gençsin. Onların geçimini sağlarsın. Ben burada kalayım. Sen ailemizin yanına dön.
4: Baba, senin sözünü ikiletmem bilirsin. Eğer bu seferin mükafatı cennetten başka bir şey olsaydı geri dönerdim. Ama bana şehitlik nasip olmasını umuyorum.
3: Eşin bebek bekliyor. Geri dön ve ailenin yanında ol.
4: Sen dön baba. Anneme de karıma da doğacak çocuğuma da sen sahip çıkarsın.
3: Kabul etmiyorum. Ne zamandır büyüklerin sözleri sayılmaz oldu?
4: Beni affet, sana saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama ben de senin dediklerini kabul edemem. O zaman kura çekeceğiz.
3: Anlaşılan ikimiz de başka türlüsüne razı olmayacağız. Başka seçeneğimiz kalmadı.
0: Kura sağda çıktı. Babası Hayseme oğluyla vedalaşıp Medine'ye ailesinin yanına döndü. Henüz Müslüman olmamış Hubeyb bin Yesaf da Bedir'de Kureyş müşrikleriyle çarpışılacağı haberini alınca miğferini ve zırhını giyerek savaş meydanına geldi. Cesur bir adam. Peygamberimiz onu tanıdı ve bizimle savaşa mı çıkıyorsunuz diye sordu.
5: Sen bizim kız kardeşimizin oğullarındansın. Üstelik komşumuzsun. Size destek olmaya geldik.
0: Peygamberimiz sen Allah'a ve Resulüne iman ettin mi diye sordu.
5: Hayır, ama kavmim benim savaşta ne kadar başarılı olduğumu bilir. Kime sorsanız düşmanın bağrında yaralar açan bir kahraman olduğumu söyler size. Müslüman değilim ama sizin yanınızda çarpışmak istiyorum. Elde edeceğiniz ganimetlerden pay alırım. Olmaz mı?
0: Peygamberimiz bu teklifi kabul etmedi ve Hubeybe bunu gerçekten istiyorsa önce Müslüman olması gerektiğini hatırlattı. Çünkü bu savaş bir inanç mücadelesiydi. Ve Resulullah'a gönülden bağlı olmayanların onun yanında yeri yoktu. Savaşa katılmak isteyen hanımlar da vardı. Ümmü Varaka bunlardan biriydi. Peygamberimize gelerek ona şöyle dedi.
6: Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder, hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder.
0: Peygamberimiz Ümmü Varaka'ya, sen evinde otur, umulur ki Allah sana yine şehitlik nasip eder diyerek onu evine gönderdi. Peygamberimiz orduyu harekete geçirdi. Müslümanlar binitlerinin azlığı sebebiyle hayvanlara nöbetleşe biniyorlardı. Resulullah içinde bulundukları durumu Rabbine şöyle arz ediyordu. Allah'ım, bu askerler kendilerini taşıyacak bir binekten yoksunlar. Onları sen taşı. Allah'ım, onlar çıplaklar. Onları sen giydir. Allah'ım, onlar açlar. Onları sen doyur. Yağan yağmur Müslümanların gönüllerini ferahlatmıştı. Bu rahmet damlalarıyla beraber adeta melekler de yeryüzüne inmişti. Allah Resulü Bedir kuyularının yanında bazı noktaları göstererek "Şurası Allah'ın izniyle yarın falanın düşeceği yerdir." diye bazı müşriklerin öleceğini haber veriyordu. Ramazan'ın 17. günü bir cuma sabahı ordu savaş düzenini almıştı. Peygamberimiz beyaz sancağı Musab bin Umeyr'e, siyah sancakların birini Hazreti Ali'ye, diğerini de Sa'd bin Muaz'a verdi. İslam ordusunun sayısı 74'ü muhacir, geri kalanı ensardan olmak üzere 305'ti. Orduda 70 deve ve 2 at bulunuyordu. Çeşitli vazife ve mazeretleri sebebiyle muhacirlerden 3, ensardan 5 kişi izinli sayılmıştı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Resulullah'ın kızı Rukiye ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Eşi Hazreti Osman da ona bakmak için savaşa katılamamıştı. Derken Kureyş ordusu da tepeyi aşıp Müslümanların karşısında yerini aldı. Orduların arasındaki güç farkı hemen göze çarpıyordu. Kureyş ordusu yaklaşık 1000 kişiydi. 700 deve, 100 de at vardı. Peygamberimiz zırhını giyinmişti. Her iki orduya da baktı. Müslümanlar müşriklerin üçte biri kadardı. Mekke güç gösterisinde bulunmak için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Askerlerin çoğu zırhlıydı. Hepsi iyi kılıçlara sahiptiler. Müslümanlarsa hem sayıca azdılar hem kendilerini koruyabilecek zırh ve kalkanları yeterli değildi. Resulullah çadırının içerisine girdi. Kalbinin derinliklerinden yükselen bir yakarışla Yüce Mevla'ya şöyle yalvardı. Allah'ım, senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni istiyorum. Allah'ım, eğer müminlerin helakini diliyorsan, o zaman bugünden sonra sana ibadet edecek kimse kalmayacak. O kadar içten yalvarıyordu ki cübbesi omuzlarından düştü. Resulullah'ın halini gören dostu Ebu Bekir cübbesini Efendimizin omuzlarına tekrar koydu ve elini tutarak şöyle dedi.
7: Ey Allah'ın Resulü, Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter. O sana olan vaadini yerine getirecektir.
0: Peygamberimiz, yakında o topluluk bozulacak, arkalarını dönüp kaçacaklar ayetini tekrarlayarak çadırdan dışarı çıktı. Bu esnada Allah peygamberinin yakarışına hemen ilahi yardımıyla karşılık verdi. Şu ayetler nazil oldu. Hani Rabbinizden imdat istiyordunuz? O da ben size birbiri ardınca gelecek 1000 melekle yardım göndereceğim diye cevap vermişti. Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı. Ve savaşın başlaması an meselesiydi.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde, zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh, işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.

Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kabe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah nezdinde müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar, alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar. Yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık. Üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek, kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: da iki rekat namaz kılardı.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت؟
0: أبو موسى رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
1: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.

0: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.
0: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Başkalarını doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء.
1: أبو هريرة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir müminin mümin kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. 3 gün geçmişse karşılaştığında ona selam versin. Eğer o kimse selamını alırsa her ikisi de sevapta ortaktır. Şayet selamını almazsa o günaha girmiş, selam veren ise küs olma vebalinden kurtulmuştur. Ebu Davud der ki: eğer dargınlığın sebebi Allah içinse bunda bir sorumluluk yoktur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

affetmek. Söylemesi ne kolay bir kelime, değil mi? Ama insanın kalbi doluyken, gönlü incinmişken hiç de kolay değil. Öyle anlar olur ki kızıyoruz, kırılıyoruz. Aklımıza bin bir türlü şey geliyor. Niye böyle söyledi, neden böyle davrandı, ben bunu hak edecek ne yaptım deyip duruyoruz. Hatta bazen affetmek istemiyoruz. Sırf karşımızdakini rahatlatacakmışız gibi düşündüğümüz için. Oysa fark etmiyoruz. Asıl ferahlığın önce bize dokunacağını. Çünkü affetmek kalbi hafifletir. İşin doğrusu şu ki, affetmeyerek kendimizi çok yoruyoruz. Kırgınlıklar biriktikçe içimiz daralıyor, kalbimiz sıkışıyor, dünyamız küçülüyor. Oysa bir bıraksak, biraz salıversek, omzumuzdaki yükün çoğu zaten kendiliğinden hafifleyecek. Öğrenmeliyiz affetmeyi. Ama kimden? Nasıl yapacağız? Şimdi gelin yeniden zamanı geriye saralım. Derin bir nefes alıp içimizi toparlayalım. Dünyanın gürültüsünü arkamızda bırakıp bu kalabalık günden, telaştan, yorgunluktan birkaç dakika uzaklaşalım. Gönüllerin genişlediği saadetin çağına doğru yol alalım. En ağır imtihanlarda bile Efendimizin affediciliğini, inceliğini, merhamet dolu duruşunu hatırlayalım. Kapatalım şimdi gözlerimizi. Zamanı geriye sarıyoruz. Asırlar öncesine. Şimdi Peygamberimizin evindeyiz. Mekke'nin o mübarek gününe geldik. Peygamberimiz uzun yılların ardından Mekke'ye dönmüştü. Yıllarca eziyet etmiş, hakaret etmiş, onu ve ashabını yurdundan çıkarmış olan insanlar şimdi onun karşısında mahcup bir şekilde duruyordu. Korkuyorlardı. Başlarına ne geleceğini bilmiyorlardı. Mescid-i Haram'ın avlusu sessizdi. Gözler Allah Resulü'nün mübarek yüzüne çevrilmişti. Oysa tevazu içinde Kabe'nin kapısına doğru yürüdü. Kapıya dayandı, Mekkelilere baktı. Kimisinin gözünde pişmanlık, kimisinin yüzünde derin bir korku vardı. İşte o anda Efendimiz onların içini titreten o soruyu sordu. Ey Kureyş topluluğu, size ne yapmamı bekliyorsunuz? Mekkeliler başlarını önlerine eğdiler. Yıllardır zulmettikleri bu güzide insanın karşısında titriyorlardı. İçlerinden biri güçlükle konuştu. Sen Kerem sahibisin, soyun da Kerem sahibidir. Biz senden ancak iyilik bekleriz. Peygamberimiz bu sözleri duyduğunda yüzünde hüzünle karışık bir merhamet tebessümü belirdi. Ve o büyük an geldi. Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediği o sözleri tekrar etti. Bugün size kınama yoktur. Hepiniz serbestsiniz. Gidiniz. Ben de sizi Yusuf'un kardeşlerini affettiği gibi affediyorum. Mekkeliler şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. O an avluda bir sessizlik oldu. Ardından hıçkırıklar, gözyaşları duyuldu. Ona en çok eziyet edenler bile gözyaşlarını tutamadı. Bir zamanlar ona taş atanlar, yoluna diken döşeyenler, ölümüne kast edenler. Hepsi başlarını yere eğdi. Çünkü o gün gücü yettiği halde bağışlayan bir peygamberle karşı karşıya kaldılar. İntikam bekliyorlardı ama merhametle karşılandılar. Korkmayı bekliyorlardı ama güven buldular. Peygamberimiz o gün sadece Mekke'yi fethetmedi, kalpleri fethetti. Zulme uğradığı halde affetmenin ne demek olduğunu bütün insanlığa gösterdi. Ve sahabe o gün affetmek güçsüzlerin değil, gücü yettiğinde bile gönlünü arındırabilenlerin işi olduğunu öğrendi. Ve şimdi o mübarek günlerden ayrılıp yeniden bugüne dönüyoruz. Açıyoruz gözlerimizi. Karşımıza yine kendi hayatımız çıkıyor.

0: çıkıyor. İnsanlar, şehirler, koşuşturma, telefonlar, trafik, yarım kalmış cümleler, kırıldığımız sözler, içimize attığımız sızılar, kırıldıklarımız, içimize dokunan davranışlar, söyleyemediğimiz dertler, içten içe affedemediğimiz insanlar. Hepsi olduğu yerde duruyor. Hani bazen unutmuş gibi yapıyoruz ya, aslında unutmuyoruz. O söz aklımızın bir köşesinde, o davranış kalbimizin bir ucunda hep sızlıyor. Bir bakıyorsun kalbin daralmış, bir bakıyorsun birinin adı geçince yüzün değişmiş. Ama işte asr-ı saadetten bugünlere dönerken anlıyoruz ki, affetmek önce bize iyi gelen bir davranış. Kalbin yükünü hafifleten bir nefes. İnsanı tüketen o gizli ağırlığı kaldıran bir rahmet. Kusuru bağışlamak yapılanı yok etmez belki. Ama öfkenin izini siler. Dargınlığı eritmese de yüreğin yangınını söndürür. Ve en önemlisi, Rabbimiz affedeni yüceltir. Affedenin gönlüne ferahlık verir. Efendimizin müjdesiyle hatırlayalım. Kim affederse Allah onun şerefini artırır.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete ihanet eden erkek ve kadının had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde

0: karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Gel Esma, dikkat et, kayma sakın. Tut elinden.
1: Tamam, tutum. Dur ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Hah, gördüm seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Gel Selma, tut elimi.
2: Tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbinde imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba Limanı'na vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğim. Güle güle Habeş diyarı. Allah seni bereketlendirsin.

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabii. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.
2: Haklısın. Bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
3: Evet, dinlenelim biraz.
1: Selma, iyi misin?
4: İyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
1: Gel biz şöyle gölgeliğe geçelim.
4: Tamam.
1: Al biraz su iç hadi.
4: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
1: Çok yorulmuş gibisin Selma.
4: Yo, çok yorulacak ne var ki? 6 üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
1: 6.
4: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
1: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
4: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
1: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş. Geçilecek bir Hicaz çölü. Bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
4: Evet. Her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
1: Kesinlikle.
4: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
1: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
4: Çok yaklaşmıştım.
1: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
4: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
1: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
4: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
5: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış

0: ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı. Rahmet peygamberi de aralarındaydı.
1: Hoş bulduk ya Resulallah.
2: Hoş bulduk. Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydun, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
3: Tamam.
2: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
1: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
2: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
3: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
1: Sağ olasın.
4: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
3: Sizler de sağ olun.
0: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
1: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olayı anlatmak isterim.
0: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
2: Evet Cafer, anlat lütfen.
3: Evet Cafer.
1: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
5: Evet, Mekke'de geçen günlerimizden bahsediyorduk.
1: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü. Hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
2: Allah Allah.
1: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak Ey zalim.
6: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin
1: dedi.
0: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktıktan sonra zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır dedi.
7: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
8: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
9: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر.
1: عمرو بن عاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: ey insanlar, Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak, bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki, bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben yarısına ne dersiniz dedim. O, istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa, istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وليس في رواية أبي داود على ولده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.
0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
1: زيد بن خالد الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edersin.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعنه قال: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: إنستن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.

0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
1: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Kurban, Rabbimize yakın olma umudu. Bera diyor ki, Hazreti Peygamber'i Kurban Bayramı sabahı hutbe verirken dinledim. Şöyle buyurdu. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Ademoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemez. Kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin. Cabir bin Abdullah anlatıyor. Resulullah bir bayram günü kurban olarak iki koç kesti ve onları kıbleye doğru yatırdığı zaman şöyle dedi. Ben Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin için sunulmuştur. Zeyd bin Erkam anlatıyor. Resulullah'ın ashabı, ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir dediler. Resulullah, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevap verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء.
2: سمرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar burası şehitlerin diyarıdır dediler.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

0: رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun, derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim, dersin, cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
0: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından, ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi. Şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir," buyurdu.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım.

Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi: geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.
1: Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki beş vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever.

Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu.

0: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle diye dua et demiştir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
0: عبد الله بن مسعود radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler ya Resulallah hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.

yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

0: İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşları eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram ola, bayramımız mübarek ola.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

davasını ihtişamlı hayatına tercih eden genç, Mus'ab bin Umeyr. Mekke'de zenginlik ve refah içinde yaşayan, ailesinin göz bebeği bir delikanlı vardı. Aristokrat ailesi tarafından kendisine konforlu bir hayat sunulan ve el üstünde tutulan bu genç için Mekke dışından sadece onun giyeceği kıyafetler diktirilmek üzere en kaliteli ipek kumaşlar temin edilir, Yemen'in en ünlü kunduracılarına ona özel ayakkabılar imal ettirilir, yine esanslarıyla şöhret bulan Yemen'den ona mahsus kokular sipariş verilirdi. Sürdüğü esansı Mekke'de ondan başkası kullanmadığından,

kokusunun bıraktığı hoş tesir sebebiyle yürüdüğü yollardan bu gencin geçtiği hemen fark edilirdi. Hakkında Resulullah'ın Mekke'de ondan daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen bir başkasını görmedim dediği bu delikanlıya bir kez bakanlar, gördükleri güzellik karşısında tekrar tekrar bakma ihtiyacı hissederler, fasih ve belih konuşması sebebiyle insanlar onun yaptığı sohbetler bitmesin isterlerdi. Gerek fiziki görüntüsü gerekse kendine özgü kokusuyla dikkatleri hemen üzerine çeken Mekke'nin en zarif ve yakışıklı delikanlısı, şehrin sokaklarında dolaştığında genç kızlar geçeceği yol üzerinde bekleyip hal ve hareketleriyle onun dikkatini çekmeye çalışırlardı. Bu haya timsali gençse hiçbir iltifata itibar etmez, iffetsizliğin yaygın olduğu o dönemde bir kez olsun haya perdesini aralayıp da başını kaldırmazdı. Mekke'de İslam'ın gizlice yayılmaya başladığı ilk zamanlardı. Gündüzleri Mekke'nin düzlüklerinde at yarışı yapan, geceleri ise şehrin yüksek tepelerinde dostlarıyla vakit geçiren bu genç, bir gece Hacun Dağı eteğinde arkadaşlarıyla eğlenirken, içlerinden birisi, ''Abdülmuttalib'in yetimi, ben Allah'ın peygamberiyim. Tapındığınız putlar boştur, size hiçbir fayda sağlamaz. Allah'sa birdir, her şeyi gören ve bilendir. Yaratan O'dur, yalnız O'na ibadet ediniz.'' demiş. ''Duydunuz mu?'' sorusunu ortaya attı. Delikanlı bahsedilen konuyu büyüklerin daha iyi bildiğini belirtti ve ''Bu onların düşünüp karar vereceği bir meseledir.'' diyerek fikrini açıkladı. Ancak o gece söylenenler aklından hiç çıkmadı. Konuşulanlardan oldukça etkilenmişti. Delikanlının gönlünde derin izler bırakan bu sözler, adeta uzun zamandır içinde hissettiği boşluğu dolduracak cevaplar barındırıyordu. Sabaha kadar gözünü kırpmadı. Gün ağardığında sık sık dertleştiği demirci ustası Habbab bin Eret'in dükkanının önünde buldu kendini. Kafası karmakarışıktı. Daha öncesinde imanla şereflenen Habbab durumu fark etti ve Müslümanlığın çok yakışacağını düşündüğü dostuna İslam'ı anlatma fırsatını kaçırmadı. O gün öğle vaktinde ikisi gizlice Darül Erkam'da buluşmak üzere sözleştiler. Darül Erkam'ın kapısını ona dostu Habbab açtı. Hakikatleri ise Resulullah anlattı. Böylece zaten hep bir arayış içinde olan delikanlı, tereddüt etmeden imanla şereflendi. Delikanlının ailesini çok iyi tanıyan Hazreti Peygamber, onu şöyle diyerek tembihledi. ''Sakın Müslüman olduğunu ailene belli etme.'' Genç bu tavsiyeye uymaya çalışsa da, ister istemez tavırlarındaki değişim, aile fertlerinin dikkatlerinden kaçmadı. Artık delikanlı geceleri eğlenmeye gitmiyor, evde kaldığı zaman zarfında ise odasından dışarı çıkmıyordu. Heyecanlı gencin Darül Erkam'a gidiş gelişleri sıklaşmıştı. Bir gün amcasının oğlu Osman bin Talha, gizlice namaz kılarken gördüğü delikanlıyı ailesine şikayet etti. Bu haberle birlikte delikanlının hayatı birdenbire değişti. İslam'ı kabul etmeden önce Mekke'nin en sevilen gençlerinden biriyken, Müslüman olduktan sonra türlü baskı ve sıkıntılara maruz bırakıldı. Annesi başta olmak üzere çevresi bu genci el birliğiyle psikolojik baskıyla ikna etmeye, onu dininden caydırmaya çalıştılar. Ancak bu konuda başarılı olamadılar. Sonunda tehdit, şiddet ve eziyet yoluna başvurdular. Annesi dininden vazgeçmemesi üzerine biricik oğlunu bir mahzene kapatarak aç susuz bile bıraktı. Yoksulluğa mahkum ettiği oğlunun daha fazla dayanamayacağını düşündüyse de hedefine ulaşamadı. Merhamet yoksunu annesi sırf dininden dönsün diye öz evladını kırbaçlattırmak için kölelerini dahi kullandı. İnatla her yolu denedi. Zamanla bu eziyetlerin işe yaramadığını görünce de oğluna ya annesini ve servetini tercih etmesi ya da dininde kalıp ailesi tarafından reddedileceği teklifini sundu. 25 yaşına kadar bir dediği iki edilmeyen ve konfor içinde yaşayan bu kararlı genç tercihini imandan yana kullandı. İman davası uğruna dünya servetinden, evinden, ailesinden bir çırpıda vazgeçti. Darül Erkam'da kalmaya başladı.
Peygamber Efendimiz bir defasında onun için şu ifadeleri kullanmıştı. Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah'a hamdolsun. Şu delikanlıyı görüyor musunuz? İşte o önceden anne ve babasının en sevdiği varlıklardı. Allah ve Resulünün sevgisi anne ve babasının sevgisine üstün geldi. O da Allah'ı ve Resulünü anne ve babasına tercih etti.

göz kamaştırıcı hayatını, vazgeçilmesi zor zevklerini, ipekten elbiselerini ve ailesini sırf dini uğruna elinin tersiyle itip terk eden bu gencin adı Mus'ab bin Umeyr'di. Asıl adı Ebu Abdullah Mus'ab bin Umeyr bin Hişam Abderi olup, 585 yılında Mekke'de Umeyr bin Haşim ve Hünas binti Malik'in oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. Ailesi Kureyş'in ana kollarından, cahiliye döneminde sidane ve hicabe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten Abdüddar oğullarına mensuptu. Mus'ab bin Umeyr'in hem anne hem de baba tarafından Hazreti Peygamber'le aynı soydan geldiği bilinmektedir. Mus'ab, nübüvvetin 5. yılında türlü işkencelere maruz kalan Müslümanlar için tahammül edilemez hale gelen Mekke'den, hayatlarını daha kolay yaşama imkanını bulacakları Habeşistan'a Resulullah'ın izniyle hicret eden ilk 15 muhacir arasında yer aldı. Allah Resulü'nün Habeşistan bölgesine gitseniz iyi olur. Zira güven ve huzurun hakim olduğu o ülkede insanlara zulmetmeyen bir kral var. Oraya gidiniz ve Allah içinde bulunduğumuz bu sıkıntılardan bir kurtuluş yolu gösterinceye kadar orada kalınız sözünü haber aldığında günlerdir mahpustu. Mus'ab hicret haberini duyar duymaz bir fırsatını bulup kaçtı ve Habeşistan'a doğru yola çıkan bir kervana katıldı. Hazreti Peygamber'in işaret ettiği bu emin ülkede 3 ay kaldıktan sonra Mekke'nin ileri gelenlerinin Müslüman olduğu haberine dayanarak diğer muhacirler gibi Mekke'ye dönmek üzere yola koyuldu. Oysa Mekke'nin önderlerinin Müslüman olduğu haberi asılsız çıkmıştı. Onların İslam'a olan düşmanlıklarında hafifleme dahi yoktu. Yeniden çileli bir hayat Mus'ab'ı bekliyordu. Habeşistan'dan dönüşte yine annesinin takibindeydi. Annesi Mus'ab'daki değişimi merak ettiğinden zaman zaman oğlunun pişman olup olmadığını soruşturuyordu. Mus'ab'ın istikametinde bir nokta kadar dahi sapma olmamıştı. O annesini kazanmak için yanına gidip gelmeye devam etti. Ancak tüm bu çabalar nafileydi. Annesinin imandan nasibi yoktu. Resulullah biricik eşi Hazreti Hatice validemiz ve Mekke'deki destekçisi olan amcası Ebu Talib'in vefatları üzerine tebdil-i mekan için gittiği ancak beklediğini bulamadığı Taif'ten henüz dönmüştü. Ayrıca ticaret ve hac vesilesiyle Mekke'ye gelen ve Mina'daki çadırlarda konuşlanan yabancılara bir umutla Allah'ın dinini anlatmaya çalıştıysa da çadırlara girmesine bile müsaade edilmemişti. Tam eli boş dönecekken Mekke'den gelen 6 genç kendisini dinleyip Müslüman oldu. Aradan bir yıl geçtikten sonra bu 6 kişi 12 kişi olarak Peygamber Efendimizin yanına geldi. Böylece ilk Akabe biatı gerçekleşmiş oldu. Biatin ardından ayrılacakları sırada bu müminler, "Ya Resulallah, bize bir öğretmen göndersen de biz ondan Kur'an'ı öğrensek, namazlarımızı bize o kıldırsa, müşkillerimizi çözse," dediler. Hazreti Peygamber onlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretecek muallim olarak çok güvendiği ve değer verdiği Mus'ab'ı gönderdi. Kendisine yine hicret yolu görünen Mus'ab, böylece Medine'ye ilk hicret eden sahabi oldu. Burada Hazreç kabilesinin önde gelen isimlerinden Esad bin Zürare'nin evinde kaldı ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüttü. Bu evde Medineli Müslümanlara İslam'ı anlattı, Kur'an'ı öğretti. Bu itibarla Esad bin Zürare'nin evi Medine'de Darül Esad namıyla Darül Erkam vazifesi gördü. Usayd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz gibi Medine'nin önemli ve etkili simalarının Müslüman olmasını sağladı. Bu sayede İslam burada daha hızlı yayılma imkanı buldu. Bir yıl sonra Mus'ab olağanüstü

gayreti ve sabrı neticesinde 75 Müslümanla Medine'den kalkıp Akabe'de Resul-i Ekrem'le buluşmak üzere yola düştü. Tek kişi olarak çıktığı bu davet yolculuğunda kullandığı tebliğ yöntemleri ve samimiyetiyle Medine'de İslam'ı tanıtmadığı hane kalmamıştı. Medine'de yaptığı, "Ya Rabbi, ihlasımı artır ve derinleştir ki sözüm tesir etsin" duası semeresini vermişti. Peygamber Efendimiz gördüğü bu tablodan çok hoşnut kaldı ve bir yıl içinde gerçekleştirdiği tebliğ faaliyetlerini tek tek anlatan Mus'ab'a, "Desene Mus'ab, Allah senin elinle Medine'ye hayrı ulaştırdı" diyerek onu Mus'ab-ül Hayr olarak tavsif etti. Böylece Mus'ab'ın durup dinlenmeden gerçekleştirdiği çalışmaları sayesinde zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan Müslümanların rahat bir nefes alacakları Medine'nin kapıları ardına kadar açılmış oldu. Mus'ab'ın Mekke'de olduğunu haber alan annesi, oğlunun gelir gelmez Hazreti Peygamber'i ziyaret etmesine hiddetlenip bir haberciyle şu mesajı göndermişti. "Ey hayırsız evlat, benim bulunduğum bir şehre geliyorsun ve ilk olarak beni ziyaret etmiyorsun, öyle mi?" Mus'ab mesajı getiren kişiye, Allah Resulü'nden önce kimseyi ziyaret edemeyeceğini, bilahare kendisine uğrayacağını annesine söylemesini istedi. Hazreti Peygamber'le görüşmesini bitirdikten sonra da annesini ziyaret etti. Eve vardığında annesi, "Evladım, Habeşistan'a ve Medine'ye gittiğinde arkandan ağıtlar yakmama teşekkür bile etmedin" deyince, Mus'ab yine bir baskıyla karşılaşacağını anladı ve "Şayet bana yine işkence edecek olursan kaçıp giderim. Eğer önceden yaptığın gibi hapsetmeye kalkarsan beni tutacak kişiye karşı iyice hırslanırım" ifadesinde bulundu. Evladında gördüğü kararlılık sebebiyle umudunu tamamen yitiren annesi ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mus'ab da üzüntüyle, "Anneciğim, benim sana karşı olan düşkünlüğümü bilirsin. Benim inandığım Allah'a ve peygamberine senin de inanmanı ve bu sayede kurtuluşa ermeni tüm samimiyetimle istiyorum" diyerek annesine bir kez daha İslam'ı teklif etti. Ancak annesi Müslüman olduğu takdirde Kureyş'in kendisiyle alay edeceğini söyledi ve ebedi kurtuluş teklifini reddetti. Bu arada artık oğlunun inancına da karışmayacağına dair söz verdi. Mus'ab'ın rehberliğinde yürütülen Medine'deki tebliğ faaliyetleri ilk zamanlar oldukça meşakkatli geçmişti. İslami davetten rahatsız olan Medineliler ve şehrin Yahudileri tarafından ölümle tehdit edilen Mus'ab birçok tehlike atlatmıştı. Mus'ab bir defasında İslam'ı ve Kur'an'ı anlatmak üzere bir bahçede Medineli Müslümanlarla sohbet ediyordu. Bu sırada elinde mızrağı olduğu halde Evs kabilesi reislerinden Üseyd bin Hudayr kızgın bir şekilde çıka geldi. Mus'ab başta olmak üzere orada bulunanlara şu sözleri sarf etti. "Siz buraya neden geldiniz ve niçin insanları aldatıyorsunuz? Hayatınızdan olmak istemiyorsanız, canınızı seviyorsanız buradan derhal ayrılın." Mus'ab bu tehditkar tutumu son derece sakin karşılayıp mümin vakarıyla ve gayet yumuşak bir tavırla, "Ey Üseyd, gel biraz yanımıza otur. Söylediklerimizi hele bir dinle, maksadımızı anla. Sözlerimizi beğenirsen kabul edersin. Sözlerimiz eğer hoşuna gitmezse bize o zaman engel olursun. Bir daha da sizi rahatsız etmeyiz" dedi. Bu ifadeler üzerine sakinleşen Üseyd, "Doğru söyledin" dedi ve mızrağını yere saplayıp gösterilen yere oturdu. Peygamber terbiyesini en güzel şekilde almış olan Mus'ab ona İslam'ı anlattı ve Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinden oldukça etkilenen Üseyd kendini tutamayıp, "Bu ne kadar güzel ve tatlı bir sözdür. Peki bu dine girmek için ne yapmalıyım?" diye sordu. Resulullah'ın tebliği için neden Mus'ab'ı görevlendirdiği, bu krizi en güzel şekilde yönetmesiyle ortaya çıkmıştı. İslam'ın ilk öğretmeni, kelime-i tevhidi Üseyd'e tekrar ettirerek imanla şereflenmesine vesile oldu. Yerinde duramayan Üseyd, "Derhal arkadaşlarıma da gidip bunu anlatmalıyım" diyerek oradan ayrıldı. Üseyd, kabilesinin önde gelenleriyle dostu Sa'd bin Muaz'ın kabilesine koştu ve onlara Müslüman olduğunu söyledi.
Sa'd da büyük bir öfkeyle Mus'ab'ın bulunduğu yere gitti. Useyd'e yapılan muamele ona da yapıldı ve Sa'd da İslam'ı kabul etti. O da kavmine gidip, "Allah'a ve Resulüne iman etmelisiniz. İman etmedikçe sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun," dedi. Bu olaydan sonra Sa'd'ın kabilesinde Müslüman olmayan hiç kimse kalmadı. Mus'ab, Bedir Savaşı'nda muhacirlerin sancağını taşıdı ve kahramanca çarpıştı. Savaşta alınan esirler arasında kardeşi Ebu Aziz de bulunuyordu. Mus'ab'ın kardeşine esir alan Muhriz bin Nadle isimli sahabiye, "Ey Muhriz, esirini sıkıca bağla, zira onun annesi Mekke'nin en zengin kadınlarındandır. Umarım ki oğlunu kurtarma karşılığında sana yüksek bir fidye verir," dediğini duyan Ebu Aziz sitemle, "Yazıklar olsun, öz kardeşine yabancı birini mi tercih ediyorsun?" diye sordu. Mus'ab ona cevap olarak kardeşliğin ancak imanla mümkün olduğunu ifade etti. Sonuçta Mus'ab'ın kardeşi Ebu Aziz'e 4000 dirhem gibi yüksek bir meblağ fidye bedeli biçildi. Bu miktarı Resulullah'a öneren de Mus'ab'ın ta kendisiydi.

Uhud günü İslam sancağını taşıyan ve Hazreti Peygamber'i canını dişine takarak koruyan Mus'ab, Allah Resulü'nü ortadan kaldırmaya yemin eden dört kişiden biri olan İbni Kamiye isimli süvari bir müşrik tarafından saldırıya uğradı. Peygamber Efendimiz'e benzerliğiyle bilinen Mus'ab'ın o gün kuşandığı zırh da Hazreti Peygamber'in zırhının aynısıydı. Ayrıca Resul-i Ekrem hırkasını da savaştan önce giymesi için Mus'ab'a vermişti. Hedefi Allah'ın elçisini öldürmek olan bahtsız müşrik, bu benzerlikten dolayı Mus'ab'ı Resulullah zannetti. Atıyla sinsice yanına yaklaştı ve İslam sancağını taşıyan bu kahraman sahabinin sağ elini kuvvetli bir kılıç darbesiyle kopardı. Mus'ab sancağı sol eline aldığında ise sol eli de aynı akıbete uğradı. İki eli de kesilen Mus'ab, kanlarının boşaldığı güçsüz kollarıyla sancağı göğsüne sıkıca bastırdı ve sancağı yere düşürmedi. Bu esnada dağılan İslam ordusuna, "Muhammed ölümsüz bir varlık değildir. Aksine o ölümlü bir elçidir. Nitekim ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Şimdi eğer o ölürse veya öldürülürse, siz bu tevhid davasından vazgeçip eski inancınıza mı döneceksiniz? Her kim eski şirk inancına dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Ama Allah imanın kıymetini bilip bunun şükrünü cihatla ifa edenleri mükafatlandıracaktır" mealindeki ayeti haykırıyordu. Nihayet Mus'ab, gözünü kan bürüyen İbni Kamiye'nin son bir mızrak darbesiyle şehadet şerbetini içti. Mus'ab az sonra şehit olacağı toprağa düştüğünde Uhud meydanında İbni Kamiye'nin "Muhammed'i öldürdüm" narasının yankısını duydu. Tüm derdi Resulullah'ın hayatta kalması olan ve toprağa yüzüstü düşen Mus'ab, bu ses üzerine yüzünü toprağa bastırdıkça bastırdı. İbni Kamiye'nin hedefi Allah Resulü'nü öldürmekti. Mus'ab'ı da Peygamber Efendimiz zannıyla şehit etmişti. Mus'ab da bu yanlış haberin öylece kalması, hedefe kilitlenen müşriklerin Resulullah'ın peşini bırakmaları için yüzünü gizlemişti. Uhud şehitlerinin defin işlemleri için savaş meydanında dolaşan Hazreti Peygamber, Mus'ab'ı yüzüstü bir vaziyette ve başını toprağa bastırmış halde buldu. Anlaşılan o ki, her zaman olduğu gibi Allah Resulü'nün kılına zarar gelmesini istemeyen Mus'ab, son demlerinde bile onu korumaya çalışmıştı. Peygamber Efendimiz, savaş sonrası şehitler arasında dolaşırken, Mus'ab'ın naaşının başucunda durdu ve şu mealdeki ayeti okudu. "Müminler arasında öyle yiğitler vardır ki, onlar peygamberin yanında canla başla savaşacaklarına dair Allah'a verdikleri sözü tuttular. Nitekim sözünün eri olan müminlerden bazıları Allah yolunda can verdiler. Bazıları da can verip şehit olmak için fırsat beklemekteler. Onlar verdikleri sözden asla dönmemişlerdir." Ardından da "Allah'ın Resulü kıyamet günü Allah katında sizin şehit olduğunuza şahitlik edecektir" buyurdu. Mus'ab Uhud'da şehit edildiğinde vücudunu örtecek bir örtü dahi bulunamamıştı. Hazreti Peygamber üzerinde eski bir hırka bulunan, saçları dağılmış, vücudu kılıç ve mızrak darbeleriyle parçalanmış Mus'ab'ın kanlı bedeninin başına geldiğinde hıçkırıklarla kurduğu şu cümleleri zor bitirebildi. "Ey Mus'ab! Seni Mekke'de üzerinde paha biçilmez kıyafetler içinde görmüştüm. Orada senden daha güzel giyinen, daha yakışıklı bir kimse yoktu. Oysa şimdi saçların dağınık bir vaziyette ve sana kefen olarak sarılmış bir elbisenin içerisindesin. Ashab-ı kiramın bolluk ve refah içinde yaşadığı dönemlerde bile hatırından hiç çıkmayan ve hep hayırla yad edilen Mus'ab için Habbab bin Eret, Mus'ab'ın şehadetinden 30 sene sonra şu ifadelerde bulunmuştur. Biz Hazreti Peygamber'le birlikte Medine'ye herhangi bir dünyevi menfaat için değil, sadece Allah rızasını gözeterek hicret ettik. Artık mükafatını Allah'tan bekleriz. Bazılarımız mükafat olarak dünyada Allah'ın nimetlerinden istifade ettiler. Bazılarımızsa bu dünya mükafatlarından hiçbir şeyi göremeden ahirete göçtüler. Mus'ab bunlardan biriydi. O Uhud günü şehit edildiğinde arkasında
kefen olarak kullandığımız bir elbiseden başka bir şey bırakmamıştı. Bu öyle bir elbiseydi ki, onunla Musab'ın başını örttüğümüzde ayakları, ayaklarını örttüğümüzde başı açıkta kalıyordu. Resulullah gözyaşlarıyla onunla Musab'ın başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de ishir denilen kokulu bir ottan koymamızı bize emretti. Karşılığını sadece Allah'tan beklediği için dünya namına neyi varsa İslam uğruna terk eden, en güzel çağında pek çok insanın reddedemeyeceği görkemli hayatından bir çırpıda vazgeçen Mus'ab, henüz 40'lı yaşlarının başında Uhud'da şehadet şerbetini içti. İmanı en güzel şekilde temsil eden ve hayatı boyunca hicret etmesi itibarıyla daimi muhacir olarak nitelendirilen bu yiğit sahabi, Peygamber Efendimizin "Şehitler düştükleri yerde gömülür" sözüne istinaden Uhud meydanına bir kefeni bile olmadan defnedildi.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: أبو هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a: ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

ile birlikte Sad'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber صلى الله عليه وسلم sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim: Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة و أبو سعيد الهدرينين radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
1: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir.

0: Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle Kurban Bayramımız mübarek olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
3: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: أبو سعيد'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem: evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.

İnsanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: عقبة بن عامر رضي الله عنه nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum." buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu" dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum" dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu" dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz "Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum" buyurdu.
0: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل

0: ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi, buyurdu.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor: Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz, buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه şöyle demiştir: رسول الله صلى الله عليه وسلم hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.

tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, "Kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını

suyun başındaydı. Cürhümlü suyun başındaydı. Cürhümlü yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim dedi. Bunun üzerine İsmail sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir dedi. İsmail hanımına o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'i sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbn Abbas diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbn Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem.

Zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da, Allah'ım, onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına, evimize kimse geldi mi diye sordu. O da, evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu, ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl, dedi, ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti, dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, ''Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti.'' dedi. İsmail de, ''Rabbinin emrettiğini yerine getir.'' dedi. İbrahim aleyhisselam, ''Peki bu işte bana yardım edecek misin?'' dedi. İsmail, ''Sana tabii ki yardım ederim.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, ''Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti.'' dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından, ''Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?'' diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam, ''Allah'a'' dedi. Hacer, ''Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum.'' dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu.

Nihayet su tükenince kendi kendine şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. Bir kimse görebilir miyim diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine gidip çocuk ne yapıyor bir baksam dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine acaba çocuk ne yapıyor bir baksam derken bir ses işitti. Sese hitaben yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed ve arkadaşları sizin kervanınızı ele geçirmek üzereler. Ona yetişebileceğinizi sanmıyorum ama elinizden geleni yapın.
2: Nasıl olur? Muhammed buna nasıl cesaret eder? O kadar güçlendi mi? Kureyş'in en büyük kervanlarından biri bu. Hepimizin sermayesi bunun içinde. Buna saldırmak demek, Mekke'ye düpedüz savaş ilan etmek demek.
3: Tüm maddi imkanımı da önünüze serdim. Ha, derdin ne senin?
4: Ölümden korkmuyorsun yani.
3: Benim neden korkup neden korkmadığımı sen daha iyi bilirsin.
4: Sen de. Ümeyye de korkaksınız. Ümeyye koca gövdesini yerinden kaldıramıyor. Mekke'nin büyüğünün haline bak.
5: Biz sana İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi, sen ve Rabbin gidin, birlikte savaşın, biz burada sizi bekleyeceğiz demeyiz. Biz sana ancak sen ve Rabbin gidin ve savaşın, sağında, solunda, önünde ve arkanda, biz de seninle birlikte savaşırız deriz.
6: Seni hak dinle gönderen Allah'a and olsun ki, sen bize şu denize dalın desen, düşünmeden o denize dalarız. Aramızda bir kişi bile kalmaz. Biz düşmanla karşılaşmaktan korkmuyoruz. Bundan çekinmiyoruz. Savaşta tecrübeliyiz. Teke tek mücadelede sebatkar davranırız.
4: Savaşacağız. Kimse geride kalmayacak.
7: Dün gece korkunç bir rüya gördüm. Adamın biri gelip tek tek öleceklerin isimlerini saydı. Bunların başında da sen geliyorsun Ebu Cehil.
4: Arapların hepsi gücümüzü görecek. Ve nasıl güçlü bir topluluk olduğumuzu anlayacak. Bir daha kimse karşımıza çıkmaya cesaret edemeyecek. Haydi Bedre ileri.
8: Böylece Kureyş ordusu Bedir kuyularına doğru harekete geçti.
0: 44. bölüm.
8: Kureyş müşrikleri kervanın emniyette olduğunu öğrenmelerine rağmen Müslümanlara boy göstermekte kararlıydılar. Müslümanlarsa o esnada onların bulunduğu yerin kuzeybatısında tepelerin ardında hazırlık yapıyordu. Peygamberimiz düşmandan önce Bedir kuyularına erişmek için ordusuna emir verdi. Bu sırada yağmur yağmaya başladı. Resulullah bunu bir rahmet ve yardım işareti olarak değerlendirip sevindi. Yağmur insanlara can verdi. Yürümekte oldukları toprağı sertleştirip işlerini kolaylaştırdı. Aynı zamanda tepenin ardındaki müşriklerin oraya tırmanmalarını zorlaştırdı. Bedir kuyuları stratejik öneme sahipti. Peygamberimiz ordunun ilk kuyunun başında konaklamasını emretti. Bunun üzerine Ensardan Hubab peygamberimize şöyle sordu.
9: Ya Resulallah, burada durmamızı sana Allah mı emretti?
8: Peygamberimiz bunun kendi tercihi olduğunu söyledi.
9: Burası durmamız için de geri çekilmemiz için de uygun bir yer değildir. Daha ileri, düşmana yakın olan daha büyük bir kuyuya gidelim. Orada kamp kurup kendimiz için bir kuyu yapalım. Sonra bütün kuyuları kapatalım. Savaşacak olursak tüm sular bize ait olur. Böylece üstünlük sağlarız.
8: Peygamberimiz bu teklifi beğendi ve Hubab'ın fikri tüm ayrıntılarıyla uygulamaya konuldu. Uzaktaki kuyular kapatıldı, bir kuyu inşa edildi ve herkes su kaplarını doldurdu. Müslümanlar Medine'den Kureyş kervanını ele geçirmek üzere yola çıkmışlardı. Şimdi ise bir savaşın eşiğindeydiler. Resulullah'ın yanında olmak kendilerine güç veriyordu, ancak ona bir zarar gelmesinden de endişe ediyorlardı. Ensardan Sa'd bin Muaz peygamberimize gelerek şöyle dedi.
10: Ey Allah'ın Resulü, sizin için bir gölgelik yapalım. Develeriniz de bu gölgeliğin yanında hazır beklesin. Sonra düşmanla karşılaşalım. Eğer Allah bize güç verir de galip gelirsek,